0: فِي السَّنَدِ الْمُتَّصِلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
1: نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tirmizi'nin, Dârekutni'nin, İbn-i Mace'nin, İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten Beyhakî'nin rivayet etmiş olduğu, Taberani'de, Ebu Davud'da, Tahavi'de de bulunan ve Zeyd ibn-i Sabit'ten rivayet edilen, daha başka rivayet tarihleri de bulunan bir hadisi şerifinde ki burada 452. sayfanın 3. hadisi şerifi oluyor. Buyurdu ki, Nattarallahu abden, Allahu Teala Hazretleri bir kulu güzelleştirsin, yüzünün nurunu, taravetini, behasını, hoşluğunu ziyadeleştirsin, yüzünü atetsin. Abden öyle bir kulun ki semi'a makaleti feve'aha. Benim sözümü, konuşmamı işitti ve idrak etti, kavradı. Yani benim sözümü işitip de kavrayan kula Allah yüz aklı versin. Maddi manevi güzellikler ihsan etsin. Ve hafizaha, o sözleri hafızasına nakşetti, unutmadı. Ben bunu Resulullah'tan duydum diye itina gösterdi hafızasında. Aynen değiştirmeden, eksiksiz, kusursuz, çarpıtmadan, manasını bozmadan aynen hıfzetti. Sümme eddaha ilâ men lem yesme'ha. Sonra bu duyduğunu o mecliste olmayan, onu işitmemiş olan öteki kimselere götürüp anlattı. Resulullah'tan ben şöyle duydum diye hiç bozmadan olduğu gibi anlattı. Onları da istifade ettirdi. İşte böyle bir kimseden, böyle bir kuldan Allah razı olsun. Yüzünü güzelleştirsin, nurlandırsın, iki cihanda yüzünü ak eylesin gibi bir mana. Nadra, nadare, güzellik ve revnak manasına. Bu kimlere müjdedir? Hadis alimlerine müjdedir. Sizlere, bizlere de müjdedir. Çünkü bizim şu meclisimiz hadis meclisidir. Efendimizin hadisi şeriflerini, kaynakları da yazılmış. Hepsi böyle muntazam, kelimesi kelimesine dikkat edilmiştir. Eğer bir başka rivayet varsa hocalarımız kenarına bir de şu rivayet var diye onu da yazmışlardır. Gayet titiz, gayet dikkatli, kontrolden geçmiş olarak buralara kaydedilmiştir. Allah hepsinden razı olsun, şefaatlerine nail eylesin. Biz de size naklediyoruz. Kelimeleri dilimizin döndüğü kadar açıklamaya çalışıyoruz ki Efendimizin söylemek murat buyurduğu şeyler size tam intikal edebilmiş olsun. Buna gayret ediyoruz. Rabbimiz güzel intikal ettirmeyi, anlatmayı nasip eylesin. Güzel anlamayı nasip eylesin. Güzelce tutmayı nasip eylesin. Çünkü sırf sözü nakletmeye bile bak ne kadar dua etti Peygamber Efendimiz. Sözü duyup da başkasına nakletmeye bile çok dua etti. Neden? Ferubbe hamili fıkhim gayru fakihin. Çünkü nice ilim taşıyan insan vardır ki kendisi alim değildir. Duyar, ben şöylesine aynen duydum, gerisine karışmam. Aynen nakledebilir yani. Böyle insanlar vardır. Kendisi fakih değildir, din alimi değildir ama o fıkıh malzemesini, ilim malzemesini duyup aynen nakledebiliyor. Anadolu'muzda da var maşallah. Memleketimizde görüyoruz. Kendisi berberdir, terzidir veyahut efendim esnaftan bir şeydir, ümmidir, çarıklıdır efendim ama ne güzel şeyler ömründe hafızasında tutmuştur. Hani üniversitelerdeki hocalara yani gıpta ettirecek kadar kendisini böyle hafızası sağlam pırıl pırıl nakledebilir. Allah'ın bir lütfu. Yani veriyor Allah-u Teala Hazretleri. Eğer okusaydı o da belki büyük bir şey olacaktı. Okumamış ama o hocadan duymuş, bu hocadan duymuş. Elhamdülillah hocalara hizmet etmiş. Güzelce başkasına da anlatabiliyor. Oluyor yani böyle şeyler. O halde demek ki biz de gayret edersek biz de bizim için de aynı şey olabilir. Gayret etmeliyiz zaten. Çünkü okunan sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleridir. Yani inci değil, yakut değil, mercan değil, elmas değil. Hepsinden üstün Resulullah'ın sözü. Dünya ve ahiretimizin saadetinin medarı olan bilgiler bunlar. Cümle cümle, parça parça her birisi başlı başına bir cihan değer kıymette. Ve rubbe hamili fukhin ilâ men huve efkahu minhu. Nice ilim taşıyan insanlar vardır ki kendisinden daha alim kimseye taşır. Kendisinde var ama kendisinden daha alim kimseye götürür. Yani dinleyen, ondan dinleyen daha şey olabilir. Ha böyle mi buyurdu Resulullah Efendimiz? Tamam Allah senden razı olsun. Hemen yerlerince daha iyi anlar. İmam Ameş rahmetullahi aleyh. Hadis alimlerinden meşhur bir zat efendim. İmam-ı Azam Efendimiz'e bir mesele sormuş. İmam-ı Azam Efendimiz'e fıkhi bir mesele sormuş. Yani ya imam şu meseleden kanaatin nedir? Ne dersin? Şu doğru mudur? Yanlış mıdır? Farz mıdır? Sünnet midir? Vacip midir? Neyse bir mesele sormuş. O da bunda hüküm şudur diye hükmü söylemiş. Okuduğum kitapta hükmün ne olduğunu söylemiyor. Yalnız hadiseyi böyle naklediyor. İmam-ı Azam Hazretlerine meseleyi soruyor. Cevabını aldıktan sonra delilin ne diyor. Siz de sorun. Yani her şeyde, her zaman her şeyimiz bir hadise dayanmalı, bir ayet-i kerimeye dayanmalı. Muteber alimimizin efendim kitabında yerinde yeri gösterilebilmeli yani. Geçenlerde de bana bir mesele sordular. Ben de araştırdım. Dedim ki filanca kitabın şu 48. sayfasına, şu sayfasına, bu sayfasına bakın. Daha öbür sayfalarında okursanız iyi olur. Bilgi var diye yerini gösterdim. Öyle olması lazım. Delilin ne demiş? İmam-ı Azam Hazretleri gülmüş. Hani demiş bana filanca zamanda naklettiğin hadisi şerif var ya. İşte hadis alimi ya. İşte o. Delilim o. Çünkü şuradan şöyle buradan böyle. Ha doğru. Naklettiği hadisi kendisine delil olarak şey yapıyor. Doğru tamam. O zaman hayran kalmış şeyine. İmam-ı Azam Hazretlerinin zekasına ve hüküm çıkarma kabiliyetine, içtihat kabiliyetine hayran kalmış da diyor ki ey fakihler zümresi, yani hem İmam-ı Azam Efendimiz hem de diğer fakihler, talebeleri var, İmam Ebu Yusuf var, İmam Muhammed var vesaire vesaire. Allah hepsinin için mekanını cennet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Siz diyor doktorlara benziyorsunuz diyor. Biz hadisçiler de diyor eczacılara benziyoruz. Siz doktorlar gibisiniz, biz de eczacı gibiyiz. Yani ilacı bizden alır insanlar ama tedaviyi doktor yapar. Tedaviyi doktor yapar. Şu kadar ilaçtan sabah akşam şu kadar vesaire. Hatta ciddi bir eczacıya gidersin, efendim başım ağrıyor bana bir hap ver filan veyahut bilmem midemde şöyle bir rahatsızlık hissediyorum. Önce doktora git der. Yani doğrudan doğruya ilacı reçetesiz filan vermek istemez. Neden? Asıl tedaviyi doktor yapıyor diye. İşte fakihlik bu. Yani bazen bir şeyi insan böyle nakleder, dinleyen daha alim olur, yerli yerine yerleşir. Selasun hadis-i şerif devam ediyor. La yugillu aleyhinne kalbim ri'in müslimin. Üç şey vardır ki Müslüman kulun, Müslüman kimsenin gönlü orada hıyanet etmez. Yani onu haktan ayıracak, batıla saptıracak böyle bir kıskançlık, bir hıyanet duygusu orada cari olmaz. Müslümanın kalbi orada sıhhatli çalışır. Nedir o? İhlasul ameli lillahi. Üç şey, üç ehemmiyetli şeye işaret etmiş oldu Efendimiz burada. Gerçekten hadis-i şerifi böyle anlattıktan sonra bu tarafına da büyük bir dikkatle şeyimizi toplayalım. İhlasul ameli lillahi. Ameli sırf Allah Teala Hazretleri için halisane yapmak. Yani namaz kılıyorsa, hayır yapıyorsa, zekat veriyorsa, hacca gidiyorsa, her şeyin sırf Allah rızası için olması, riya ve gösteriş ve kendini beğenmek ve ucup, kibir vesaire amelleri bozucu hatalardan, efendim menfi sıfatlardan halis olarak yapmak, onlardan beri olarak yapmak ameli. Bunu mutlaka böyle şey yapar Müslümanın şeyi, yani gönlü. Birincisi bu. İhlas yani. İkincisi ben nushu li immetil müslimine ve lüzumi cemaatihim. Müslümanların imamlarına karşı açık kalpli, samimi ve bağlı olmak ve lüzumi cemaatihim, onların cemaatine merbut olmak, bağlı olmak, ondan kopmamak. Fe inne davetuhum tahutu min veraihim. Çünkü onların duası onları etrafından çevirir. Yani Müslümanların başkanlarının duası hayır dua ise fayda eder, şer beddua ise canına okur şey. Yani kalp kıran, asi gelen, yanlış gidenin efendim mahvına sebep olur. Duası müstecaptır yani imamul müsliminin. Şimdi hadis-i şerifi biraz parça parça böyle söyledikten sonra başından beri toplayarak söylemeye çalışacak olursak, Allah-u Teala Hazretleri benim sözümü işitip idrak eden, hafızasına alan, sonra da onu işitmeyen kimselere nakleden kulun yüzünü ak eylesin, güzelliğini arttırsın, behçetini, bahasını ziyadeleştirsin diye dua etti Efendimiz ve bu nakletmeye teşvik etti. İşte hadis alimlerinin en çok heves ettikleri bu duaya nail olmak için çalışmaları, böyle seferler ettiler oradan oraya, oradan oraya hadisleri topladılar, naklettiler. Hadis alimlerinden birisi vefat ediyor da rüyada görüyor geride kalanlardan bir arkadaşı. Rabbin sana nasıl muamele etti? Diyor, o hadisleri toplamak için diğer diğer zahmet çekip dolaşmam var ya, seyahatlerim, onların bereketiyle Rabbim beni bağışladı. Affı mağfiret eyledi diyor. Çok meşakkat çektiler. Bir hadisi duymak için bir başka diyara gittikleri oldu. Hicaz'dan kalkıp Mısır'a gittiler. Mısır'dan kalkıp Horasan'a gittiler. Horasan'dan kalkıp Yemen'e indiler. Üç şey Müslümanların dikkat etmesi lazım. Birisi ameli ihlaslı yapmak. İhlas halisi kökünden geliyor. Halis olması. Yani mesela tereyağının halisi, efendim bilmem altının katıksız halisi gibi amelde de katık olmayacak. Katık nedir? Amelin maksadına Allah'ın rızasından gayri bir başka şeyi karıştırmak. Mesela ben bu namazı kılıyorum ama hem Allah'tan sevap alayım hem de filanca efendi beni beğensin. Belki kızını verir, belki işini alır, belki işte efendim orada namaz kılarsam o cemaat benden alışveriş yapar. Yani bir başka şey katıştırıyor. Halbuki niyet bir tek şeye olacak. Bir tek sebebe bağlı olacak. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaya. Allah'ın rızasını kazanmaya. Büyüklerimiz onun için buyurdular ki İlahi ente maksudi ve rızake maktubi. Yani benim maksudum ya Rabbi sensin. Ben senin rızanı istiyorum. Başka bir şey peşinde değilim. Bu cümleyi böyle ezberlettiler bize ki bunu söyleyin. Neden? Söyleye söyleye taklit ede ede tahkikine varız belki. Bazı büyüklerimiz geldiler dediler ki efendim biz bu sözü söylemeye utanıyoruz. Biz nerede yani tam yapamıyoruz. Yapamazken bu sözü nasıl söyleyelim? Ya Rabbi maksudum sensin ve ben senin rızanı talep ediyorum. O seviyede değilim, eksikliğim, kusurluyum söyleyeyim mi? Söyle söyle dedi hocası. Söyle yavaş yavaş güzelir. Yani onu temenni ediyoruz biz. Ya Rabbi maksudum sen olasın. Niyetim sırf senin rızanı kazanmak olsun. Başka niyetleri içimden al götür. Bana bu senin rızanı kazanmak hususunda yardımcı ol demiş gibi oluyoruz. O bakımdan caiz oluyor o sözü. Yoksa büyük bir söz. İşte ameli Allah için yapmak. Başka bir maksatla yapmamak. Başka bir maksat gösteriş olabilir. Dünya menfaati kazanmak olabilir. Efendim kendisini beğendirmek falan olabilir. Böyle değil. Allah rızası için yapıyoruz. Sadakatın için gizli verdi bizim büyüklerimiz. Hiç kimse duymazdı. Abdullah İbni Ömer çarşıda pazarda dolaşırmış. Bayağı pazarlık edermiş. Hatta birisi diyor ki baktım koca Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, sahabenin büyüklerinden hem de alim, uzun boyun pazarlık etti diyor şöyle, dükkancıyla, malın sahibiyle pazarlık etti, öyle aldı. Ben de ayıpladım diyor, ya bu kadar da pazarlık etmese, alıverse dedim diyor. Yani küçük bir para için bayağı bir pazarlık etti. Sonra ara sokağa gitti diyor, ara sokakta ben de peşine takıldım gidiyorum. Bir fakir adamın yanına şöyle bir yanaştı, ne olduğunu da anlayamadım gitti diyor. Adamın yanına vardım ne oldu? Meğer para vermiş ama diyor, hiç belli etmeden. Yani öbür taraftaki pazarlığı, pazarlık sünnet diye, yani pazarlık usuldendir diye ondan yapmış. Aslında öbür tarafa, beri tarafa da hayrını gene göstermeden yapıyor. O mübarek insanların hallerini biz anlayamayız. Hadi demiş bir arkadaşına, çarşıya gidelim. Ey Ömer'in oğlu, ben senin huyunu biliyorum, çarşıyı pazarı sevmezsin. Niye gidelim? İnsanlar kalabalık, selam verir, sevap kazanırız diyor. Yani her şeyinde bir sevap var. Yani çarşıya gitmesinde sevap kazanma arzusu var. Gene bizim meselemize misal oldu. Çarşıya gidiyor, neden? İnsanlar kalabalık, selamünaleyküm diyecek, sevap kazanacak. Pazarlık yapıyor, pazarlık etmek usul değildir diye yapıyor. Yoksa ihtiyacı olduğundan değil, öbür tarafta hayrı gene veriyor. Yani o para gene cebinde durmayacak. O kadar pazarlık yaptığı mal cebinde durmuyor. Gene öbür tarafta hayra veriyor ama hayra vermek de öyle gizli olacak diye onu da gizleyerek yapıyor. İşte biz de her işimizi böyle Allah rızası için yapmalıyız. Burada kalbimiz gaflete düşmemeli. Efendim atlamamalı yani. Kalp bu hususta atlamamalı. Ameli sırf Allah rızası için yapmaya çok dikkat edelim. Her işimizde kendimizi kontrol edelim. Her işimizin evvelinde kendimizi kontrol edelim. İkincisi bize biraz yabancı bir husus gibi, yani bu devirde bunun manası ve nushu li e'immetil müslümin. E'imme imamlar demek. Müslümanların imamlarına nusuh. Şimdi buradan imam kelimesini anlamaz bizim kardeşlerimiz. Bir de nusuh kelimesini anlamaz. Nusuh ve nasihat kelimesini anlamaz. Nusuh ve nasihat açık kalpli olmak demek. Yani samimi ihlaslı olmak manasına geliyor burada. Çünkü başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz ki insanın Allah'ın kitabına karşı da nusuh hali var. Allah'ın Resulüne karşı da nusuh hali var. Efendim Allah'a karşı da nusuh hali var. Yani ed-dinu en-nasihatü. Din nasihattir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Kime karşı? Allah'a karşı, Resulullah'a karşı, kitabına karşı, Müslümanların cemaatine karşı ve imamlarına karşı. Oradan anlıyoruz ki bizim anladığımız gibi nasihat öğüt manasına değil, açık kalplilik, samimiyet manasına, içtenlik manasına. Yani bir art hesabı olmadan tam böyle dostane yakın böyle davranış demek. İşte Müslümanlar kendi imamlarının, oradaki imamın da manası nedir? Önder demek, lider demek. Kendi liderlerinin şeyine bağlılıkları tam olacak, emrine bağlılıkları tam olacak. Ona gayet açık kalpli olacaklar, art niyetli olmayacaklar, emrinde geri kalmayacaklar, baş üstüne diyecekler. Eğer tutmazlarsa büyük günaha girerler. Yani büyük günaha girerler, amelleri çok zarara uğrar. Mutlaka o itaatin en güzel tarzda yapılması lazım. Sen şuraya gideceksin, tamam. Sen komutansın, ordunun başındasın, tamam. Sen aşağı in, bu komutan olacak, tamam. Bu tarzda. Yani hiç şey yapmayacak, yani sözüne karşı gelmeyecek ki itaat mekanizması bozulmasın. Şimdi tabii Peygamber Efendimiz'in zamanında tamam, herkes tarafından anlaşılacak bir açıklık vardı. Peygamber Efendimiz'in

0: vefatından sonra Hulefai Raşid'in başa geçti. Onlar da Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e itaat ettiler. Etmeyenlerle uğraştı Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Bazıları şey yaptılar, dediler ki, ey Ebu Bekir, biz namaz kılalım, oruç tutalım ama zekat vermeyelim. Dedi ki, Resulullah zamanında ne kadar zekat veriyorsanız onları vermeye aynen devam edersiniz. Yani bir farzı inkar etmek olmaz. Allah'ın bazı farzlarını yapıp bazı farzlarını yapmamak olmayacağı için öyle şey yaptı. Ondan sonra öteki şeyler geldi. Ondan sonra bazı kimseler efendim isyan ettiler. Hazreti Ali Efendimiz'e karşı geldiler. Ayırdılar. Müslümanların birliğini parçaladılar. Kerbela faciası oldu. Daha başka üzücü şeyler oldu. Kılıç zoruyla bize itaat edeceksiniz filan diye zorladılar. Tabii o zaman ne olacak? O zaman bu meseleyi bir iyice düşünmek lazım. İnsanın itaati Allah'adır. Resulullah'a itaati Allah'tan dolayıdır. Yani Allah'ın elçisi olduğundan, Resulü olduğundan. Hulefai Raşidine itaati, onlar da Peygamber Efendimiz'in makamına kaim olduklarındandır. Halife olmalarından dolayıdır. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Allah'a isyanda kula itaat olmaz. Yani körü körüne bağlılık yoktur. Esasında Allah'a bağlılık vardır. O bağlılık o manada devam etmesi lazım. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh efendim halife olduğu zaman eğer ey Ömer hata edersen seni kılıcımızla doğrulturuz dediler. Yani Allah'ın yolundan çıksa yanlış şey yapsa o öyle yapacaklarını söylediler. Demek ki Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Allah'a bir itaat aslında bu şahıslara da itaat Allah'ın elçisi olduğundan, Allah'ın elçisinin vazifelisi olduğundan, dinimizin emrine göre şey yapmak gerektiğinden oluyor. İşte bu mantık ve muhakeme içinde olacak. Yoksa kendim şeye itaat meselesi değildir. Orasını Müslümanın iyice kavraması lazım. Ve lüzumu cemaatim. Üçüncü şey de efendim üç noktada hiç gafil olmayacak Müslümanın kalbi çok dikkat edecekti. Üçüncüsü de cemaate bağlılık. Müslümanların cemaatine Müslümanlar bağlı olacak, kopmayacak. Yahu nerelerdesin? 6 senedir görmüyorum seni. Çekilmiş kenara, hiç uğramıyor mesela. Olmadı. Yani küsüyor, darılıyor, bir şey oluyor. Yani arada bir şey oluyor. Şeytan bir aldatıyor. Ana cemaatten kopartıyor insanı. Ana cemaate lüzum demek yapışmak demek. Lezime, yezleme, mülazim olmak, yapışmak. Lüzumu cemaatim, Müslümanların cemaatine yapışacak. Lehimli gibi olacak yani. Müslümanların topluluğundan kopmayacak. Onunla müdavim olacak. Ayrılan ve men şezze şezze finnar buyurdu Peygamber Efendimiz. Burada değil, başka hadis-i şerifinde. Ana topluluktan kopup ayrılan, yan çizen, başka yat tarafa sapan, cehenneme doğru sapar. Sapan, cehenneme doğru sapar. Saparsa başına o felaket gelir. O halde bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki hadis öğrenmek, dinlemek ve nakletmek çok sevaptır. Efendimizin duasını kazanmaktır. Çünkü bazen nakleden insan daha akıllı bir kimseye nakleder de o da faydalanır. Hayra delalet etmenin sevabı vardır. Ondan sonra şunu öğreniyoruz ki üç şeyde Müslümanın kalbi atlamaz. Şu üç şeye çok dikkat eder. Bir, amelini Allah rızası için yapar. Niyetine başka bir şey katıştırmaz. Niyeti bozuk olmaz. Safi bir niyet ile yapar. Halisane bir niyet ile yapar. İkincisi, Müslümanların önderlerine samimiyetle bağlanır, açık kalpli bir tarzda. Emriniz baş üstüne. O ondan daha küçük olabilir, yaşıyor. Hatta efendim faziletçe belki daha aşağıda olabilir. Ama olmuşsa, Müslümanların önderi olmuşsa, artık ben ondan daha faziletliyim, ben kendim bildiğimi okurum diyemez insan. İtaat ederek, bağlanarak, birlik beraberlik içinde hareket ederler. Bir de cemaatten kopmayacak Müslüman, cemaate sımsıkı bağlanacak. Eğer cemaatten koparsa, Müslümanların önderlerinden ayrılırsa, o zaman فَاِنَّ تَعَلَتَهُمْ تَحُوتُ مِنْ وَرَائِهِمْ onların duaları böyle onların arkasından kuşatır onları. Yani bir kaçamaz. O dua gelir onu bulur ve yani dünyası ahireti mahvolur demek. Allahu Alem. Tehdit var burada yani. Dünyası ahireti mahvolur. Ayrılık çekenin, ayrı yola gidenin dünyası ahireti mahvolur demek. Biliyorsunuz Müslümanların tabi birliği beraberliği bu devirde kalmadı. Yani o tarafa da şöyle biraz bir açı verelim. Birliği beraberliği kalmadı. Herkes bir tarafa gidiyor. Üç kişi yola gitse bir tanesi imam seçecek diye ne yapalım? Yani tam böyle bir şey olmayınca artık olabilen toplumlar birlik beraberlik içinde olur. Allah'ın emrini en iyi bilen insana itaat ederler. Allah'ın emirlerini ondan öğrenirler. ona karşı gelmekten sakınırlar, tavsiyelerini tutarlar. Ona göre birlik, beraberlik içinde dünya ve ahiretleri mamur olur. Allah'ın rızasını kazanmaları mümkün olur. Ne yapalım? Temenni ederdik, Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşasaydık. Gene temenni ederdik, Hulefai Raşidi'nin zamanında yaşasaydık. Ama olmadı. Bu devirde ne yapalım? Bir şeyin tamamı elde olmazsa, hiç olmazsa, birazcık gene bir çaresini bulur insan. Az çok derleyip toparlayıp onu telafi etmeye çalışır.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

İslam'da müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane güzel şeyler ve sevabı çok. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın. Çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin. Çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin. Çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın. Sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden kurtulun, şu evlilik sultanlığına siz de sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin.

ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söylettiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Dervişlik der ki bana, sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide yetmeyince, hak nasip etmeyince sen derviş olamazsın. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Dilin ile şakırsın, çok maniler okursun, vara yoğa kakırsın, sen derviş olamazsın. Derviş Yunus gel indi, ummanlara dal indi, ummana dalmayınca sen derviş olamazsın. Benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metaım çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Dost esri deliliğim. Aşıklar bilir neliyim. Değişiri ben ikiliyim. Birliğe bitmeye geldim. Ol hocamdır ben kuluyum. Dost bahçesi bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda biliş olan canlar anda bilişirlermiş. Bilişi ben hocam ile halim arz etmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında halim arz etmeye geldim.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 28.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Müslümanlık nedir? Müslümanlık nefse hakimiyet yoludur. Nefsine hakim olacaksın, günahlardan kendini tutacaksın. Bir de insanı günahlara çeken kuvvetler var. Şeytan diyor ki gel gel gel, gel, burası çok güzel, gel gel yap şunu. Nefis de diyor ki git git git, tamam tamam benim de canım istiyor onu diyor. Nefis seni sürüklüyor, şeytan seni çekiyor. Dünyada efendim böyle aldatıcı güzellikleri var. Deniz kenarları var, dağ başları var, manzaralar var, Boğaziçi var, Çamlıca var, Zevk var, Seba var vesaire var. Müslüman ne yapacak? İradesine hakim olacak, kendisini tutacak, kötü işi yapmayacak. Efendim, canı istemese bile ibadetini, iyi işlerini, vazifelerini yapacak.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her çocuk özeldir. Gerçekten bu önemli bir nokta. Çocuklarımızı, evlerimizi mukayese etmeyelim. Dışarıyla, bir yerle mukayese etmeyelim yani. Çocuklar farklı bir çiçek olarak değerlendirelim. Mesela bazen orkideye baktığınızda o görüntüsü çok dikkatinizi çeker. Dersiniz ki görüntüde ne kadar güzel bir çiçek. Ama bir kokusu yoktur. O göze hitap eder. Fesleğinde bakıldığında düz bir yeşillik olarak görünür insana. Aslında fesleğine dokunmayı bilmek gerekir. Fesleğine dokunursanız rahiyası odanın her yerini sarar. Farklı bir koku verir hayatın içerisine. Çocuklar da böyle. Her biri ayrı bir nebatatı temsil eder. Gelişimi de ona göredir. Fesleğinin bakımıyla orkidenin bakımı aynı değildir. Farklı bir bakma, farklı bir ilgi alaka ister. Biz de evimizin ilgi alakasını, çocuklarımızın ilgi alakasını, çocuklarımızın iyi olduğu yönleri görebilmemiz gerekiyor. Bir kıyasın içerisinde olmamamız gerekiyor. Bazen o kıyası çocuklara yansıtmazken kendi

0: Kendimiz ebeveyn olarak yansıtabiliyoruz. Benim çocuk bunlar gibi buraya gelmeli. Onlar gibi değil. O hangi bilgi, beceri, hangi karakterin, hangi duygu ve düşüncenin içindeyse onu o duygu düşüncenin içerisinde yetiştirebilmek gerekiyor. Ebeveyn olarak biz gibi olması gerekmiyor. Yani ebeveyniz, evet, sorumluluk bizde biyolojik olarak ve diğer türlü değer ve görevler olarak, ama her şey bizimle aynı olmak zorunda değil. Onun da kendi dünyası var. Onun da kendi karakteri var. O karakteri en güzel, en özel, yaratıcının insana yüklediği misyon, en değerli varlık olarak yetiştirebilmek için mücadele etmek gerekiyor. Ve kaliteli vakitler ilahiyi anmakla, ilahiye, Rabbe, yaratıcıya çıkmadığı sürece büyük bir boşluk kaldığını düşünüyorum. Yani yaratıcının varlığını. Bir bitkiyi anlatımda bir fotosentez anlatmak vardır. Bir de fotosentezin arkasındaki ilahi gücün verdiği meseleleri anlatmak lazım. Değer değer dedik. Örtük kalmamasını istediğim bir meseledir. Yani dinini, düşüncesini pratik olarak ailesinden gören, o ahlakla mayalanan bir çocuğun hayatta güçlü bir bağ kuracak. Sadece aileyle bağ kurmayacak. Allah'ı, sorumlulukları, Allah dostlarını, güzel insanları, rol model alacağı, özdeşim kuracağı insanları bilen insan dışarıda ne gelişi güzel toprağa, ne herhangi bir canlıya, ne de etrafa zarar vermez. Bir merhamet barındırır, bir muhabbet barındırır. Muhabbet, neye muhabbet? İlahiden o aldığı, beslendiği değerlerden, ondan ötürü seveceği bir muhabbet barındırır aslında. Dolayısıyla bizim ailelerimiz de bu minvalde kurduğumuz bağ ve değer, hayatın genel anlam akışına verdiğimiz değer ve bağlarla alakalı.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size

0: Onların karınlarındaki ferz, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er-Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin. Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Zenginlik, kişinin malının çok olmasıyla değildir. Asıl zenginlik, gönül zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الأحاديث الشريفة بسم الله

0: الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin.

0: beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdika ve va'dika mastata't. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehu'd-din ve lev kerihel kafirun.

0: Rûn, Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve s-semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.

0: Dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'eluke khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve barakatahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş-şeytâni ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'eluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne,

0: azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek. وأتبع نصيحتك وأحفظ

0: وصيتك.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı başarmak çok önemli. Yani yaradılanı, yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan davranış şekilleri haline getirmeliyiz.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında

0: Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.

kuldan sana layıkın ola. Aşık seni kanda bula. Senden bayar ihsan ola. Ya Rabbena, ya Rabbena. Senden kerem, senden ata. Sugra senin, kübra senin, ula senin, uhra senin, dünya senin, ukba senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, senden kerem, senden ata. Nefse bizi ısmarlama, çiğnetme dert ile gama, erdir sana yolda koma. Ya Rabbena, ya Rabbena, senden kerem, senden ata.

Ey la yezalu lem yezal, kana sana layık amel, abdin işi sehvü zelal, ya Rabbena, ya Rabbena, senden kerem, senden ata, koyma hüdayeyi garip, vaslın ona eyle nasip, yessir merah.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحَبِيبُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَالرَّسُولِ السَّيِّدِ السَّنِيِّ الْعَظِيمِ ذِي الْقَلْبِ الرَّحِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ إِلَّا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. Bu tesbih çok doğal. Devam et. Bu tesbih günde 100 kere söyleyen insan fakirlik denilen şeyin yüzünü görmez. Bu tesbihin sayesinde. Ela edilike ala milaki hazil emri lezi tutil bihi hayra dünya vel ahir. Bak şimdi buna iyi bir ama. Dünya ve ahir hayırlarına isabet ettiğin en güzel kıvamlı şeysi. Aleyke bir mecalesete ehliz. Ehli zikrin meclisinde oturmak ve onların meclisine devam. Dünya ahiretin bütün hayırlarının bulunduğu yer. Ehli zikir. Namazlarımız, nasihatlerimiz, Kur'an meclislerimiz, vaaz meclislerimiz, tesbih meclislerimiz, dua meclislerimiz hep bunlar zikir meclisi. Bunlara devam ediyor. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Devam. Buradaki olan şeyleri ne bileceğiz? Demek büyük, pek büyük nimet var. Çok fayda var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye ediyor. Siz de bu zikir meclislerine açık söylüyor. Ehle zikir. Zikir meclislerine devam. Ve ila halavse. Tabi 24 saat zikir meclisi oldu değil ya. Yarım saat, bir saat oldu. Doğru. Ve ila halavse. Ayrıldım. Doğulduk. Faharrik lisanik. Dilini tahrik et. Mestekate. Gücün yettiği kadar. Durma yani. Neyle? Zikrillah. Allah'ın zikriyle dilini meşgul et. Allah, Allah, Allah, Allah diyerekten dilini ve ahibbe fillah ve ebu fillah. Bir de Allah için sev, Allah için buz. Nefsine dair değil. Ya Eba Rüzeyn, bunun Eba Rüzeyn denilen şey efendiye söylemiş hesaplarından. Her iki ağır, anlıyor musun? Enne racüle, dikkat et yani. Enne racüle, izâ haraca min beyti, evinden çıktı kişi. Zâiren eha, bir kardeşini ziyaret edeceğim diye evinden çıktı. Şeyyi'ehu seb'une elfe melek. Bunu 70.000 melek keşi yeter. Niçin? Bir kardeşin hatırını yapacak. Ziyaret amasak hatırını hoş etmek. 70.000 melek keşi yedir. Küllühüm. Bu 70.000 meleğin hepsi yusallûne aleyh. Ona salat eder, dua eder. Namazı, salat manası 5 çeşitmiş. Bir çeşidi yurdumuz namazın adı. Bir çeşidi de duanın adıdır. Bütün salatlar çeşitli manalarıdır. Müsallûne aleyh, o adama dua ederler. Namazlarla değil yani. Dua ederler.

Ela edillüküme aya hayrı mimma teeltüme size akısüme mebaciküme tekebbirillah erban kesbe selasin ve ahmeda selasen ve selasin ve sebbiha selasen ve selasin fe inne zâlike hayrunlüküme min hadin. Bu çok yetmektir ki Hazreti Ali Efendimiz'in şeklinde Hazreti Fatıma'ya bir hizmetçi istemişler. Efendimiz de onlara 34 defa tekbir, 33 defa tahmid, 33 defa da tesbih, tasbih bulmuştur. Ela edillüküm ala daikum edevâkim. İnsan bir hastadır, bir şifadır ya hastalığının. Sizin sağlığınıza ve sizin dertlerinize deva olan şeyi bildirelim. Daikum edevâkim. Sıhhat-ı mucib olan ve size şifa olan şeyleri haber verelim. Ela inne daikum ez-zünûb. Size arz olan dertler günahlardır. İşte baş ağrısı, karın ağrısı, ayak ağrısı, çeşitli hastalıklar var ya, onlar ayrı. Asıl dert günahlar. Çünkü günah Allah-u Teala'dan kulunu ayırır. Bütün peygamberlerin dünyaya gelişinin sebebi kulu Allah'a bağlamaktır. Günahsız kulu Allah'tan ayırır. İyi değil. Onun için günahdan ufak büyük ne olursa olsun son derece uzaklaşmak lazım. Bir kere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bir nur gelir insanlara. O nur her mümin, eğer o nur gelmezse biz iman sahibi olamayız. Derhal küfre kaçarız Allah'a sebebi. O nur sayesinde iman büyür. O nur işte incecik bir ipten tutta kolun bir boruya kadar büyür. Sebebi ibadetler sayesinde o nur kalınlaşır. Gelen nur kuvvetleşir. Onun sahibi kâif, kudretli bir adam olur. O nur incele incele Allah'a sebebi bize kopması vardır. İşte bu günahlar insanlara çok büyük zarar verir. Hastalıklar nasıl zarar verirse kişide hastalık verir. Kalp hasta olursa tehlikeli. Başka hastalıklarda yine öyle ansızın götürenler de var. Onun için sizin dağınız, derdiniz, ezrünüb, günahlardır. Ve deva hüküm, sizin ilacınız da el-istiğfar, istiğfar. Hastalık gelir. Bizim de şeyimiz, ilacımız el-istiğfar. Günah, ben hali olmaz lütfen. Günah olur da derhal arkasından tevbe-i istiğfarı basıp aman yarabbim. Bir şey de benden sadı oldu. Senden aklını isterim diyerekten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hiç günah sadı olur mu? Olmadığı halde günde 100 kere oluyor istiğfar ediyor. İstiğfar hem derecelerin terfiğine sebep olur. Hem zikre vesiledir hem de günahların dökülmesine vesiledir. Onun için daima zikrullahı ve istiğfarı bizden bırakmıyorlar. Zikrullah da istiğfardır aynı zamanda. Hani zikrullah Allah Allah Allah. Bunun altında istiğfar da vardır. İstifarat altında zikrullah vardır. İkisi birbirine bağlı. Ela edillüküm ala hıyâri hâdif ümmet. Size şimdi bu ümmetin hayırlılarını haber vereyim mi diyor Cenab-ı Peygamber. Ellezîn çok intilâf. İzâ râhümün nâs. İnsanlar onları gördükleri vakitte zekerullah. Allah'ı hatırlarlar. Allah'ı gördükleri vakitte Allah'ı hatırladıkları insanlar insanları hayırlı. En güzel şey yani. Alamet usul. Ve izâ zikrallah indühüm. Başladılar onların yanında. Zikrullah yapıyorlar. E'anû alâ zikr. Bunların zikirlerine yardım eder. Şöyle yapın, böyle yapın, şöyle deyin, böyle deyin derse. Bunlar ümmetin en hayırlısıdır diye buyurmuş. Yine buyuruyor. Elâ edillüküm alel hulefâim. Benden sonra benim halifelerimi size haber vereyim. Benden sonra size gelecek halifelerim. Yani hulefâ-i râşidin 4 tane ya. O herkes de meşhur. Ebu Bekir, Osman, Ömer, Ali, bunlar meşhurlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nurlarından her birisinin ayrı bir nur var. Birer parça çiftçilerini almışlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Her birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bağlıdır nurlar. Nurlar hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tanesini kessin hep kessin. Şimdi alettiriğin bir tanesini koptun hep sünüyor ya. Neden sünüyor bizimkiler yansıyor? Toplu tel. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gelen nur derhal kesiliyor. Ben benim hesabıma neden doluyorum? Sünni oldu efendim. Binaenli insan oldu, güzel güzel Allah. Şimdi o benim halifelerim, bu 4 tane ama bu 4 tane değil. Minni ve min eshabi. Benim ve benim eshabımın halifeleri. Ve min enbiya-i kabli. Benden önde gelen enbiyaların da halifeleri. Kimdir onlar? Hamiletül Kur'an-ı Azimüşşan'ı hamil olan ulema için. Hamile-i Kur'an'dan bırak, hafızlar değil. Eskiden Hamile-i Kur'an hafızlara bir şey, hafızlar alimmiş de aynı zamanda. Onun için Hamile-i Kur'an onlarındır. Sonra değişmiş zaman gelince Hamile-i Kur'an'dan hafızlar ilimden mahrum kalmışlar. Burada Hamile-i Kur'an vel ehadis annim. Hem Kur'an'a hem de benim hadislerime hamil olan, bilen insanlar. Bunlar benim halifemdir ve benden evvel gelen peygamberlerin de halifesidir. Enbiyaların da halifesi, eshabımın da halifeleridir.

0: yaptıkları aynı fillah velillah. Bunların işi de Allah için yaptıkları. Onun için diyor ki sahibi kitap, eğer insanlar ulemalarının kadri kıymetini bilseler bunları omuzlarında taşırlardı. Bunları omuzlarında taşırlardı. İşte cahildirler, işte dünyayı bilmiyorlar, şunu bilmiyorlar, bunu bilmiyorlar. Ne dersen de galip. Ama o Allah'ın yolunu biliyor ve Allah'ın yolunu söylüyor. Bunun vazifesi değil ki dünyayı sana bildirmek, dünyayı bildirecek. Başka istekler var, onlar bildirsin sana dünyayı. Bu hürmetten Müslümanlar uzaklaştırdıkları da nasıl ki feyiz Allah'tan ve Resulullah vasıtasıyla geliyor. Resulullah vasıtasıyla da buradan tevzi olmuyor. Resulullah darılır buna. Benim size ahireti bilden adamlara yapmış olduğunuz hakaretten dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müteezzi olurdu.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Kırılan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Mesela biz oyunlarda anne babalarda genelde şöyle bir durum da olabiliyor. Oyun oynarken anne babanın dahil olduğu oyunlarda ister istemez çocuğa bir şey öğretme kaygısı da oluyor. İşte mesela bak bu kırmızı renk, bak bu üçgen, bu kare vesaire gibi sürekli böyle bir şeyler söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Ya da işte mesela çocukla oyun oynarken onunla bir konuşma, bir şey söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Fakat biz bir figüranız. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. O zaten size rol veriyorsa o rolü alın veya ona eşlik edebilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz. Bir şeyler öğretme gayretinde olmanıza gerek yok. Çünkü o zaten bir şeyler öğreniyor. Çünkü burada bu sefer oyunun keyifli tarafından uzaklaşıyorsunuz. Doğal olarak orası doğal gelişen bir oyun ortamı olmuyor ve çocuk bir süre sonra buradan sıkılmaya başlıyor. Doğal olarak oyunu bırakıyor. Yani aslında onun belki de doğal bir süreçte öğrenebileceği bir sürece ister istemez biz engel oluyoruz. Ve şöyle mesela oyun oynarken de anne babalar bu yüzden hem çok fazla müdahaleci, hani sürekli bunu kullanıyoruz, müdahale etme alanını kullanıyoruz ama sadece müdahale etmek ya da bir şeyler öğretmek değil. Yüz ifadeleri, mimikleri bile çok kıymetli çocuklarla oyun oynarken. Mesela çocuk bunu görüyor, keyif alıyor mu, almıyor mu? Gerçekten benimle beraber burada mı, değil mi? Yani onunla gerçekten güler yüzlü bir şekilde, onu kabul ederek, onu anlayarak bir oyuna eşlik etmenizle işte hiç böyle mutlu olmadan tamam hadi şunu da getir, tamam oğlan çok yorgun, hadi onu da gel, onu da ver bana gibi vesaire bir şekilde. Çocuk zaten bu oyundan keyif almıyor. Keyif almadığı için de zaten gelişimine bir katkı sağlamıyor.
0: Dakika. Az, öz, etkili. Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat O, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
2: Akra, Akra, Akra,
4: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarından Güne Merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Bugün 14 Ağustos 2026 günlerden Cuma ve sizler için derlediğimiz haberlerle Güne Merhaba başlıyor. Evet, her zaman olduğu gibi Akra WhatsApp hattını hatırlatarak başlayalım programımıza. 0501-630-30-30 bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Günlerden Cuma dedik, tüm dinleyenlerimize hayırlı cumalar diyerek başlayalım programımıza ilk başlığımızla. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye

dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayi işbirliğini ve askeri birlikte çalışılabilirliği. Üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefik ilişkileri de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Akre olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Sağduyulu ittifak çağrısı. Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu bir ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Birliği Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırılarla ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirip mezhep ayrımı gözetmeksizin ciddi kararlar aldılar. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar alındı. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Trablusgarp, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz yani siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz maddelere akra.media sitemizden ulaşabilirsiniz.

Değerli dinleyicilerimiz hatırlayacaksınız 24 Safer 1448 7 Ağustos 2026 Cuma Mekke Anlaşması'nın imzalandığı gün Mescid-i Haram'da irade edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi de ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onları din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken iman, akide ve takva temelinde dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğine de dikkat çekilen hutbede, kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irad edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle: biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur: müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun

Karşısında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize karşı hileli şekilde fiyat artırmayın, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır. Bunun üzerine göğsüne üç kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Bu hutbenin tamamını da hem metinsel hem de video içeriğiyle hem akra.medya sayfamızdaki haberden hem de akra.medya sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Mevlid Kandili için geri sayım başladı. İslam dünyasının önemli manevi gecelerinden biri olan Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gece, Hicri takvimde 12 Rebiülevvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Rebiülevvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan gece, dünyaya teşrif eden ve alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, Mevlid Kandili'nde Müslümanlar tarafından dualar, ibadetler ve salavatlarla anılıyor. Yüzyıllardır İslam coğrafyasında manevi bir atmosfer içerisinde idrak edilen bu özel gecede müminler, nafile namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek ve Peygamber Efendimiz'e salavat getirerek geceyi ihya ediyor. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yılda 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. Bu yıl 15. kez gerçekleştirilen kampanya, dünyanın farklı bölgelerinden milyonlarca kişiyi Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi ve muhabbeti salavatlarla ifade etmek amacıyla bir araya getiriyor. Farklı ülkelerden ve yaş gruplarından katılımcıların ilgi gösterdiği kampanyaya katılmak isteyenler, okudukları salavatları 8milyarsalavat.com internet sitesi üzerinden sisteme kaydedebiliyor. Böylece bireysel olarak okunan salavatlar, dünya genelindeki diğer katılımcıların salavatlarıyla birlikte kampanyanın toplamına dahil ediliyor. Mevlid Kandili öncesinde ve Kandil gecesinde Peygamber Efendimiz'e salavat getirmenin önemine de dikkat çekiliyor. Dini kaynaklarda salavatın faziletine ilişkin çeşitli hadisi şerifler aktarılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde, "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır." buyuruyor. Bir başka hadis-i şerifte ise, "Her kim benim üzerime salavat getirirse, Allah bu yüzden ona 10 misli mağfiret eder." buyruluyor. Bu mübarek gece, Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifini hatırlamak, ona olan sevgi ve bağlılığı salavatlarla dile getirmek ve ibadetlerle manevi hayatı güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Çekut web sayfası ve logosunu yeniledi. Geleceğe nefes alan çalışmalarıyla köklü bir geçmişi geride bırakan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, doğaya olan tutkusunu ve vizyonunu güncel bir tasarımla taçlandırarak yeni logosunu, kurumsal kimliğini ve yenilenen internet sitesini tanıttı. Kurulduğu günden bu yana toprağı, suyu, havayı ve tüm ekosistemi koruma gayretiyle sayısız projeyi imza atan derneğin, modern ve kullanıcı dostu arayüzüyle baştan aşağı yenilenen internet sitesi çekut.org.tr ve yeni logosuyla hem bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren dinamik yapısını hem de geleceği kucaklayan vizyoner yaklaşımını simgelediği belirtildi. Çekut'un yeni logosunun ve dijital yüzünün kurumun bütüncül doğa koruma anlayışından ilham alarak tasarlandığı aktarılırken yeni logonun hikayesi şu sözlerle dile getirildi.

Yeni logomuzun ana vaadi çevreleyen, çevremizi, doğamızı, toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan ve gelecek nesillere bu değerli emanetleri iyileştirerek ulaştıran kurum mesajını vermektedir. İsmimizin baş harfini ikonik olarak saran, koruyan, kollayan mesajını içeren bir anlatımla tasarladık. Doğanın simgelerinden olan yaprak görselini kendimize özel minimalize ederek milimetrik hesaplamalarla sembolümüzün merkezine konumladık. Yeşil bir dünya hedefinin her zaman odağımızda olduğunu her an doğa severleri hatırlatma niyetiyle logomuzu ve kurumsal kimliğimizi yeniledik dendi. Doğayı yalnızca korumakla kalmayıp onu iyileştirerek yarınlara ulaştırmayı hedefleyen Çekut'un fidan dikim hamlelerinden çevre eğitimlerine, sürdürülebilir yaşam projelerinden doğa koruma bilincine kadar Türkiye'nin dört bir yanında iz bırakmayı sürdürdüğü ifade edildi. Çevre bilincini artırma çalışmalarına her zamankinden daha güçlü bir enerjiyle devam edeceğini vurgulayan Çekut, tüm doğa severleri yeşil bir dünya hedefine ortak olmaya yenilenen çekut.org.tr adresini ziyaret etmeye ve doğaya hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyor. Evet değerli dinleyenlerimiz, şimdilik bir ara verelim, bir müzik arası verelim. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Değerli dinleyenlerimiz saat 8.52 gösteriyor. Akra'da Güne Merhaba programındasınız. WhatsApp hattımıza gelen mesajlara göz atalım şimdi de. Ahmet Tokmak Beyefendi mesajlarını göndermişler. Osman Karada Beyefendi Adıyaman'dan hayırlı cumalar mesajını yine göndermişler bizlere. Bakıyoruz. Evet, Ahmet Kondur Beyefendi selamlarını iletmişler. Hayırlı nurlu cumalarınız olsun inşallah. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Selam ve dua ile Yeni Bosna'dan bizlere ulaşmışlar. Bir diğer dinleyicimiz, hayırlı sabahlar. Günümüz bereketli olsun. Hacı Mehmet Alakaş Kırıkkale'den bizlere ulaşmışlar. Şanlıurfa'dan hayırlı sabahlar olsun inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı ve ihsanı bütün arkadaşlarımızın üzerine olsun demişler. Bekir Bellik bizlere bakıyoruz. Afyon Sandıklı'dan Cennet Atalay hayırlı cumalar dilerim diye mesajlarını göndermişler efendim. Bir diğer dinleyicimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif buyurdukları Rebiülevvel ayımızı ve Cuma bayramımızı Rabbim hayırlı mübarek eylesin, ahlakıyla ahlaklandırsın, sevgilerine, şefaatlerine nail eylesin, dünyada ziyaretlerini, ahirette komşuluklarını nasip etsin cümlemize demişler. Uzunca bir mesaj paylaşmışlar bizde efendim. Firdevs Başarıcı bizlere ulaşmışlar. Teşekkür ediyoruz. Bakıyoruz başka mesajlarımıza. Konya'dan selamlar. Arkadaşlarımızın ve Akra'ya emek verenlerin cumasını tebrik ederim. Rebiülevvel ayımız hayırlara vesile olsun demişler efendim. Teşekkür ederiz. Cuma günümüzün rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Tokat'tan selam ve dua ile Alp Arslan Kuşakoğlu bizlere ulaşmışlar. Bakıyoruz. Bir diğer dinleyicimiz, hayırlı cumalar, selam ve dua ile demişler. Yani ancak isim ve nereden bizlere ulaştıklarını belirtmemişler. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Birazdan tekrar okuruz mesajlarınızı efendim.

Efendim, kişisel hayat planım Akra ajandası var şu anda elimizde ve takvimler bir Rebiülevvel 1448'i gösteriyor. 14 Ağustos 2026 Cuma günü. Bu ayda neler var? Öncelikle onlara bakalım. 11 Rebiülevvel'de Mevlüt Kandili, yani 24 Ağustos Pazartesi günü Eyyam-ı Beyt oruçları 26, 27 ve 28 Ağustos'ta gösteriliyor takvimimizde. Diğer sayfaya göz atalım. Rebiülevvel ayının faziletleri var başlığı. Şöyle, Rebiülevvel ayı Hicri takvimin 3. ayıdır. En önemli özelliği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayda dünyaya teşrif etmiş olmasıdır. Rebiülevvel'in 12. gecesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması ile ilgili mevlüt geleneğini oluşturulmuştur. İslam tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de Rebiülevvel ayında gerçekleşmiştir. Diğer sayfaya göz atıyoruz. Hatırlatma var, başlığı var. Rebiülevvel sadece zamanın değil, niyetlerin de yenilendiği aydır diyor maddeler. Şöyle, 8 milyar salavat kampanyasına katılmalı, peygamber sevgisini artıracak etkinliklere katılmalı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlayarak okumalı, zikir ve dualar artırılmalı, Akra.medya'daki hadis ve sünnet bölümünden programlar takip edilmeli, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en az 3 sünnetini hayatımıza geçirmeli, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımıza geçirmeli, uygulamaya hayatımıza geçirmeli ve uygulamaya çalışmalı, Medine'deki kabrini ziyarete gitmeli gibi başlıklar var ve bir ayette aktarılmış. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, onu kutsar, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Ahzab suresi 56. ayet-i kerime.

Değerli dinleyicilerimiz, önemli bir başka hatırlatma var şimdi aktaracağımız. Akran'ın uydu frekansı değişiyor. TürkSat 3A uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Ağustos 2026 Cumartesi gününü 16 Ağustos 2026 Pazar gününe bağlayan gece yarısında Akran'ın TürkSat uydu frekansları da değişiyor. Karasal yayında Akra FM'in kesintisiz dinlenilmesi için mevcut verici receiver'larının yeni frekansa göre ayarlanması gerekmektedir. Bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından takip edilecektir. Aynı zamanda çanak antenle uydudan TV vasıtasıyla dinlenilebilmesi için uydu alıcısına yeni uydu değerlerinin girilmesi gerekmektedir. Uydu alıcısına Akran'ın frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEK değeri girilerek arama yapıldığında Akran'ın yayınına ulaşılmaktadır. Yeni parametrelerin uydu alıcısına girilmesi ya da güncelleme yapılması gerekmektedir. Akra yeni uydu değerleri şu şekilde: uydu TürkSat 6A, frekans

12149 MHz, pol dikey vertical, sembol oranı 27500, fek değeri 3 taksim 4.

Diğer başlıklarla devam edelim programımıza. Üniversite affında detaylar netleşti. 9 Aralık'a kadar başvurulabilecek. Yükseköğretim Kurumları YÖK, öğrenci affından yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Düzenlemeye göre YÖK'ün internet sitesinden erişilebiliyor. Buna göre affla yeniden üniversiteli olmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Düzenleme hazırlık sınıfı dahil olmak üzere intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor. Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da belirlenen süre içinde başvurmaları halinde düzenlemeden faydalanabilecek. Öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrenciler için varsa 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.

Gökyüzünde iki ayrı şölen. Gökyüzü aynı gün iki ayrı doğa olayıyla milyonları kendine çevirdi. Türkiye'nin birçok noktasında Perseid meteor yağmuru izlenirken Avrupa'da ise güneş tutulması heyecanı yaşandı. İstanbul'dan Erciyes'e meteorların bıraktığı ışık izleri takip edilirken İspanya'dan İzlanda'ya milyonlarca kişi güneşin ay tarafından örtüldüğü anlara tanıklık etti. Perseid meteor yağmuru Türkiye'nin birçok noktasında görsel şölen sundu. Her yıl Ağustos ayında zirveye ulaşan Perseid meteor yağmuru İstanbul'dan Nevşehir'e, Konya'dan Kayseri'ye kadar birçok noktada gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi. Şehir ışıklarından uzak alanları tercih eden binlerce kişi gökyüzünde saniyeler içinde kaybolan meteorların oluşturduğu görsel şöleni izledi. İstanbul Boğazı'nda denize giren gençler meteorları cep telefonlarıyla görüntülerken Nevşehir'de vatandaşlar tarihi Nevşehir Kalesi'nin surlarında gökyüzünü takip etti. Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Krater Gölü ise yüzlerce doğa sever ve fotoğrafçının buluşmasına tanık oldu. Fotoğraf tutkunları meteor izlerini uzun pozlama tekniğiyle görüntülemeye çalıştı. Kayseri'de ise Perseid şöleni Erciyes'in 2650 metre yüksekliğinde izlendi. Işık kirliliğinden uzak, Hacılar Kapı ve Lifos zirvesinde bir araya gelen binlerce kişi gece boyunca gökyüzündeki meteorları takip etti.

Orman yangınlarında 30-30-30 kuralına dikkat. Orman yangınlarında sıcaklık, nem ve rüzgarın oluşturduğu 30-30-30 koşulları riski kritik seviyeye taşıyor. Profesör Doktor Doğanay Tolunay, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde, nemin %30'un altında ve rüzgar hızının saatte 30 kilometrenin üzerinde olduğu günlerde kırmızı alarm seviyesinde önlem alınmalı dedi. Uyarıların tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Tolunay, toplumda yangın kültürü oluşturulması gerektiği belirtildi. Profesör Doktor Doğanay Tolunay, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde çıktığı, nemin %30'un altına düştüğü ve rüzgar hızının saatte 30 kilometreyi aştığı dönemlerde orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaştığını söyledi. 30-30-30 kuralı olarak bilinen bu koşullarda kırmızı alarm düzeyinde önlem alınması gerektiğini belirten Tolunay, uyarıların toplumun nasıl hareket edeceğini bildiği bir yangın kültürüne dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'de yangın riskinin genellikle 1 Mayıs-1 Kasım arasında arttığını kaydeden Tolunay, yüksek riskin Eylül'e kadar uzayabildiğini ifade etti. Kurutucu rüzgarların bitki örtüsündeki nemi düşürerek ormanı barut fıçısı haline getirebildiğine dikkat çeken Tolunay, yangının kimi zaman bir insanın yürüme hızından daha hızlı yayılabildiğini anlattı. Yangınların önlenmesinde yanıcı madde yönetiminin önemine işaret eden Tolunay, ev, bağ ve bahçe çevresindeki kuru otların temizlenmesi, ormanlarla yerleşimler arasında tampon alanlar oluşturulması ve ormana yakın yapılarda yangına dayanıklı malzeme kullanılması gerektiğini söyledi. Yol kenarları, elektrik nakil hatları ve demir yollarının çevresinde de kolay tutuşabilecek materyallerin temizlenmesi gerektiğini belirtti. Tolunay, kritik hava koşullarında kıvılcım çıkaran makinelerin kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

Sıradaki başlığımız şöyle: yaz tatilinde öğrenme kayıplarına dikkat. Doçent Doktor Özgür Bolat, tatilin ders tekrarından çok yaşam becerilerinin gelişmesi için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, merak, iç motivasyon, öz denetim, problem çözme, arkadaşlık kurma ve doğayla temas gibi beceriler okul ortamında yeterince gelişemiyor. Yaz tatili çocuğun okulda yeterince gelişemeyen becerileri kazanması için büyük bir fırsat diye konuştu. Çocukların her gününün programlanması gerektiğini ve çocukların her gününün programlanmaması gerektiğini belirten Bolat, ailelerin çocukların kendi kararlarını verebilecekleri alanlar oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Bu yüzden anne babaların kendilerine şu soruyu sormalarını isterim diyerek, bu yaz çocuğum sadece bilgimi kazansın yoksa hayat becerileri mi? Ben ikinciyi seçerdim ifadelerini kullandı. Ailelerin en sık yaptığı yanlışın yaz tatilini ikinci bir okul dönemine dönüştürmek olduğunu söyleyen Bolat, çocukların gelişmesi için sadece öğretilmeye değil, kendi kendilerini keşfedecek zamana da ihtiyaçları var. Boş zamanı yönetebilmek de öğrenilmesi gereken önemli bir yaşam becerisidir değerlendirmesinde bulundu.

Etna yanardağı patladı, yüzlerce uçuş iptal. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağının püskürttüğü kül nedeniyle Catania Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı. 6 Ağustos'ta başlayan volkanik hareketliliğin sürmesiyle kül bulutunun hava sahasına yayılması uçuş güvenliğini tehdit etti. Yaz turizminin yoğun dönemindeki kesintiler nedeniyle son bir haftada yüzlerce uçuş iptal edildi veya başka havalimanlarına yönlendirildi. Palermo Havalimanı son günlerde Catania'ya inmesi planlanan yaklaşık 190 uçuşu kabul ederken kül bulutları Malta'daki uçuşlarda da gecikme ve iptallere yol açtı. Yaklaşık 3400 metre yüksekliğindeki Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna sık sık faaliyet göstererek Catania'daki hava ulaşımını aksatıyor.

Tarihin sıfır noktasında yeni keşif heyecanı. Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde ilk kez arkeolojik kazı çalışması başlatıldı. İlk yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler bölgede büyük boyutlarda kamusal yapılarla kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor. Bugüne kadar köyün güney ve batısında yoğunlaşan kazı alanları

koruma çatılarıyla örtülürken bu yıl Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 80'e 70 metre büyüklüğündeki yeni kazı alanında yapılan yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler ışığında bölgede büyük boyutlarda kamusal yapılarla kulübelerin bulunduğu değerlendiriliyor. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.

0: Hazreti Adem aleyhisselamla başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Güne merhaba programı devam ediyor.

0: ediyor. Yol durumu.
1: Efendim güne merhabaya devam ediyoruz programımızın sonuna yaklaşırken yol durumuyla yol durumunu aktarmak üzere Büşra Pişkin telefon attığımızda. Büşra Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar Ahmet Bey.
1: Hayırlı sabahlar, teşekkür ederiz. Evet, yol durumu bilgilerini sizden rica edelim lütfen.
2: Evet, yine bir İstanbul trafiği ile beraberiz ama bugün İstanbul trafiği önceki günlere nazaran cuma günü olmasına rağmen üstelik daha az yoğun diyebiliriz. Şu an itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu %42 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %40 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %42 seviyelerinde seyrediyor. Anadolu yakasında D100 Karayolu'nun Gülsüz-Zümrütevler bölgesinde başlayan bir yoğunluk var. Kozyatağı'na kadar devam ediyor bu. Yine bu noktadan sonra trafik akışı normale dönüyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş yönünde ise Bostancı-Altayçeşme mevkisinde başlayan bir yoğunluk söz konusu. Esenkent'e kadar etkisini sürdürüyor ancak devamında açılıyor. Bostancı sahil yolunda ise ulaşım genel olarak açık diyebiliriz. Temat yoluna baktığımızda ise Samandıra gişeleri sonrasında başlayan bir yoğunluk söz konusu. Ataşehir Finanskent bölgesine yaklaştıkça kademeli olarak azalıyor. Yine ama 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken bağlantı yollarında bir trafik yoğunluğu söz konusu diyebiliriz. Çamlık Kavşağı'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolları ile Beykoz ve Kabadık çevresinde de yoğunluk etkisini sürdürüyor. Üsküdar, Ümraniye, Yaman Evler, Küçük Çamlıca, Altunzade ve Acıbadem çevresinde de trafik yoğun diyebiliriz. Yine Beylerbeyi ve Üsküdar Sahil Yolu güzergahında da hafif bir yoğunluk söz konusu. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Deiz Karayolu'nun Zeytinburnu Merkez Efendi mevkisinde başlayan bir yoğunluk var. Burası yer yer azalmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar etkisini sürdürüyor diyebiliriz. Yine tam otoyolunda ise Akşamsettin mevkisinde başlayan bir trafik söz konusu. Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar hafif bir şekilde ilerliyor. Avrupa yakasında ise Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne itibaren başlayan bir trafik var burada. Samazlar Kavşağı yönüne kadar da uzanıyor bu hatta. Ataköy'de yoğunluk yine görülürken Basın Ekspres yolu Şirinevler, 5. Levent ve Şişli çevrelerinde de trafik yoğun diyebiliriz. Köprülerdeki duruma tekrar bir göz atacak olursak tabii Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantının ortasında ciddi bir yoğunluk söz konusu ancak köprüye girdikten sonra devamında yol açılıyor. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de bağlantı noktası ciddi bir şekilde yoğunluk söz konusuyken ortalarından sonra köprü çıkışı itibariyle de açık seyrede diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerine baktığımızda ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli yine açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de açık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir yoğunluk söz konusu. Köprü ortalarından sonra yol açık seyrediyor diyebiliriz. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında bazı çalışma yapılan güzergahları da paylaşacak olursak eğer TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesiminde, Mengen Yeniçağ yolunda, Antalya, Manavgat, Alanya güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları da kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını, yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki trafik yoğunluğunu ve yol durumu bilgilerini aktardık sizlere. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'daki trafik yoğunluğu an itibariyle %40 seviyelerine düştü. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Herkese güvenli yolculuklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz Büşra Hanım aktardığınız bilgiler için. Çok sağ olun.
2: Hayırlı yayınlar.
1: Efendim yol durumuyla karşınızda olduk ve gelen mesajlara da şöyle göz atalım programımızı kapatmadan. Cezmi Koç Beyefendi, Rabbim Cuma günümüzü mübarek eylesin, kardeşliğimiz daim olsun tüm arkadaşlara. Giresun Görele Şahin Yuva Köyü'nden kucak dolusu selamlar demişler. Efendim alemlere rahmet efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu Rebiülevvel ayı ve cuma günümüz hayırlı, bereketli, feyizli, huzurlu olsun. Tüm arkadaşlarımıza selam ve dua ile Karabük'ten Necla Esen bizlere mesajlarını göndermişler. Selamlarını iletmiş bir dinleyicimiz hayırlı cumalar diyerek Ümmü Gülsüm Görer sanıyorum önceki mesajlardan. Çay Cuma'dan Ayşenur'dan Gemeç yine mesajlarını ileten dinleyenlerimizden son bir mesaj daha paylaşalım. Adıyaman'dan Yusuf Şavaş tüm akra ailemiz cumasını kutlar hayırlara vesile olması dileğiyle hayırlı günler demişler. Son bir mesaj dedik ama derken bir mesaj daha geldi, onu da okuyalım. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerimize olsun. Hayırlı cumalar. Avcılar'dan Kenan Aksu bizlere mesajlarını göndermişler. Türkiye'nin birçok noktasından mesajlarını iletti dinleyenlerimiz. Tüm dinleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Bir kez daha biz de hayırlı cumalar diyelim.
0: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aktarılan son değerlendirmelere de göz atalım. Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Kuzey iç ve batı kesimlerde de 2 ila 5 derece azalacağı yine tahminler arasında. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 28, Bursa ve Kırklareli 29, Çanakkale 31 derece. Ege bölgesinde İzmir 36, Muğla ve Denizli 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 35, Antalya 39, Hatay 32, İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Niğde 30, Konya 31 derece. Batı Karadeniz'de Bolu ve Zonguldak 26, Düzce ve Kastamonu 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz'de Trabzon ve Rize 28, Samsun 27, Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum 25, Malatya 34, Van 28, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 39, Gaziantep 36, Şanlıurfa 38 derece.
0: Döviz ve altın fiyatları.
1: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.88, 1 avro 55.30 TL, altının gramı 6.666 Türk lirasından işlem görüyor.
0: Akra'da bugün.
1: Değerli Akra dinleyenleri, Güne Merhaba programının ardından devam edecek olan programları hatırlatalım şimdi de. Birazdan 9.30'da günün sohbeti sizlerle olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın hadis sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konuları din kardeşine yardım etmek, iyilik çeşitleri. 9.50'de En Güzel Rehber, 10'da Son Peygamber ve İslamiyet programını dinleyebilirsiniz. 10.15'te Mahmut Esat Coşan hocamızın radyomuza yapmış olduğu Cuma sohbeti sizlerle. Bugünkü sohbetin konuları Allah ve Peygamberimize kendimizi sevdirmek, emanete riayet üzerine. 10.50'de Sesli Kitap Kuşağı Okudukça'yı dinleyebilirsiniz. 11.15'te Dünyadan Salavatlar sizlerle olacak. 11.40'da Hayatımıza En Güzel Örnek. 12.15'te 90 Saniyede Edebiyat. 12.30'da Dostça Bir Tavsiye. 13'te Ana Haber Bülteni ile karşınızda olacağız. 13.30'da Ayetlerle Günün Duası. 14'te Haber Bülteni ve ardından 14.15'te Esma'dan Yansımalar programı sizlerle. Bugün programda El Ekrem Celle Celaluhu ismi anlatılacak. Saat 15'te Hadisler Deryası, bugünkü sohbetin konusu Peygamber Efendimizin sözlerinin önemi. 15.40'da Hadislerle Günün Duası, 16'da Haberler ardından Akra Mercek. 16.30'da Sırça Köşk programını dinleyebilirsiniz. Saat 18'de gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan İnciler. Saat 22'de Divan-ı Aşk programı sizlerle olacak. Efendim, sizler için derlediğimiz haberlerle karşınızda olduğumuz bir Güne Merhaba programının da sonuna geldik. Pazartesi günü yine aynı vakitte görüşünceye dek hayırlı günler, hayırlı cumalar.

0: Sağlıcakla, hoşça kalın.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bu konuşmamda birinci hadis olarak İmam Müslim'in, Müslim İbni Kuteybe'nin efendim rivayet ettiği bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, biliyorsunuz İmam Müslim hadis alimlerinin en muhteremlerinden, en sağlıklı sahih hadisleri rivayet edenlerden birisidir. Buyurmuş Peygamber Efendimiz onun kitabında rivayet ettiğine göre, men istefa'a minküm en yenfa'a ehahu fel yenfa'hu. Sizden biriniz ey Müslümanlar kardeşine yardım etmeye güç yetirebilirse, yardım etsin, faydalı olmaya gücü yeterse faydalı olsun. Burada kardeşten maksat dindeki kardeşliktir. Efendim, imandaki birlik ve beraberliktir. Bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşi olduğundan efendim böyle ifade buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki Müslüman bu hadis-i şerifle Peygamber Efendimiz tarafından Müslüman kardeşine yardımcı olmak, faydalı olmakla efendim görevlendiriliyor. Faydalı işler yapmaya teşvik ediliyor. Zaten herkesin bildiği, duymuş olduğu bir hadis-i şerif var. İnsanların en hayırlısı insanlara, efendim halka en faydalı olanıdır diye de onu biliyoruz. Demek ki Müslüman

yardım onun Allah'ın rızasını kazanmasına sebep olmaktır. Yani öyle bir şey yaptırmalı ki Allah o kardeşini sevsin. Yaptığı zaman o yaptırdığı işi yaptığı zaman Allah da onu sevsin. Böyle bir şey çok uygun olur. Allah'ın rızasını, sevgisini, hoşnutluğunu kazanmaya sebep olacak bir iş. Tabii bu da en başta insanın salih bir insan olması, doğru yola girmesi, iyi bir Müslüman olması olduğu için başka Müslüman kardeşlerinin dinini öğrenmesi, iyi Müslüman olması, salih bir insan olması, mükemmel, olgun bir Müslüman olmasını sağlayıcı yardımlar, sağlayıcı çalışmalar, eğitimler, irşatlar en faydalı çalışmalardır. Çünkü sonuç itibariyle eğitilen, irşat edilen, uyarılan insan iyi insan olacak ve cennetlik olacak. Cenneti kazanacak. Kötü insan da yaptığı kötülüklerin cezası olarak cehenneme atılacağı, yakılacağı için onu yakılmaktan, cehenneme itilmekten, atılmaktan, azap görmekten kurtarmak çok büyük bir menfaat, çok büyük bir fayda oluyor. En başta gelen şey bu. Onun için aziz ve sevgili akra dinleyicileri, sevgili kardeşlerim, evvela kendimize ve etrafımızdaki yakınlarımıza, eşlerimize, çoluk çocuğumuza, akrabamıza başlamak üzere, onlardan başlamak üzere ve enzir aşiretekel akrabin diye ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz'e en yakın aşiretlerini, sana hısım olan kabileleri İslam'a çağır diye yakınlık sırasına göre öncelikle onlara hitap etmelerini buyurduğu gibi Allah-u Teala Hazretleri biz de bizim emrimiz altındaki, korumamız altındaki, himayemiz altındaki, bizim çatımız altındaki insanlardan başlayarak yani eşimize, çoluk çocuğumuza, halamıza, teyzemize, evimizde barındırdığımız kimselere, gücümüz yeten, bizi sayan, bizi seven, hatırımızı kollayan kimselere, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, hemşehrilerimize derece derece halka halka faydalı olmak için çalışmalıyız. Önce onları doğru yola çekmeye çalışmalıyız. Çünkü iman en önemlidir. İman olmadıktan sonra dünya malının, servetinin, zenginliğinin, rahatının, efendim rahavetinin, refahının da kıymeti yoktur. Önce efendim insanın mümin olması lazım. İsterse ondan sonra hayatı meşakkatlerle, imtihanlarla dolu olsa bile önemli değil. Sonunda cennetlik olacaktır. Sahabe-i kiram, Enbiyaullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere Allah'ın bütün sevgili kulları biliyoruz ki hayatlarında sıkıntılar içinde yaşadılar. İslam'ı yayarken, öğretirken, Allah'ın emirlerini tutarken, uygularken çok sıkıntılar çektiler. Sıkıntı çekilebilir. Önemli değil. Tabii biz zayıf kullarız, sıkıntıyı istiyoruz efendim, kabadayılık yapıyoruz manasına değil. Gelirse gelsin korkmam gibi bir efelik yapma durumunda değiliz ama insan sıkıntılara da katlanabilmeli, sabırlı olmalı ama sebatlı olmalı, gayretli olmalı, insanları doğru yola çekmeye çalışmalı. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanları irşat vazifesini güzel güzel efendim devam ettiren Peygamber Efendimizin emri üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el ulema'u veresetül enbiya. Peygamberlerin varisleri, onların vazifesini devam ettiren manevi varisleri alimlerdir. Efendim İslam'ı bilen, fıkhı bilen, Kur'an'ı bilen, imanı bilen, efendim hakkal yakın imana sahip olan insanlar başkalarına bunu öğretmek için çalışan kimseler. Bunlardır. İsim olarak söylemek gerekirse Mevlana'lardır, Yunus Emre'lerdir, Eşrefoğlu Rumi'lerdir, Hacı Bayram-ı Veli'lerdir, Hacı Bektaşi Veli'lerdir, İbrahim Hakkı Erzurumi'lerdir, İsmail Hakkı Bursevi'lerdir, efendim Abdülahad Nuri'lerdir vesaire vesaire nice nice efendim Aziz Mahmud-u Hüdayi'lerdir, nice nice mübarek kullardır. En büyük fayda insanı mümin yapmaktır. Ona yapılabilecek en büyük iyilik onu İslam'a çekmektir. Onun hidayetine vesile olmaktır. Bu bir. Tabii derece derece başka türlü faydalar da sağlanabilir. Mesela açsa yemek ikram edilir, yiyecek verilir, maddi yardımda bulunulur. Efendim hastaysa tedavisine koşulur. Efendim çok çoluk çocuğu fazlaysa efendim işte onun geçimine yardım edilir. Mesela amcası Ebu Talib'in çocukları çok diye Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına evlatlık gibi efendim almış. Ebu Talib isimli amcasının oğlu
birisini o almış, ötekisini Cafer Tayyar Efendimiz almış derken böyle paylaşarak çocukları

geçim yükünü hafifletmeyi düşünmüşler. Yani bu da bir sünnet. Bu da böyle fazla çoluk çocuğu olan insanlara yardımcı olmak da efendim bir sünnet oluyor tabii. Böyle maddi yardımlar olabilir. Efendim açsa yedirilir, çıplaksa giydirilir, soğuktan korunur, açlıktan korunur, efendim hastalıktan korunur. Bu da maddi yardımların böyle bazı örnekleri, çeşitli çoğalabilir bunların. Peki bir adam zalimse, bir adam günahkarsa, bir adam ayyaşsa, sarhoşsa, kötü huyluysa, fenaysa, kavgacıysa vesaire, hani hatırınıza gelebilen kötü şeyleri sıralayın aklınızdan, ama Müslüman da işte iyi eğitim görmemiş, huyları kötü filan, etrafına zararlı oluyor. Peki ben buna nasıl fayda sağlayabilirim? İteyim kenara, atayım, sileyim defterden, bununla hiç konuşmayayım, hiç ilgilenmeyeyim denilebilir. Ama İslam öyle demiyor. Onunla gene ilgilenecek Müslüman, onun zulmünü engellemeye çalışmak da bir yardımdır. Bir adam günah işliyor, onun günah işlemesini engellemek de ona yardımdır. Çünkü günaha girmeyecek. Bir adam zulüm yapıyor, zulmünü engellemek, o da ona yardımdır. Efendim, hatta meşhurdur, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde nasıl buyurmuş? Kardeşiniz zalim de olsa ona yardım ediniz. Yani Müslüman kardeş demek istiyor. Zalim de olsa yardım ediniz, mazlum da olsa yardım ediniz. Demişler ki ya Resulallah, mazlum olunca yardımına koşalım, ezdirtmeyelim. Efendim zulümden kurtaralım, kadirden kurtaralım. Ama zalimken nasıl yardım edeceğiz yani? Gidip de biz de mi dövülen insana bir yumruk patlatacağız, kafasına bir efendim balyoz indireceğiz? Hayır. Zalimin zulmünü engellemek ona yardımdır, diyor Peygamber Efendimiz. Bu çok önemli bir noktadır. Demek ki bizler şimdi yaşadığımız devirde, yaşadığımız çevrede, ülkemizde, vatanımızda, efendim bölgemizde, şehrimizde, kasabamızda, köyümüzde, demek ki herkese böyle bu tarzda yardımcı olabiliriz. İyi Müslümansa, iyi insansa, efendim bakarız ne gibi yardıma ihtiyacı var, yardımcı oluruz. Kötü insansa kötülükten onu kurtarma, iyi insan yapmaya çalışırız. Bu da bir yardım. Bu da az bir şey değil. Bu da önemli, bu da sevaplı. Sonunda kötü bir insanı iyi bir insan yapabilmek efendim çok güzel bir şey. Onun için yani zalimler, malimler hani bazen Müslümanlara çatıyorlar. Efendim Müslümanlara efendim yan gözle bakıyorlar. İşte bize karşı çıkıyor, bize muhalefet ediyor ve filan. Sevinsinler. Aslında biz onlara iyilik yapmak istiyoruz. Onları günahtan kurtarmak istiyoruz. Yani bizim kötü insanlara karşı da duygularımız güzel. Kötü insanlara karşı da bizim yapmak istediğimiz şey onların iyi insan olması, günaha girmemesi, cehenneme düşmemesi, cenneti kazanmasıdır. Bu da bir çeşit yardım. Demek ki yardımın aklı hayale gelmeyen başka çeşitleri de olabiliyor. Yani ilk başta hemen dinleyicinin hatırına gelmeyecek şekillerde de yardımlar olabiliyor. Salimse zalime zulmünü yaptırmamak, rüşvetçiyse rüşvetçiye rüşveti aldırtmamak, efendim bilmem kaytarıcıysa işin doğru düzgün yapmayan efendim bir kimseyse onu hizaya getirmek, yola getirmek, efendim nizamı alemi sağlamak, o da bir yardım oluyor. Onun için Müslüman gece gündüz çalışmalı, toplumun faydasına çalışmalı, insanların doğru yola gelmesine çalışmalı, İslam'ın hakim olmasına çalışmalı, imanın kuvvetlenmesine çalışmalı, Kur'an'ın öğrenilmesine çalışmalı, efendim İslam'ın cihanın her yerine yayılmasına, payidar olmasına çalışmalı. Hizmet edecek insana ihtiyaç efendim çok fazla. Yani önce insana hava, güneş, su değil, önce insana iman lazım geldiğinden, imanı öğretecek kimseler, hocalar lazım. İmanın uygulanacağı müesseseler, öğretileceği yerler lazım. Önce cami lazım. Caminin de kuru, kubbeli, namaz kılınıp kapısı kilitlenen bir mekan olmaması lazım. Caminin mektep olması lazım. Caminin irfan kaynağı olması lazım. Caminin eğitim efendim mekanı olması lazım. Her çeşit güzel eğitimin orada olması lazım. Sohbetin orada olması lazım. Camiler, koca koca mekanlar, dedelerimiz camiler bırakmışlar bize, medreseler etrafında, yan efendim binaları vesaire. Biz bunları işletmiyoruz. O medreseleri işletmeliyiz. O efendim kurulmuş efendim yan kuruluşları çalıştırmalıyız. O mekanlardan istifade etmeliyiz. Yani çok büyük nimetler ama elimizdeki nimetin kıymetini bilmiyoruz. Diğer gurbette insan onlar olmayınca anlıyor. Çocuklarımızı eğitecek yerler lazım. Efendim ibadet edecek.

0: gidecek yerler lazım. Demek ki cami açmak en faydalı işlerden birisi. Önce cami açılmalı, cemaat toplanmalı. Çünkü cami ve cemaat olunca, cami ve cemaat her türlü müesseseyi kurar. Aşk olunca, cemaat olunca, cemaatin şevki olunca onlar geriye kalan öteki işleri de yaparlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman ilk önce camiyi yaptı. Cami Müslümanın canıdır. Cami İslami hayatın merkezidir. Cami toplum faaliyetlerinin kaynağıdır, odağıdır, ocağıdır. Onun için onun yapılması lazım. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihati kulağınıza küpe olsun, hatırınızda kalsın lütfen ve İslam'a, Müslümanlara faydalı olmak için ne yapmak gerekiyorsa yapın. Efendim mazluma, mazlum olduğu için yardım edin. Zalime zulmünü engelleyerek yardım edin. Açları doyurun, çıplakları giydirin. Efendim İslam'ı bilmeyen doğru yola çekmek için çalışın. Efendim irşat müesseselerini destekleyin. İrşat eden efendim kurumları, kuruluşları, efendim İslam'ı öğreten efendim teşkilatları maddeten manen efendim faydalı olmaya böylece siz de katkıda bulunun. Allah size evliya eylesin. Cennetiyle, cemaliyle, sevdikleriyle haşir eylesin. Sizin sevdikleriniz de sizin yanınızdan eksik etmesin. Çoluk çocuğunuzla, ana babanızla, dostu akrabalarınızla, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili arkadaşlar dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
3: Kaside-i Bürde. Fertli olan İmam Buhseri bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser kalmamıştır.

0: güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Mücadele Suresi. Sevgili dinleyiciler, Rabbimizin tüm insanlığa gönderdiği rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde inen surelerinden Mücadele Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Toplamda 22 ayetten oluşmaktadır. Sure, cahiliye döneminin adeti olan zihar adlı boşamanın iptal edildiğini anlatan ayetlerle başlar. Devamında bunun gibi boşama ifadesi kullanan kocaya kefaret yükümlülüğü getiren ayetlerle devam eder. Mücadele suresinde Allah'ın her yakarışı işitmesi, zihar konusu, Resulullah'la ve insanlarla gizli konuşma adabı, mecliste oturma adabı, Allah ve Resulünün düşmanlarını dost edinmenin yanlışlığı anlatılmaktadır. Sure, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman edenlerin, Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlerle dostluk etmediklerine dair bir ayetle sona erer. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eden hiçbir kavmin, Allah'a ve Resulüne emirlerine muhalefet, düşmanlık eden kimselerle dostluk ettiklerini göremezsin. Onları sevip sayamazlar. İsterse onlar, babaları, oğulları, kardeşleri veya sülaleleri olsunlar.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Huneyn Gazası ve Taif Kuşatması. Huneyn Gazası'nın tarihi, mevkii ve sebebi. Gaza, Hicret'in 8. yılında Şevval ayında vuku bulmuş, Şevval ayından 6 gece geçince 5 Şevval'de cumartesi günü Huneyn'e doğru hareket edilmiştir. Huneyn Mekke'ye 2 geceliktir. Huneyn'in Arafat tarafından Mekke'ye uzaklığı 10 milden fazladır. Huneyn Mekke ile Taif arasında Tihame bölgesinde birçok inişli çıkışlı dar geçitleri ve sapa yolları bulunan geniş bir vadidir. Tihame vadilerindendir. Zülmecaz panayının kurulduğu yerin yanındadır. Zülmecaz, Kepkep nahiyesindeki Arefe'ye bir fersahtır. Vaktiyle buraya Amalikalardan Huneyn bin Kaniye bin Mehlail adında biri gelip konakladığı için Huneyn ismi verilmiştir. Hevazin ve Sakif kabileleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'den yola çıktığını işittikleri zaman kendilerinin üzerine yürüyeceğini sanarak savaşmak için derlenip toparlanmışlardı. Hatta harekat durumunu öğrenmek için casuslarını yola çıkarmışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethedince Hevazinlerle Sakiflerin ileri gelenleri birbirlerinin yanına gidip gelmeye başladılar ve onun bizimle çarpışmaya gelmesine bir mani kalmamıştır. Yerinde görüş, onun bizimle çarpışmaya gelmesinden önce bizim onunla çarpışmaya gitmemizdir. Vallahi Muhammed iyi çarpışan bir kavme rastlamadı. İşinizi sıkı tutunuz da o sizin üzerinize yürümeden önce siz onun üzerine yürüyünüz dediler. Sakifler, biz onun üzerine yürümek istiyor, onun bizim üzerimize yürümesini istemiyoruz. Bununla birlikte o bizim üzerimize yürüyecek olursa karşısında sapasağlam bir kale bulacak ve bizim onun dibinde bol yiyecekler içinde kendisini yeninceye veya dönüp gitmek zorunda bırakıncaya kadar çarpıştığımızı görecektir. Fakat biz böyle olmasını istemiyoruz. Sizinle birlikte gideceğiz, el ve işbirliği yapacağız dediler. Kinane bin Abdiyalil, ey Sakif cemaati! Siz kalenizden çıkıp bir adamın üzerine yürüyorsunuz ama bunun lehinize mi yoksa aleyhinize mi olacağını bilmiyorsunuz. Bari kalenize uğrayın da onun yıkılmış, yıkılmaya yüz tutmuş yerlerini onarın. Bilemezsiniz, belki ona sığınmaya muhtaç olursunuz dedi. Bunun üzerine Sakifler geride bir adam bırakarak kaleyi onarmasını ona emrettiler. Ashab'tan Ebu Berzetül-i Eslemi'nin bildirdiğine göre insanların veya kabilelerin Peygamberimiz Aleyhisselam'a en kinlisi ve hınçlısı Sakiflerle Beni Hanifelerdi. Ebu Sufyan bin Harp'le Hakim bin Hizam'ın bildirdiklerine göre Hevazinler'de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en azılı, en amansız düşmanıydılar. Malik bin Af en-Nasri Hevazinleri topladı. Kendisi o zaman 30 yaşında olup Hevazinlerin lideri ve kumandanıydı. Malik bin Af elbisesini uzun yaptırır, yürürken salıp yerde sürür ve bunu kibir ve gururundan dolayı yapardı. Hevazinlerle birlikte Sakifler bütün Nasr ve Cuşem kabilelerini topladılar. Ancak Hevazinlerden Ka'b ve Kilab kabileleri harekata katılmadılar. Hevazinlere Beni Kilapları neden geride bıraktınız diye sorulduğu zaman, onlar vallahi yakında bulunuyorlar fakat İbn Ebil Bera bu harekata katılmaktan onları alıkoydu dediler. Beni Hilallerden harekata katılanlar 100 kişiyi bulmuyordu. Beni Cüşemlerin arasında Düreyt bin Sımme vardı ki kendisi çok yaşlı ve tecrübeliydi. Fakat kendisinde güç kuvvet iş kalmamıştı. Ancak görüşünden ve savaş hakkındaki bilgisinden yararlanılmak için taşınıyordu. Düreyt o zaman 120 veya 160 yaşındaydı. Kendisinin gözleri de görmüyordu. Düreyt cesareti ve zekasıyla tanınmıştı. Beni Cüşemlerin eşrafındandı. Onların lideri ve kumandanıydı. Sakif

0: Askerin o zaman iki lider ve kumandanı vardı. Biri müttefiklerden Karib bin Esved bin Mesud bin Muttalib, diğeri Beni Malikler'den Zülhımar Sübey bin Haris bin Malk idi. Bütün askeri birliklerin Malik bin Avf en-Nasri'nin kumandası altına verilerek Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üzerine yürümesi kararlaştırılmış ve yürüyüşe geçilmişti. Hevazinler bütün mallarını, kadın ve çocuklarını da yanlarına alarak Evtas mevkiine gelip konmuşlar, her taraftan kabileler akın akın yardıma gelmeye ve Evtas'ta toplanmaya başlamışlar, ordugahlarını da Evtas'ta kurmuşlardı. Evtas, Hevazinlerin yurdunda bir vadidir. Hevazin ve Sakifler 14 bin kişiydiler. Bunlara diğer Arap kabilelerinden gelip katılanlar da pek çoktu. Deve üzerinde üstü açık bir hevdeç içinde taşınan Düreyd bin Sımme Evtas'a getirilince yere indirildi. Düreyd bin Sımme yere indirilince elini yere sürdü ve ''Burası sizin hangi vadinizdir?'' diye sordu. ''Evtas vadisidir'' dediler. Düreyd bin Sımme ''Ne güzel at meydanıdır. Ne büsbütün berk ve taşlı ne de pek yumuşak topraklıdır'' dedi ve ''Ben burada niçin deve böğürmeleri, eşek anırmaları, çocuk ağlamaları, davar melemeleri işitip duruyorum?'' diye sordu. Malik bin Avf, ''Savaş erleriyle birlikte bütün mallarını, kadın ve çocuklarını da götürüyorum.'' dedi. Düreyd, ''Sen bunu niçin yaptın?'' diye sordu. Malik, ''Ben her savaş erinin ev halkını ve malını arkasına koydum ki onlar için çarpışan kaçıp gitmesin.'' diye dedi. Düreyd, Malik'in bu tedbirine el çırptı, sonra da ''Vallahi sen ancak bir davar çobanısın. Bozguna uğrayanı hangi şeye geri çevirebilir? Sen yenersen ancak adamın kılıcından ve mızrağından yararlanırsın. Sen yenilirsen ev halkını kendi elinle esir ve malını da itinam ettirmiş, onları yanında rezil ve rüsvay olmuş bulursun.'' dedi. Bundan sonra Düreyd, ''Kaaplar ve kilaplar ne yaptılar?'' diye sordu. ''Onlardan harekata katılan kimse yok.'' dediler. Nureyd, ciddiyet ve anlayış kayboldu. ''Eğer bugün bir yükselme ve şeref günü olsaydı, ne kaaplar ne de kilaplar bugün de bulunmamazlık etmezlerdi. Ben sizin de kaap ve kilapların yaptıklarını yapmanızı ne kadar arzu ederdim.'' dedi. ''Sizlerden onları kim gidip gördü?'' diye sordu. ''Amr bin Amir ve Af bin Amir.'' dediler. Nureyd, ''Bunlar Beni Amirlerin iki gencidir ve savaşta çok zayıf olanlarıdır. Bunlardan ne yarar gelir ne de zarar. Yazıklar olsun sana ey Malik. Sen hiç de Hevazin halkını koruyacak bir şey yapmamışsın. Sen kadınları ve çocukları, malları, yurtlarının en emin yerlerine, kavimlerinin yanlarına kaldır, şeref ve itibarlarını yükselt. Bundan sonra atların sırtlarında Müslümanlarla karşılaş. Savaş senin lehinde olursa arkandakiler gelip sana kavuşurlar. Savaş senin aleyhinde olursa hiç değilse ev halkını ve malını kurtarmış olursun.'' dedi. Malik bin Avf Düreyd'in sözlerine kızdı. ''Vallahi ben senin bu dediğini yapmam. Yaptığım işi de değiştirmem. Sen artık çok kocamışsın. Senin aklın da kocamış gitmiştir. Senin bilgin de kocamıştır. Senden sonra yetişen genç savaşta senden daha ileri görüşlüdür.'' dedi. Düreyd, ''Ey Hevazin cemaati, vallahi bunun görüşü sizin için yararlı bir görüş değildir. Bu sizin ayıplarınızı, sakınılacak yerlerinizi ortaya dökecek, sizi rezil ve rüsva edecek, düşmanınızın sizi yenmesine fırsat verecek, sizi bırakarak Sakiflerin kalesine sığınacaktır. Siz onu terk edin, geri dönüp gidin.'' dedi. Malik kılıcını sıyırdı ve ''Ey Hevazin cemaati, vallahi ya bana itaat edersiniz ya da kendimi öldürürüm.'' dedi. Bu hususta Düreyd bin Sımme'nin sözüne, görüşüne kulak asmalarını istemedi. Hevazinler birbirlerine gidip geldiler ve ''Vallahi Malik'i dinlemeyecek olursak gençtir, kendisini öldürür. O zaman da biz Düreyd'le kalırız. Halbuki o çok yaşlıdır, 160 yaşındadır. Savaş için kendisinde iş kalmamıştır.'' diyerek işlerini Malik'e havale etmek hususunda birleştiler. Malik'e ''Sana itaat ediyor, boyun eğiyoruz.'' dediler. Düreyd bin Sımme, Hevazinlerin kendisini dinlemediklerini görünce ''Bu öyle bir gündür ki ben onda ne bulunuyorum ne de bulunmuyorum.'' dedi. Ve o sırada duyduğu genç ve dinç olma özlemini bir beyitle dile getirdi.
1: ''Müzik
0: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın

0: sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allahu Teala Hazretleri sizi dünyanın ve ahiretin hayırlarına erdirsin, şerlerinden korusun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden okuyarak sohbet etmek istiyorum. Okumak istediğim birinci hadisi şerif Taberani tarafından rivayet edilmiş. Allah rahmet eylesin o hadis alimine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki: İn ahbettum en yuhibbekumullahu ve resuluhu fe eddu ize tümintum ve astaku iza haddestum ve ahsinu civare men caverekum. Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah. Resulullah Efendimizin sözleri elbette sözlerin en güzeli, en doğrusudur. Allah şefaatine erdirsin. Bakın ne güzel bir ümitlendirici başlangıç var hadis-i şerifin başında. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz: İn ahbettum en yuhibbekumullahu ve resulüh. Eğer Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, ne kadar güzel. İstemez olur muyuz? Canımız feda. Her şeyimiz feda. Zaten her şeyimiz Allah'tan. Her şeyimiz

Allah yoluna feda olsun, Resulullah'ın aşkına, yoluna feda olsun her şeyimiz. İsteriz tabii. Eğer siz Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini isterseniz diye başlıyor Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifine. İstemez miyiz? Canı gönülden istiyoruz. Onu o halde can kulağıyla dinleyelim. Ne emrediyor arkasından? İstiyoruz. Yani bu emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah da bizi sevecek. Resulü Muhammed Mustafa'sı da sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kesira, o da sevecek. Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu ve amme nevaluhu ve la ilahe gayruh sevecek, alemlerin Rabbi ve Resulü sevecek. Ne kadar güzel. Can kulağıyla dinliyoruz. Emrediyor Efendimiz. O sevgiyi kazanmak istiyorsanız şunları yapın diye emrediyor. Fe eddu ize tüminintüm. Size emniyet olunduğu, güvenildiği, size bir emanet verildiği zaman siz o emaneti geriye iade ediniz, veriniz. Ve astıku izâ haddestüm. Konuştuğunuz zaman doğru konuşunuz. Ve ahsinu civare men câvereküm. Sizin etrafınızda oturan, bulunan insanların hakkını verin, komşuluğunu güzel yapın, onlarla iyi münasebetlerinizi sürdürün, münasebetlerinizi iyi eyleyin manasına. Bunların hepsi kolay. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla yapabileceğimiz şeyler. O halde biraz üzerinde duralım, açıklayalım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, size bir şey emanet olunduğu zaman onu ödeyiniz, geriye veriniz. Tabii emanet bahis konusu olduğu zaman emanet nedir diye bir soru sorulacak. Onun izahı önemli bir konu. Emanet çünkü çok geniş bir kavram, çok manalar taşıyan, derin manalar taşıyan bir kelime. Emanet en basit manasıyla, sizin de hemen şu anda anladığınız, kabul ettiğiniz manasıyla, birisinin size bir zaman için koruyiver şunu diye verdiği bir parayı veya eşyayı veya daha başka bir varlığı. Geriye gelip hadi artık sana verdiğim şeyi bana geri ver, o benim diye senin yanına bir müddet için bırakmıştım ya, emanet bırakmıştım ya, işte onu geri ver dediği zaman vermek. Şimdi bu bir tabii en basit manasıyla hatıra gelen bu bahis konusu. İslam'ın emirlerinde tabaka tabaka, mertebe mertebe, derece derece, yücelerden yücelere doğru, aşağılardan yukarılara doğru her insanın gönlüne ve seviyesine hitap eden bir hal vardır. Yani Allah'ın emrini dağdaki çoban da anlar, kendi seviyesine göre uygular. Çok büyük bir filozof, çok büyük bir alim de anlar, o da kendi seviyesine göre uygular. Tabii akılları nispetinde Allah'ın o emrinden manayı çıkartırlar. İrfanları nispetinde uygularlar. Ona göre de tabii sevapları çok olur. Yani irfanı dar olan, az olan bir sevap alır ama irfanı derin olan, arif olan, kamil olan, mukarreb olan, çok yüksek olan insanın sevabı da çok fazla olur. Tabii birisi sana malını vermiş. Hani eski devirde gidelim zamanın içinden şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı ve bu mübarek hadislerini söylediği toplumun içine, o zamana, tarihin o sayfalarına gidelim. O zaman ne oluyordu? O zaman toplum, hele Peygamber Efendimizin içinde yetiştiği Hicaz ahalisi, sade ve basit bir hayat sürüyorlardı. İmkanları azdı, lüksleri, refahları yoktu. Geçim sıkıntısı içinde hayatlarını sürdürme mücadelesi veriyorlardı. Yiyecekleri kıttı, kıtlık çekiyorlardı, sıcaktan yanıyorlardı, suları azdı, evleri basitti. Tabii İslam geldiği zaman insanlara birbirlerini sevmesini emretti. Birbirlerine yardım etmelerini emretti. Zenginin fakiri kollamasını, kendi imkanlarını ona vermesini, kendi imkanlarından fakirlerin de istifade ettiğini
etmesini sağlamasını istedi. Zekatı farz kıldı. Sadakaları emretti. Malıyla insanın yapacağı hayırların

çok sevaplı olduğunu bildirdi. Servetin adil dağıtılmasını, yoksulların bunlardan istifade etmesini, acizlerin korunup kullanmasını sağladı. İslam çok sosyal yönü çok kıymetli olan bir sistem. Yani hani sosyal adalet diyorlar, 20. yüzyılın insanları sosyal devlet diyorlar. İnsanların haklarını koruyan, kollayan devlet. Yani İslam kadar sosyal adaleti, insanların hukukunu koruyan, insanlara acıyan, insanları birbirlerine bağlayan, insanları birbirlerine sevdiren, insanları birbirlerine fedakarca, kardeşçe hizmet ettiren, sevap kazanmak aşkıyla fedakarlık yaptıran bir başka sistem olamaz. En mükemmel sistem bu bakımdan İslam. İşte böyle emanet halka halka, ufuk ufuk genişliyor. Yükseldikçe, insanın kalitesi yükseldikçe emanetin sahası da genişliyor. Bütün emanetlere insanın riayet etmesi lazım. Kendisine bir şey verildi mi, sahibi istediği zaman geriye onu vermek lazım. Muhafaza edeceksiniz, koruyacaksınız, istendiği zaman geri vereceksiniz. Allah'ın emaneti çocuklarınız. Onları iyi koruyacaksınız, mümin yetiştireceksiniz, iyi terbiye edeceksiniz. Ondan sonra topluma faydalı insanlar olacaklar. Allah size iman vermiş, iman bir emanet nasip etmiş. Bu imanı koruyacaksınız. İmanınızı zedelettirmeyeceksiniz. Allah size din vermiş. Sizi ümmeti Muhammed'den kılmış. O dini koruyacaksınız. O bir emanet. Allah size ahkamını indirmiş. O ahkam emanet. O emanete riayet edeceksiniz. Onu rafa kaldırmayacaksınız. Çiğnemeyeceksiniz. Efendim uyuyacaksınız. İşte bu derece derece tabii hepsi emanet. Peki bu emanetin geniş manası biraz bizim kendi hayal gücümüzün genişliğinden kaynaklanan bir genişletme mi acaba? Yani biz mi biraz böyle hayalimiz geniş olduğundan emaneti basit manasından çıkartıp da böyle kocaman bir hayat boyu insanın omuzlarını çatırdatan büyük bir sorumluluk duygusu haline getiriyoruz. Biz mi getiriyoruz? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradnel emanete ales semavati vel ardı vel cibal. Fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan innehu kâne zalûmen cehûlâ. Sadakallahu lazim. Ne kadar mühim bir ayet-i kerime. İşte Allah burada emaneti en geniş manasıyla bize bildiriyor. O din, o sorumluluk, o ahkam-ı ilahi, o insanın aklı olması dolayısıyla, insan olması dolayısıyla, hayat verilip dünyaya gönderilmesi dolayısıyla Allah'ın kendisine yüklediği sorumluluk. Bu emaneti diyor Allahu Teala Hazretleri, biz azimüşşan semalara, yere, dağlara sunduk. Alır mısın bu emaneti? Yüklenir misin diye. Fe ebeyne en yahmilna. Yapamam ya Rabbi diye çekindiler, kaçındılar ve eşfakne minha ve ondan korktular. Şafak attı. Eyvah dediler. Korktular. Muazzam bir korku geldi işlerine. Dağlar, yeryüzü, gökyüzü, semalar kabul edemedi bu emaneti ve hamelehel insan. İnsanoğlu kabullendi. Adem Aleyhisselam'a Allah-u Teala Hazretleri teklif eylemiş, emaneti alır mısın? Alayım ya Rabbi, yani sonunda ne var? Emanete riayet edersen cennete girmek var. Emaneti koruyamazsan, riayet edemezsen, emanete hıyanet durumu olursa o zaman da cehenneme düşersin. Cennet varsa kabul ettim buyurmuş Adem atamız diye de rivayet ediliyor hadis-i şeriflerde. İşte bu büyük sorumluluk. İnsanoğlu bunu yüklendi. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Çok zalimdir bu insanoğlu. Çok cahildir. Bilse böyle büyük sorumluluğu kabul eder miydi? Ne olacaktı? Kaçınırdı o da. Dağlar gibi, semalar gibi, yeryüzü gibi kaçınırdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, keşke ya Ömer anan seni doğurmasaydı dememiş mi? Kendisi için korkmuş. Yani iyi Müslüman olmanın zorluğu ve hayatın yükümlülükleri, sorumlulukları korkutmuş. Keşke, yani iyi yapamazsam cehenneme gireceğime, keşke anam beni doğurmasaydı, dünyaya gelmeseydim. Keşke tarlalarda, efendim arazide ot olsaydım da işte yeşerirdim, kururdum, giderdim gibi sözler söylemiş. Bunlar neyi gösteriyor? Emanetin ne kadar muazzam olduğunu,
Kur'an-ı Kerim'de bunun emanete bu geniş manasıyla açıklandığını böylece bu ayet-i kerimeden muazzam bir ayet-i kerime bu görmüş oluyoruz. Demek ki o emanete riayet edeceğiz. Asıl Allah'ın bize yüklediği sorumluluğu

taşıyacağız. Allah'a kulluğumuzu güzel yapacağız. İşin aslı bu. Ama en basit manası arkadaşımızın bize verdiği eşyayı istediği zaman geri vermek. Evet. İkincisi ve astaku izâ haddestüm. Tabii birincisi hayat boyu sürecek bir faaliyet. Allah Teala Hazretleri bize zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde yardımcı olsun. Kolay bir şey değil. İkincisi konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. İşte bu da son derece önemli bir husus. Efendim yaparız bunu kolay. Kolay değil. Bu kolaylıkla yapılmıyor. Geçen gün arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Bulunduğu yerde diyor, bir arkadaşı anlatıyor öteki arkadaşları. Birkaç tane yalan söyler. Bir gün bir şey söyler, ertesi gün başka bir şey söyler, daha ertesi gün daha başka bir şey söyler. Olmaz. Yalanla iman bir arada eğlenmez, eğleşmez demişler dedelerimiz. Ne demek? Yalan imanın olduğu yerde yalan olmaz. Yalanın olduğu yerde de iman zedelenir, iman kalmaz. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Allah seni duymuyor mu? Allah seni görmüyor mu? Bu yalanı nasıl söylersin sen Müslüman olarak? Demek ki imanında bir kusur var. Demek ki Allah'ın seni gördüğünü farkında değilsin. Duyduğunun farkında değilsin. Sorumluluğunun farkında değilsin. O zaman tabii ondan söylüyorsun diye insan hayret ediyor. Demek ki insan Müslüman olduğu halde, hatta işte iyi Müslüman olayım, ahlakımı terbiye edeyim, bir vicdan eğitimi, ruh eğitimi geçireyim diye derviş olduğu halde, tasavvufa intisap ettiği halde, demek ki ev ödevlerini yapmıyor. Hani çocuk öğrenci olarak kaydoluyor da okula, ama sene sonunda karnesi zayıf dolu sınıfta kalıyor. Neden? Verilen ödevleri yapmadı, derslerine çalışmadı, hocalarının verdiği eğitimi almadı. Ondan elbette sınıfta kalıyor, geçemiyor. Geçirsek adaletsizlik olur, toplum yıkılır. Çalışan geçecek, çalışmayan cezasını çekecek. İşte onu yapamıyor demek ki. Müslümanlığı yapamıyor bazı insan. Tasavvufu yapamıyor, dervişliği, erenler, evliyalar yolunda yürüyüşü yapamıyor. Allah korusun, Allah yardımcımız olsun. Yani kolay değil doğru sözlü olmak, dost doğru sözlü olmak. Sen dost doğru olmaya söz verirsen, seni dost doğru olmak dürüst insan olmaya götürür, iyi şeyler yapmaya götürür, iyi şeyler yapmak da cennete götürür. Bunu daha önceki konuşmalarımızda, hadis-i şeriflerde geçmişte açıklamıştık sanıyorum. Doğru sözlü olmaya da çok dikkat edeceğiz. Bunun mühim bir prensip olduğunu yazacağız aklımıza, hatırımızdan hiç çıkartmayacağız. Yok, ben yalan söylememeliyim, daima doğruyu söylemeliyim diyeceğiz. Sözümüzün doğru olmasına gayret edeceğiz. Efendim işte söyledim öyle ama şaka yaptım. Ha, yalan da şaka olmaz. Yalandan üretilmiş, yalan üzerine kurulan şaka olmaz. O şaka değil, yalandır işte. Öyle olmaması lazım. Doğru olması lazım yaptığı şeyin. İşte Nisan bir şakası yaptım. Öyle şey de olmaz. O bizim kendi örfümüzde, adetimizde olan bir şey değil. Biz her şeyi doğruluk esasına kurmuş bir ümmetiz. Bizim kendimize göre örfümüz, adetimiz var. Yalanı adet etmeyiz. Yalanı topluma biz bir gün yalan söylemeyi egzersiz yaptırmayız. Nisan 1'de herkes yalan söyleyebilir. Milleti yalana alıştırıyorsun. Çocuk hikayelerinde falanca hayvan filanca hayvana şöyle yapıyor da böyle yapıyor da aldatıyor bilmem ne. Sen aldatmayı öğretiyorsun. Yani o hayvan hikayelerinde vesairelerde ahlaksızlık, efendim bilmem sahtekarlık vesaire. Onları mı öğretmek lazım? Dürüstlüğü öğretmek lazım. Dürüstlüğü öğretmek lazım. Bunun zıttı bak şudur. Dürüst olursan hem dünyada hem ahirette yükselirsin. Yüce bir insan olursun, mutlu bir insan olursun, toplumda fayda görür. Bu kötü şeyleri yaparsan da alçalırsın, toplumda senden zarar görür dememiz lazım. Bu doğru sözlülüğe her yerde riayet etmemiz lazım. Efendim ben politikacıyım demiş birisi. Bize söz vermişti. Sonra demişler ki hani söz vermiştin, bize bir yer ayıracaktın, biz de orada bir hayır yapacaktık, ağaç dikecektik filan. Demiş yani ben politikacıyım. Yani politikacısın, yalan söylemek caiz mi politikada? Verdiği sözde politikacı da olsa insanın durması lazım. Evet, bu zor bir şey demek ki. Bir de toplumumuzda bazı şeylerde adet olmuş, bir de adet olsun diye de günler konulmuş. Yalan söyleme günü Nisan 1.
yalan söyleme günü. Böyle saçma şey mi olur yani? Orman günü, orman haftası, tamam. Herkes ağaç dikmeyi öğrensin. Bir de Nisan 1 yalan söyleme günü. Hadi bakayım yalan söylemeye alışın. Şakacıktan yaparak başlarsınız. Ondan sonra da profesyonel yalancı olursunuz. Adım adım yükselirsiniz. Herkesi aldatırsınız. Böyle şey mi olur? Yani bazı şeyleri olmaz diye karşısına çıkabilmeliyiz. Yani doğru sözlü

güzel davranın, komşuluğu güzel yapın. Bu tabii ev komşuluğunda hatırlatıyor bize. Tamam, evimizin etrafındaki komşularımıza iyi komşuluk yapalım. Tamam, ne yapacağız? İşte bazen aşure günü oldu mu aşure kaynatırız, bir tabak da ona göndeririz. Arada ziyaretine gideriz. Hayır, daha samimi olması lazım. Ahsini güzel yapın diyor. Yani yapın da nasıl olursa olsun demiyor. Yapılan şeyin güzel olmasını emrediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani komşuluğunuzla komşuluk yapın demiyor. Komşuluğunuzu güzel yapın diyor. Yani kaliteli olmasını, yüksek seviyeli olmasını, mükemmel olmasını emrediyor. Bu çok önemli. Çünkü İslam'da toplum önemli. Toplumun fertlerinin birbirini sevmesi önemli. İnsanlar arasındaki münasebetlerin sıcak, sevgiye dayalı, candan böyle bir tarzda olması önemli. Bunu İslam sağlamak için çok emirler vermiş bizlere. Biz komşumuzla, komşularımızla iyi münasebetlerimizi sürdüreceğiz ve bunu mükemmel bir tarzda, en iyi tarzda ortaya koymaya çalışacağız. Tabii bu kapı komşumuz da olur. Evimizin, dairemizin yakınında bize bitişik olan, karşımızda olan insanlar demek de olabilir. Bize herhangi bir yerde, herhangi bir iş yerinde veya bir topluluk faaliyetinde yanımıza gelmiş insanlar da olur. Yani bizimle münasebeti olan her insan, bizim yanımıza gelen, bir müddet bulunan her insanla münasebetlerimizi güzel yapmalıyız. Peygamber Efendimiz'e Allahu Teala Hazretleri emrediyor ki ve in ehadun minel müşrikine istecareke fe ecirhu hatta yesma'a kelamallah. Müşriklerden birisi senin yanına, civarına, komşuluğuna gelip seni böyle görmek isterse, nasıl bir insanmış bakalım, peygamber diyorlar, bir göreyim, bir inceleyeyim durumu diye böyle yanına gelmek isterse, yanına kabul et ve konuş, anlat İslam'a, ondan sonra da güvenle, emniyetle, kendisine bir zarar gelmeden kendi beldesine gitmesine de yardımcı ol, emniyet içinde, yani yolda bir hücuma falan uğramamasında sağla diye emrediyor. Neden? Müslüman yanına gelene İslam'ı anlatacak, İslam'ın güzelliğini haliyle, sözüyle, ahlakıyla gösterecek, adam sevecek. Ha, İslam hak dinmiş, demek ki akide bakımından doğruymuş mu? Hay Allah, ben müşrikmişim, yanlış şeylere tapıyormuşum diyecek müşrik, vazgeçecek. İslam'ın güzelliğini anlayacak, ya bu güzel bir dinmiş, İslam'a girecek, ahlakını görecek. Bu güzel bir ahlakmış, ben de Müslüman olayım diyecek. Bu önemli. Bizim de etrafımızdaki insanlarda iyi tesirler bırakmamız gerektiğini, bunun bir görevimiz olduğunu, görevlerimizden bir görev olduğunu hiç unutmamamız gerekiyor. Yani adam bize bakacak, bizden Müslümanlık hakkında hüküm çıkartacak. Ha, Müslümanlar işte böyle yaşıyor. Müslümanlık nedir? Tuhur şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Bir kere Müslüman tertemiz bir insandır. Oo, çok güzel. Müslümanlık nedir? Dürüstlüktür, sadakattir, doğru sözlülük, doğru özlüktür. Oo, İslam çok güzel. Müslümanlık nedir? Sevgi dinidir. Ah, ne kadar güzel. Birbirleriyle ne kadar güzel içtimai münasebetleri var Müslümanların. Hay Allah, bizim toplumlarımızda böyle şey yok. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor diyecek. Bir gayrimüslim, müşrik, İslam'ı sevecek. Bütün bunlar bir arada oluşlu olur. Onun için biz etrafımızda bizimle bir arada olan, herhangi bir sebeple, herhangi bir vesileyle içine girdiğimiz bir toplulukta veya bizim etrafımıza gelmiş olan insanlarda İslam hakkında müsbet intibalar, izlenimler meydana gelsin diye özen göstermeliyiz. Temiz olmalıyız, titiz olmalıyız, dikkatli olmalıyız, sözümüze dikkat etmeliyiz, kimseyi kırmamalıyız, centilmen, nazik, kibar olmalıyız, hatır nuvaz olmalıyız. Eski tabirleri de kullanayım, biraz batılıları kullandığımız gibi batı kelimelerini, onlar da öğrensinler. Hatıra gönüle riayet eden, karşımızdakinin gönlünü alıcı, gönül yapıcı insanlar olmalıyız ki adam sevsin, İslam çok güzelmiş desin ve İslam'a koşarak gelsin, atılarak gelsin. İslam'ın kucağına, bir çocuğun annesinin kucağına atılır gibi böyle isteyerek, aşk ile, şevk ile gelmesini böylece biz sağlamalıyız. Sağlamakta rol almalıyız. Bizim sözümüz, davranışımız, işimiz güzel olmalı.
Ah çok dürüst insan, ah çok tatlı bir insan, ah çok efendim kibar bir insan, ah çok gönül yapıcı bir insan, çok fedakar bir insan, çok cömert bir insan. Ah onun gibisini görmedim, ne kadar bir insan dedirtmeliyiz.

ve İslam'a teveccüh artmalı, İslam'a giriş artmalı. Bizim vesilemizle birisinin İslam'a girmesi çok önemli. Bizden nefret ederek de birisinin İslam'dan kaçması çok büyük bir vebal. Adam İslam'a yaklaşmışken İslam'dan kaçıyor. Müslüman olanlardan birisi öyle demiş. İyi ki demiş, Müslümanları tanımadan önce Kur'an'ı okuyarak, İslam'ı inceleyerek Müslüman oldum. Yoksa önce Müslümanları tanımış olsaydım hadi canım derdim, Müslüman olmaktan vazgeçebilirdim. İyi ki önce İslam'ın kendisini anlamışım da İslam'ın ne olduğunu, İslam'ı beğenmişim. Sonra Müslümanların kusurlu olduğunu oradan çıkartabiliyorum da İslam'a karşı duygularım zedelenmiyor demiş. Müslüman olmuş olan bir batılı. Bu çok önemli. Aziz ve muhterem kardeşlerim. O halde bir hadis-i şerifle sohbetimiz tamam oldu ama çok güzel bir hadis-i şerif. Bir daha özetleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize güzel bir teşvik hitabıyla başlıyor. Eğer Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, istiyoruz. Alemlerin Rabbi Allah-u Teala bizi sevsin ve onun Resulü Muhammed'i Mustafa'sı bizi sevsin. Allah benim has kulum desin, sevgili kulum desin, Resulullah da benim has ümmetim desin, rüyamıza teşrif buyursun, bizi ihya eylesin, isteriz. Ne yapmamız lazım? Üç şey söylüyor Efendimiz. Size bir şey emanet olunduğu zaman emanete riayet edin, emanetin hakkını verin, emaneti sahibine verin. Emanetle ilgili bir tavsiyesi var. Bu dürüstlüğün simgesi, sorumluluğun alameti. Yani Müslüman sorumlu bir insandır, vazifelerini bilir, onları yapar ve hakka hukuka riayet eder demek bu. Arkasından adaletli olmak bir şeyi görünüyor. Yani ufukta adaletli olmak, herkesin hakkını vermek, haksızlık yapmamak ana prensibi görünüyor. İkincisi, konuştuğumuz zaman doğruyu konuşmayı tavsiye ediyor. Konuşunca doğru konuşun diyor. Bu da çok önemli. Şaka bile olsa yanlış, yalan kullanmayalım. Dost doğru insanlar olalım, ciddi olalım. Ya hayır söyleyelim, doğruyu söyleyelim ya da susalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Bir de bizim civarımıza gelen, bizim komşuluğumuza gelen, bizim çevremize yaklaşan bir kimseye iyi davranalım ki efendim komşuluk bakımından, arkadaşlık bakımından, iş münasebetleri bakımından, kültürel münasebetler bakımından, beşeri münasebetler bakımından bizimle bir temas olan insan ayrı bir alemle karşılaştım, ayrı bir dünya bu Müslümanların dünyası, ne kadar güzelmiş meğerse, benim ilk İslam hakkındaki yalan yanlış bilgilerim ne kadar yanlışmış desin, İslam'ı sevsin, bizi sevsin, kardeşlerimizin arasına katılsın, biz de halka halka cihanda genişleyelim. Çünkü bizim vazifemiz İslam'ı cihana yaymak, bütün insanlara tebliğ etmek, bütün insanların Allah'ın iyi kulu olmasını sağlamak, bütün insanların cennete girmesine gayret etmek, ne kadar ulvi bir gaye. Yani biz istiyoruz ki bütün insanlar cennete girsin. O zaman acaba cennet kalabalık olmaz mı? Hayır. Cennette bütün insanlar için yer var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ki her insanın cennette ve cehennemde yeri hazırdır. Öyle izdiham bahis konusu değil. Ben acaba o da girerse sıkışır mıyım diye, benim yerimden biraz azalma olur mu diye bir şey bahis konusu değil. Herkese yer var cennette, cehennemde de. Allah korusun. Yani bir insan hayatını güzel geçirirse cennetteki yerine gider, cehennemdeki yerinden kurtulur. Kötü geçirirse cehenneme düşer, cennetteki yeri de başkalarına katılır. Ama herkesin yeri var. Allah-u Teala Hazretlerinden biz tabii kendimiz rızasını istiyoruz, cennetini, cemalini istiyoruz. Bir de beşer olarak dünya hayatındaki ideali çalışmalarının gayesi olarak bütün insanların cennetlik olmasını istemekten daha asil, daha güzel hangi duygu olabilir? Herkes mutlu olsun, herkes cennetlik olsun diye istiyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz, kutuplara gidiyoruz, Sibirya'ya gidiyoruz, Afrika'ya gidiyoruz, Güney Amerika'ya gidiyoruz, Avustralya'ya gidiyoruz. Dünyanın her yerine gidiyoruz. Allah'ın dinini bilsinler, Allah'ın yoluna gelsinler, cennet yoluna devam ederek cennete vasıl olsunlar, Allah'ın ikramına ersinler. Ne güzel bir duygu. Bizim bu çalışmalarda var gücümüzle çalışmamız lazım. Katkıda bulunmamız lazım. Biz sizin şu radyonuzda böyle bir amaçla kurulmuş bir radyo. Elhamdülillah şimdi seviniyoruz, mutluyuz. Kardeşlerimizden Allah razı olsun. Sizlerden de razı olsun ki şimdi bizim sesimizi Almanya'dan Asya'ya, Orta Asya'ya, Kafkasya'ya kadar her yerden aletini ayarlayabilen dinleyebilir. Hadis-i şerif okuyoruz. Hadis-i şerif izah.

0: ediyoruz. Ne kadar güzel kültürel programlarımız var. Onları dinlettiriyoruz. Güzel bir Türkçe, ahlaki yüksek bir seviye, zengin bir kültür hazinesi, hazinenin kapısı, muazzam bir hazinenin kapısı semalara açılmış, yeryüzüne mücevherat saçılıyor. Ne kadar güzel. Allah hayırlara bizi muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Allah sağlık afiyet verirse size kandil gününde de Miraç kandilimizle ilgili hitap etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi iki cihan saadetine nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eyleyip sevdiklerinizle beraber.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli okuyucular ve peygamber aşıkları. Dün okuduğumuz bölümlerde yazar sözün en güzeli, en sağlamı ve en sahihinden, hadislerden misallerle Peygamber aleyhissalatu vesselamın yaratılışını anlattı. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. 4. bölüm. Asiller çevresi Kureyş. Peygamberler caddesini takip ederek İbrahim peygamber ve oğlu İsmail peygambere geçen Muhammed-i Nur, oradan Arap Yarımadası'na kıvrılır, bir başka yola girer ve bu yolun nihayetindeki kainata hakim peygamberlik meydanında asıl sahibini bulur. Bu ara yol hem Arap kavminin en üstün örneklerini hem de insanoğlunun en soylularını dizileştiren asiller çevresi Kureyş kabilesinin içinde doğduğu nesep kolu. O iki kademeli nesep kolu İsmail peygamberden Adnan'a kadar birinci kademe, Adnan'dan peygamberler peygamberinin babasına kadar ikinci kademe. İbrahim peygamber, sonra oğlu İsmail peygamber, daha sonra onun oğlunun soyundan gelen birinci kademeyi basamak basamak tanımıyoruz. Peygamberler babası Hazreti İbrahim'in zevcesi Sare çocuk doğurmuyor. Peygamber zevcesi Sare bu halinden üzüldü ve cariyesi Hacer'i kocasına verdi. Ondan İsmail peygamber. Kırgın ve küskün Sare'ye acıyan Allah ona da ileri yaşında İshak peygamberi hediye etti. Bu noktada Hazreti İbrahim'in nesli iki büyük zuhurun başı olarak gayet ince iki şubeye ayrılıyor. İsmail peygamberden İsrail oğullarıyla hiçbir alakası olmaksızın, hatta onların gelip geçmesinden sonra bir ara yoldan ezellerin ve ebedlerin peygamberi gelecektir. İshak peygamberden de lakabı İsrail olan Yakup peygamber ve ondan İsrail oğulları ve her biri belli başlı zaman ve mekanlarla kayıtlı, sıra sıra peygamber, hak peygamber. Hazreti İsa'ya ve topyekün zaman ve mekan peygamberine kadar. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'e dua etti ve ondan en büyük tecellinin yol bulması için Allah'a yalvardı. Dua kabul edildi ve İbrahim peygambere İsmail'den bir büyük millet ki millet bir iman merkezi etrafında toplananlara denir fışkıracağı müjdelendi. Nur'un alnında ülkerleştiği İsmail, nihayet Sare tarafından kıskanılıyor. Öyle ki İbrahim peygamber, Hacer ile İsmail'i alıp Mekke'ye götürmek zorunda kalıyor. Yollarda Cürhüm kabileleri. İsmail büyüyünce onlardan kız alıp Mekke'de yerleşiyor ve onun asli lisanı olan İbrani dilinin o zamanki Arapçada erimesinden de kainat çapındaki büyük Arapça doğuyor. Zemzem'in bulunması ve Kabe'nin yeniden yapılması o zaman. İsmail'in oğlundan kim bilir kaç kol ve ne kadar zaman sonra Adnan. İkinci kademe Adnan'dan yakına doğru kainatın efendisine kadar 21 baba kaydeder. Adnan, Mead, Nizar, Mudar, İlyas, Müdrike, Hüzeyme, Kinane, Nadr, Malik, Fihr, Galip, Lüey, Kab, Mürre, Hekim, Kusay, Abdümenaf, Haşim, Abdülmuttalip, Abdullah. Her basamağı öbüründen ortalama 25 yıl mesafeli kabul etsek, kainatın efendisiyle Adnan arasında 500 senelik bir zaman payı düşünebiliriz. Adnan'la İsmail peygamber arası çok daha uzun. İsmail peygamberin çocukları Arap Yarımadası'nın her tarafına kol kol ayrıldı, gerçek ve münezzeh Araplık mayasını yoğurdu, ve bu kollar arasında Adnan kolu, Adnan kolundan Mudar çizgisi, bu çizgi üzerinde Kureyş oymağı, Kureyş oymağından da Haşimoğulları pırıldadı. Zira Nur bu koldan ve belli başlı bir istikamet üzerinde babadan oğula seke seke geliyordu. Nur bir babadan iki oğul olunca daima ezelden hayırlı tarafta. Adnan, sadece ikinci kademenin nesil başı olarak tanıyoruz. Alnı pırıl pırıl yanıyor. Mead, yakından tanımıyoruz. Yalnız taşıdığı nura ait şuur ve hassasiyetini oğlunun vakasından anlıyoruz. Nizar, manası az, az bir şey manasına nizar. Doğumunda babası Mead, Nur'u oğlunda görünce sevincinden coşuyor, şenlikler tertipliyor, ziyafetler veriyor ve haykırıyor. Bütün bunlar az bir şey. Bu çocuk için çok az ve bu vasıflandırış çocuğa isim oluyor. Mudar. Sesi fevkalade. Tılsımlı namelerle deve kollarını zevk ve harekete getirirmiş. Bu adet Araplarda ondan kalma. İlyas, Kabe'de kurban kesmek İlyas'tan başlar. Müdrike, Hüzeyme, Kinane, Nadr, Malik de iyi bilmediklerimizden. Fihr bin Malik, Kureyş'i kuran ve isimlendiren o. Galip ve Lüey sadece Nur'u taşıyanlar ve aktaranlar olarak malumumuz. Kab, cumaları oymağını toplayıp hutbe vermek Kab'ın buluşu. Bir hutbede hitap, benim neslimden peygamberliğin tamamlayıcısı gelecek. Kim ona yetişirse iman etsin. Mürre ve hekim üzerinde de bilgimiz yok. Kusay, dağınık Kureyşlileri toplayıp birleştiren, mihraklandıran, rakiplerini dağıtan ve Mekke reisliğini Kureyş adına alan zat. Abdümenaf, Kureyş hakimiyetini genişletti, temellendirdi ve kendi öz koluna bağladı. Haşim, nihayet Nur kolunun en yakın nispetini kendi ismiyle belirtici muhteşem reis ve ulvi asil. Kureyş'in Allah sevgilisine yol veren temel dalı, Haşimiler, Haşimoğulları, Abdülmuttalip ve Abdullah'ı ayrıca göreceğiz. Adem peygamberin teslim aldığı meşale, asli sahibine doğru peygamber, İbrahim ve İsmail'e geçtikten sonra işte bu ara yoldan, bu kollardan ve böyle geldi. Dede ve baba, Abdülmuttalip. Peygamberler peygamberinin büyük babası. Abdülmuttalip yani Muttalip isimli birinin kulu. Muttalip insan ismi olduğuna göre ne demek? Bu lakaplandırılışta bir iş olmalı. Şöyle, Muttalip isimli bir amcası var. Amcası deveye binmiş, arkasında yeğeni. Mekke'ye girerlerken ona soruyorlar. Arkandaki de kim? Çocuk kılıksız ve bakımsız. Asil Muttalip utanıyor. Kulumdur diye cevap veriyor. Sonradan üst başı düzenlenen çocuğun kim olduğu meydana çıkıyor ama lakap bir kere takılmıştır. Abdülmuttalip, Muttalip'in kölesi. Öz ismi Şeybetül Hamd, doğuştan aksaçlı. Kendisine bu manaya gelen Şeybe ismini vermişler. Derken Abdülmuttalip. Uzun yıllar yaşadı ve Araplarda ilk defa sakalını o boyadı. Nur Abdülmuttalip'in alnında. Bir gün Kabe hareminde yatmış uyumakta. Uyanınca kendisini öyle değişmiş buldu ki hayretinden dondu. Gözleri sürmelenmiş, yüzüne bambaşka bir güzellik sinmiş. Her çizgisinde ayrı bir mana yüz göstermiş. Yoksa uykuda üzerinden geçen esrarlı bir el mi var? Doğru babasına koştu ve eteğine yapıştı. Çareme bak, bu halden anlayan birine götür beni. Babası onu Kureyş kahinlerine götürdü. Kahinler kendi anlayışına göre dediler ki, gökler tanrısı bu oğlanın evlendirilmesini istiyor. Hemen ona bir kız bulun. Abdülmuttalip'i evlendirdiler. Bir müddet sonra zevcesi öldü ve ikinci defa evlendi. Abdülmuttalip'in vücudundan anlatılmaz bir raiha, mest edici bir mis kokusu tütüyordu. Alnında da gündüz içinde ayrı bir gündüz, gündüzü karartan ve yalnız kendi gündüzünü ışıldatan bir ışık. Nur. O nur. Mekke çevresinde ne zaman kıtlık olsa çocuk Abdülmuttalip'i kolundan yakalarlar, dağlara ve sivri tepelere çıkarırlar ve onun yüzü suyu hürmetine Allah'tan yağmur isterlerdi ve hemen yağmur başlardı. Abdülmuttalip yine Kabe'nin hareminde ve uykuda. Müthiş bir rüya. Arkasından gümüş zincirler fışkırmış. Birinin ucu göklerde, birininki güneşin doğduğu yönde, öbürününkü de batı tarafında. Kol kol her istikamete dağılan zincirler, nihayet bir ağaç nizamında sarmaş dolaş düğümleniyor. Sonra dal dal şubeleniyor ve yaprak yaprak açılıyor. Her yaprağın üzerinde ince gibi donmuş bir nur. Ve ağacın gövdesine, dallarına, budaklarına, bütün girinti ve çıkıntılarına asılıp kalmış mahşeri bir insanlık. Ulvi rüyayı tabir ediyorlar. Senin soyundan öyle biri gelecek ki bütün yer ve gök halkı onu insanlığın kurtarıcısı bilecek. Abdülmuttalip'in son defa evlendiği Fatıma'dan Abdullah dünyaya geliyor. Abdullah sahibine teslim edilmek üzere mukaddes emaneti taşıyanların sonuncusu ve doğrudan doğruya teslim edicisi. Abdülmuttalip bir rüya daha görmüştü. Ona bir yer göstermişler ve demişlerdi ki işte Zemzem kuyusunun yeri. Vaktiyle düşman istilası önünde Mekke'den kaçan bir topluluğun fesatçı reisi Kabe'nin bütün hazinelerini Zemzem kuyusuna atmış. Kuyunun üstünü de toprakla bir edip belirsiz hale getirmişti. O zamandan beri Zemzem belirsiz bir malum. Abdülmuttalip gördüğü rüya üzerine Zemzem'i açıp meydana çıkarmak istedi. Lakin Kureyş uluları bir takım batıl inanışlar yüzünden buna engel oldular ve Abdülmuttalip'i incittiler. Artık Zemzem'i meydana çıkarmak Abdülmuttalip için bir gaye. Ama idealleşen her gaye gibi yardımcısız ve düşmanlarla çevrili. Abdülmuttalip'in ilk zevcesinden oğlu Haris tek destekleyicisi. Gitgide Zemzem'i açmak davası Abdülmuttalip için öyle bir çile oldu ki Allah'a ahdetti. Ya Rabbi, bana mübarek kuyuyu meydana çıkarmak nasibini ver. Bu işe yardım etmeleri için de 10 oğul ihsan et. Muvaffak olursam oğullarımdan birini sana kurban edeyim. Nezrediyorum Allah'ım. Abdülmuttalip'in birisi Abdullah, 10 erkek çocuğu dünyaya geldi. Ondan da fazla. Mübarek kuyu rüyadaki işaretlerle bulundu, açıldı, temizlendi ve Kureyş asillerinin İsmail peygamber oğullarının hayran gözleri önünde merkezleştirildi. Kuyunun içinden çıkan eski kılıçlar, zırhlar ve altından geyik heykelleri. Abdülmuttalip'in şöhret ve şerefi gökleri tuttu. Zemzem öteden beri mübarek Kabe'nin mübarek unsurlarından biri ve hacıların uğrağı. Bir gün bir ses, ya Abdülmuttalip, muradına erdin, nezrini yerine getir. Abdülmuttalip korkuyla uyanıp bir koç kesti. Yine rüyada bir ses, kurban daha büyük olmalı. Bir sığır kesti, daima rüyada ses daha büyük olmalı. Bir deve kesti, ondan da büyük olmalı. Abdülmuttalip rüyada haşyetle sordu, daha büyüğü nedir? Oğullarından biri. Abdülmuttalip oğullarını topladı ve hal ve keyfiyet şöyle böyle diye anlattı. Biz dediler sana bağlıyız, aramızdan dilediğini seç ve kurban et.
0: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Alemlerin Efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık.

0: Hayatımıza en güzel örnek. Konya İrfan Derin katkılarıyla hazırlanan Hayatımıza En Güzel Örnek programı başlıyor.
1: Emri bil maruf nehyanil münker, iyiliği teşvik, kötülükten sakındırma. Ebu Said el-Hudri'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin. Ve bu da imanın asgari gereğidir. İyiliği tavsiye, teşvik etme ve kötülükten sakındırma, uzaklaştırma şeklinde tercüme edilen emri bil maruf nehyanil münker, Kur'an-ı Kerim'de 9 defa geçmektedir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara hitaben,

Siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah'a hakkıyla inanırsınız buyurmuş. Başka ayetlerde de iyiliği teşvik ederek kötülükten sakındırmayı müminlerin başlıca özellikleri arasında zikretmiştir. İnananlara iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma erdemini aşılamaya gayret eden Allah Resulü de bu vasfın imanla olan sıkı ilişkisini vurgulamıştır.

Her fırsatta anne babaya, komşulara, bütün insanlara, hatta hayvanlara ve bitkilere, kısacası bütün mahlukata iyi davranmayı tavsiye eden Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala'nın müminlere her işte iyiliği emrettiğini bildirmiştir. Kötü olan her şeyden ashabını sakındırırken, Allah-u Teala nezdinde iyi olan her şeye karşı onları teşvik etmiştir. Bu terbiyeyle yetişen ashab da bu konuda oldukça titiz davranmış, emri bil maruf ve nehyanil münker ilkesini hayatlarına en güzel şekilde tatbike gayret etmişlerdir. İyiliği söyleyip kötülükten sakındırmak toplumun esenlik ve huzuru için tüm Müslümanların sosyal ve ahlaki bir görevidir. Toplum içerisinde iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma görevinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı hususunda Müslüman akıllıca davranmalıdır. İyiliğe teşvik edip kötülükten sakındırmak niyetiyle de olsa rencide edici, kaba, zorlayıcı ifadeler tam tersi etki oluşturabilir. Mümin kimse sözü güzel, zarif, yerli yerinde söyleyebilecek şekilde kişisel gelişimine yatırım yapmalıdır. İyiliği emredip kötülükten sakındırma vazifesi şahsileştirilmek suretiyle bir çekişme vesilesine dönüştürülerek şeytanın tuzağına düşülmemelidir. Mümin bazen de kendisine iyiliği emredilip kötülükten sakındırılan kişi konumunda olabilir. Bu durumda sözün muhatabı olarak olgun, eleştiriye açık olmalı, bunu kendisini geliştirici bir fırsat olarak görmeli, çevresinde böyle dost veya iyi insanlar bulunduğu için Allah'a şükretmelidir.

0: Emri bil maruf, nehy anil münker hakkında Fussulet suresinde verilen ölçü ne güzeldir. İnsanları ibadet ve itaat için Allah'a çağıran, salih, sevaplı, iş ve hareket yapan ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü olan kimdir? İyilikler de eşit değildir, kötülükler de. Sen kötülüğü en güzel olan hareketle sav. O zaman görürsün ki seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse sanki yakın candan bir dost oluvermiştir. Bu kötülüğü iyilikle önleme özelliğine ancak sabredenler kavuşturulur. Ayrıca buna sevaptan büyük pay sahibi olandan başkası da kavuşturulmaz. Eğer şeytandan bir fitnelik ve vesvese seni dürter de iyi halden uzaklaştırırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işiten ve bilendir.
1: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

Hastalık, sıhhat imtihandır. Zenginlik, fakirlik imtihandır. Kuvvetlilik, zayıflık imtihandır. Zalimlik, mazlumluk, bunların hepsi insanoğlu içindir. Negatif durumlarda da eğer Allah'a güzel kul olmayı başarabilirsen imtihanı başarırsın. Yoksa efendim güzel günlerde, düğünde, dernekte, bayramda Müslüman, sıkıntılı günlerde yok ortada. Ya bizim bir adam vardı, nerede o? Yok, sıkıntılı günlerde ortada yok. Böyle şey olmaz. Düğünün her şeyi güzeldir. Ne güzel söylemiş şair, hoşuma gidiyor. Ezberleyeyim diye o şiiri de hep ezberlemek istiyorum. Ne diyor? Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken. Allah'a hitap ediyor.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Zekeriya aleyhisselam, Hazreti Yahya aleyhisselam.
1: Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Gerçi sen vermesen de varislerin en hayırlısısın," diye niyaz etmişti. Demişti ki, "Rabbim, hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi, yaşlandım. Saçım başım ağardı. Rabbim, sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım." Allah şöyle buyurdu, "Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Zekeriya, Rabbim, benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım da kısırdır. Ben de ihtiyarlığın son haddine ulaştım. Hal böyledir," dedi. Fakat Rabbim buyurdu ki, "O bana göre kolaydır. Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de seni yaratmışımdır." Zekeriya, "Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver," dedi. Allah, "Senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşmaz hale gelmendir," buyurdu. Derken Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara, "Sabah akşam Allah için tesbih edin, namaz kılın," diye işaretle bildirdi. Biz onun da duasını kabul edip ona Yahya'yı armağan ettik ve eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten bunların hepsi hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar gerçekten bize karşı derin saygı gösterenlerdendi. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya, İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi. "Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl," dedik ve daha çocukken ona hikmeti, ilmi, derin ve ince anlayışı verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik de ihsan ettik. O çok müttakiydi. Annesine, babasına da itaatkar idi. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, dirileceği günde ona selam olsun.
0: Bir haberimiz var.

Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

İnsanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır.

0: Belagat. Belagat genel anlamıyla sözün maksada uygun, açık, etkili ve güzel bir biçimde söylenmesi demektir. Bir cümle yalnız doğru olmakla değil, yerine, zamanına ve muhatabına uygun olarak kurulduğunda tesir gücü kazanır. Bu nedenle belagat yalnızca bir süsleme değil, dilin düşünce, duygu ve hikmetle birlikte işlenmesidir. Klasik belagat anlayışı meani, beyan ve bedi olmak üzere üç temel bölümden oluşur. Meani, sözün bağlama göre düzenlenmesini, beyan, anlatımın açık ve anlaşılır oluşunu, bedi ise sözün zarafet ve estetik kazanmasını sağlar. Belagat, Türk edebiyatında yalnız kelimelerin değil, duygu ve düşüncenin şekillendirilmesinin sanatıdır. Fuzuli, sözün içtenliğini ve derin duyguyu mecaz ve istiareyle yoğurur. Onun şiirinde belagat, sözü ağırlaştırmadan derinleştirme sanatıdır. Aşk imiş her ne var alemde, ilm bir kıylu kal imiş ancak. İşte bu iki dize, az sözde çok anlam söylemenin tam örneğidir. Belagatı güçlendirmek için 4 öneri. Muhatap ve amacı iyi belirle. Söz kime söylendiğini bilirse tesir eder. Sadelik ve açıklığı gözet. Anlamı bulandıran süs değil, yerli yerinde ifade değerlidir. Mecaz ve teşbihi ölçülü kullan. Çağrışım gücü sözün derinliğini artırır ama azı özdür. Ahenge dikkat et. Vurgu, durak ve ses uyumu sözün musikisini oluşturur.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nasıl aslında kıyafet alırken, yemekle ilgili bir şeye bakarken, içinde ne var, hangi yağı kullanmış, son kullanma tarihi nedir, bunları kontrol ediyorsak, gözümüzden, gönlümüzden ve kulağımızdan gireni de aynı şekilde kontrol mekanizmasından geçirdiğimizde daha sağlıklı bir şekilde kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanıldığında çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Amaçlı kullanım dediğimiz bir kullanımdan bahsediyoruz. Amaçlı kullanımdan da kastım şu. Yani ben hangi amaçla ve niçin bunu tüketiyorum? Ben ailelere de, çocuk ve gençlere de şunu söylerim hep. Sen bir markete gittiğinde, bir malzemeyi aldığında, onun son kullanma tarihine bakıyorsun. Kim tarafından üretilmiş bakıyorsun. Arkasındaki bilgileri okuyorsun. En azından eline alıp bir ilk aldığın bir üründe bunu kontrol ediyorsun. O zaman sosyal medyada ya da internet ortamında maruz kaldığın bir şeyi neden kontrol etmiyorsun? Yani burada aslında ha beslenme ha bu. Çünkü biri görsel beslenme, işitsel beslenme, biri midemizi doyuran şey. Biri gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı doyuruyor, biri midemizi doyuruyor. Ama ben birini bir konuda çok kontrol sahibi ve dikkatli olurken bir konuda neden o kadar dikkatli değilim? Yani o yüzden aslında çocuk ve gençlere de, ailelere de bu bağlamda anlattığınızda çok daha anlaşılır. Yani ben yemeği de atamam satamam bir şekilde tüketmem gerekiyor hayatta kalabilmem için. O bir ihtiyaç. Şu anın aslında zamanın ihtiyacı da bu teknolojik alet. Hali hazırda bununla beraber bir yaşam sürmem gerekiyor. Ama bunu nasıl kullanmam lazım? Bu konuda birazcık daha okur yazar olmaya ihtiyacımız var. Ki aslında yemekte de, yediğimizde de ne kadar yiyoruz, beslenme problemlerimiz nedir, buna bakmakla gerektiği gibi burada da aslında teknolojik alet kullanımlarında, internet kullanımında da buna da bakmak gerekiyor. Modellemek çok önemli. Ben burada şunu söylüyorum, evde bir kişi diyet yaptığında bu diyeti sürdürmesi daha zordur. Çünkü mutfağa girene, masaya geçene vesaire, orada iradesini daha da kontrol etmesi gerekir. Daha da aslında kontrollü ve kendini denetliyor olması gerekir. Ama evdeki tüm ahali bununla ilgili bir diyete girerse, o dolap değişirse bunun için daha kolaylık sağlanır. Teknoloji kullanımında da aslında evdeki tek kişi değil. Hep beraber ne yapıyoruz? Hep beraber nasıl kullanıyoruz? Hep beraber nasıl hayatımızda bu? Komple aslında evdeki sistemi bu anlamda değiştirmek çocuğun da ya da gencin de kullanım sistemini değiştirecektir. Burada çocuğun ya da gencin ihtiyaçlarını da gözeterek, burada farkında olarak gitmek aileye

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Sübhanallah, ya Rabbi sen her türlü noksandan paksın, münezzehsin, berisin, her türlü kemalat ile muttasıfsın. Yani her güzellik sende ya Rabbi demek. Yani sevgi ve hayranlık alametidir Sübhanallah sözü. Neden Sübhanallah der insan? Sevgisinden ve hayranlığından. Allah'ın işlerine, sıfatlarına, hayranlığından der. Yani güzellik duygusu ve güzelliğin karşısında hayran olma ifade eder Sübhanallah. Ve bihamdihi, o da ya Rabbi senin hamdin ile meşgul olurum demek. Yani seni överim demek. Çünkü güzel olan şeyler beğenilir, beğenilince övülür. Her güzel şey övülür. Estağfirullah, ya Rabbi senden benim suçlarımı, kusurlarımı affı mağfiret etmeni dilerim demek. Ve etubu ileyk, ya Rab gaib sigasıyla olduğu için Allah'a tevbe ederim demek.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 142 ila 167. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Medine'deki Yahudi ve münafık bir takım beyinsiz insanlar, Müslümanları üzerinde bulundukları eski kıblelerini Beyt-i Mukaddes'ten Kabe'ye çeviren nedir diyecekler. Resulüm de ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O kullarının iyi niyet ve amellerine göre dilediğini doğru yola iletir. Ey Müslümanlar! Böylece sizi dengeli, seçkin ve adaletli bir ümmet kıldık ki, insanlara karşı adaletin örneği ve hakikatin şahitleri olasınız ve peygamber de sizin lehinizde şahit olsun. Resulüm, biz vaktiyle arzulayıp da şu anda yöneldiğin kıble olan Kabe'yi ancak sen, peygamberime uyanları, topukları üzerinde geri dönen münafık ve mürtedlerden ayıralım da onlar bilinsinler diye kıble yaptık. Gerçi bu çevrilme elbette Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerden başkasına ağır gelmektedir. Allah, sizin imanınızı Mescid-i Aksa'ya yönelerek kıldığınız namazlarınızı asla zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah, insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Resulüm, kıblenin Kabe'ye çevrilmesi hususunda vahyin gelmesi için yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi seni elbette hoşlanacağın bir kıbleye çeviriyoruz. Artık namazda yüzünü Mescid-i Haram, Kabe tarafına çevir. Ey müminler! Nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Şüphe yok ki, kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu pekala bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Resulüm, andolsun ki sen, kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara her türlü ayeti, mucize ve delili getirsen bile inatlarından senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana gelen ilim, vahiden sonra onların arzu ve heveslerine uyarsan, mutlaka sen de zalim, hakkı çiğneyip kendisine yazık eden kimselerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, Muhammed'in vasıflarını kitaplarında gördükleri için onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler. Hak ve gerçek olan Rabbinden gelendir. Bu hususta asla şüpheye düşenlerden olma. Herkesin ve her toplumun yöneldiği bir yön, bir kıble ve bir istikamet vardır. Öyleyse ey müminler, hayır işlerinde yarış edin. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi mahşerde hesap için bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Resulüm, her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Bu emir Rabbinden gelen mutlak bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yine her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü

nimetimi tamamlayın, böylece doğru yolu bulabilirsiniz. Nitekim size nimetimi tamamladığım gibi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, şirkten, maddi ve manevi kirlerden ve kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti ve onun hükümlerinin uygulanmasını öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir Resul gönderdik. O halde beni ibadet ve itaatle hatırlayın ki ben de sizi sevap ve mağfiretle anayım. Bana şükredin. İbadetsizlik ve itaatsizlikle bana nankörlük yapmayın. Ey iman edenler! Sabır ve namaz, duayla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülen kimseler hakkında ölüler demeyin. Hayır, aksine onlar diridir. Fakat siz bunu anlayamazsınız. Ey müminler! İtaat edeni isyan edenden ayırt etmek için andolsun ki sizi hem biraz korku ve açlıkla hem de mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ey Resulüm! Sabredenlere lütuf ve ihsanımı müjdele. Öyle ki onlar kendilerine bir bela geldiği zaman ancak biz Allah için teslim olmuş kullarız ve elbette biz yine ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin mağfiret ve rahmeti o teslimiyette bulunanların üzerinedir. İşte doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir. Şüphesiz indirdiğimiz delilleri, emirleri ve doğru yolu gösteren ayetleri insanlara kitapta açıkça bildirdikten sonra hakikati gizleyenler ve onları yürürlükten kaldırmaya çalışanlar var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Ancak tevbe edip dönenler, hallerini düzeltenler ve Allah'ın indirdiği gerçekleri eğip bükmeden dosdoğru açıklayanlar başkadır. İşte ben onların tevbesini kabul ederim. Zira ben tevbeleri kabul buyuran çok merhamet edenim. Şüphesiz ki ayetlerimize ve hükümlerimize karşı çıkarak küfre sapıp da kafir olarak ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar bu lanette temellik alacaklardır. Artık onların azapları hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. Sizin ilahınız bir ilah, Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahman'dır. Dünyada bütün yaratıklara merhamet edendir. Rahim'dir. Ahirette yalnız müminlere rahmet edendir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağa dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gökle yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Öyle insanlar vardır ki Allah'tan başkasını, putları, arzu ve hevalarını, yücelttikleri, sevip bağlandıkları şahısları, bazı varlık ve eşyayı gizli veya açıktan sevip ona, Allah'a denk hale getirirler. Tıpkı Allah'ı sever gibi onları severler. Böylece şirke düşerler. Allah yerine onlara bağlanırlar.
hakiki inanmış

0: inançların Allah sevgisi, emirlerine itaat ve bağlılığıysa daha kuvvetli ve içtendir. Ona denk hiçbir sevgi beslemezler. Allah'a eş koşup da kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvet ve kudretin Allah'ta bulunduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çetin olduğunu keşke önceden bilselerdi. Nitekim dine aykırı olan işlerde kendilerine uyulan, o peşinden gidilen günahkar kimseler, o gün azabı gördükleri vakit kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşacaklar ve aralarındaki yandaşlık ve liderlik gibi bağlar kopacaktır. Bunun üzerine onlara uyanlar da, "Ah, keşke biz dünyaya bir kere daha dönseydik de bugün onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzak dursaydık," derler. İşte Allah onlara bütün yaptıklarını hasret, pişmanlık ve üzüntüler içinde gösterecektir. Onlar cehennemden çıkacak da değillerdir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 142 ila 167. ayetlerini dinledim.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya, süzülmeye başlayan.

dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin son 1/3'ü geldiği zaman Rabbimiz rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, isteğini vereyim. Yok mu bağışlanma isteyen, onu bağışlayayım. Sizden biriniz dua ederken, Allah'ım, dilersen beni bağışla demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Sevgili dinleyenler, dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekke anlaşma imzalandı. Anlaşma, herhangi bir ülkeye hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma, 24 Safer 1448 Cuma, 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayi işbirliğini ve askeri birlikte çalışılabilirliği. Üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram Cuma hutbesinden. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448, 7 Ağustos 2026 Cuma günü irad edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onları din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğine de dikkat çekilen hutbede, kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da idrat edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle: "Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur: Müminler ancak kardeştirler." Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşısında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize karşı hileli şekilde fiyat artırmayın, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır." Bunun üzerine göğsüne 3 kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım Müslüman ülkeler arasındaki güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya koyulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğini ve İslam kardeşliğini güçlendirmeye hedefleyen önemli bir ortak iradeyi ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatinize sunuyoruz. Sağduyulu ittifak çağrısı. Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu bir ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Birliği Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırılarla ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirip mezhep ayrımı gözetmeksizin ciddi kararlar aldılar. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar alındı. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Trablusgarp, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok

0: büyük önem arz etmektedir. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz maddelere akra.medya sitemizden ulaşabilirsiniz. Bugün 1 Rebiülevvel 1448 Mevlid Kandili için geri sayım başladı. İslam dünyasının önemli manevi gecelerinden Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gece Hicri takvimde 12 Rebiülevvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'nde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, nafile namaz kılarak ve Peygamber Efendimiz'e selavat getirerek geceyi ihya ediyor. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya dahil olmak isteyenler, okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydedebiliyor. Mevlid Kandili öncesinde salavat getirmenin faziletine de dikkat çekiliyor. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır." buyuruyor. Haberimizin tüm detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Çekut web sitesi ve logosunu yeniledi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, doğayı ve tüm canlıların yaşam alanları koruma vizyonu doğrultusunda yeni logosunu, kurumsal kimliğini ve yenilenen internet sitesini tanıttı. Derneğin sosyal medya hesaplarında "Herkes bugünü bekliyordu" vurgusuyla paylaşılan ayı, geyik, kirpi ve sincap gibi orman sakinlerinin yer aldığı görsel çalışmada doğa severlerden ilgi gördü. Çekut, yenilenen dijital yüzünün yalnızca estetik bir değişim olmadığını, doğa severler, gönüllüler ve genç kuşaklarla iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım olduğunu belirtti. Yeni logoda Çekut'un baş harfinden hareketle saran, koruyan ve kollayan anlayışının öne çıkarıldığı, yaprak figürünün ise yeşil bir dünya hedefini simgeleyecek şekilde merkeze yerleştirildiği ifade edildi. Ağaçlandırma, çevre eğitimleri, kırsal kalkınma ve doğa koruma alanlarında çalışmalarını sürdüren Çekut, yenilenen web sitesiyle faaliyetlerini daha hızlı ve etkileşimli biçimde kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor. Doğa severler, üreticiler ve gençler, projeler, eğitim çalışmaları ve çiftçiye ait olsun projesine ilişkin detaylara yenilenen çekut.org.tr üzerinden ulaşılabilecek. Haberimizin tüm detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Konya Kapalı Havzası'nda 739 obruk tespit edildi. Konya Ovası'nda iklim değişikliği, kuraklık ve yeraltı suyunun kontrolsüz kullanımı obruk oluşumlarını artırıyor. 2020'de başlatılan obruk duyarlılık haritası projesi kapsamında yapay zeka, coğrafi bilgi sistemi ve uydu görüntülerinden yararlanılarak Konya Kapalı Havzası'ndaki obruk envanterleri güncelleniyor. Konya, Karaman ve Aksaray'ı kapsayan havzada bugüne kadar 739 obruk kayıt altına alındı. Çalışmalarıyla birlikte daha önce kayıt altına alınmayan çok sayıda obruk da uydu görüntüleriyle tespit edilerek envantere dahil edildi. Profesör Doktor Adnan Özdemir, obruklarla ilgili olarak Akra'ya şu açıklamalarda bulundu.
1: Obruklar yerin yüzeyinde meydana gelen çöküntü alanları olarak bizim karşımıza çıkıyorlar. Esasında oluşumunda jeolojik hidrodinamik şartlar burada etkili. 25-30 tane etkili faktör var. Yerin içerisinde işte suyla temas ettiği vakit çözülebilen kayalarımız var. Halk dilinde de eriyebilen kayalar dediğimiz kayalarımız var. Bunlar yerin içerisindeki suyla çözünürler. Bir boşluk oluşur. O boşluk tabiri caizse bir mağara oluşur. Mağara gittikçe genişler, büyür. Üst taraftaki ağırlığı yan taraflardaki kayaçlar çekemedikleri vakitte çok ani olarak büyük bir gürültüyle çöküntü meydana gelir. Dolayısıyla da bir obruk oluşmuş olur. Sadece ve sadece yeraltı su seviyesinin düşmesiyle Konya Ovası ve çevresinde obruklar oluşuyor şeklindeki bir yaklaşım doğru değil. Yeraltı suyu seviyesinin yükselmesiyle meydana gelen obruklar da var. Aslında bu sene Konya'da çok fazla miktarda yağış meydana

0: geldi. Yeraltı seviyeleri falan filan yükseldi. Ama orada obruklar oluştu. Bu bir sefer tarım alanlarının göçmesine, zarar görmesine sebebiyet veriyor bir. İkincisi yerleşim yerlerine çok yakın yerlerde oluşan obruklar var. Dolayısıyla buraların çok dikkatli bir şekilde, detaylı bir şekilde incelenmesi lazım. Bundan sonra tehlike haritasının yapılması lazım.
1: Obruk nedir? Obrukları ne tetikler? Türkiye'de obruklar hangi illerde görülüyor? Detayları için akra.medya internet sitemizde yer alan "Obruklar nasıl oluşuyor? Önlenebilir mi?" haber dosyamıza ulaşabilirsiniz. Orman yangınlarında 30-30-30 kuralına dikkat. Orman yangınlarında sıcaklık, nem ve rüzgarın oluşturduğu 30-30-30 koşullarına dikkat çekiliyor. Profesör Doktor Doğanay Tolunay, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı, nemin %30'un altına düştüğü ve rüzgar hızının saatte 30 kilometreyi aştığı günlerde yangın riskinin kritik seviyeye ulaştığını belirterek, kırmızı alarm düzeyinde önlem alınması gerektiğini söyledi. Türkiye'de yangın riskinin özellikle 1 Mayıs-1 Kasım arasında arttığını, yüksek riskin Eylül ayına kadar sürebildiğini belirten Tolunay, kurutucu rüzgarların bitki örtüsündeki nemi azaltarak ormanları yangına daha hassas hale getirdiğine dikkat çekti. Yangınların önlenmesinde yanıcı maddelerin kontrolünün önemine vurgu yapan Tolunay, ev, bağ ve bahçe çevresindeki kuru otların temizlenmesi, ormanla yerleşim alanları arasında tampon bölgeler oluşturulması ve ormana yakın yapılarda yangına dayanıklı malzemeler kullanılması gerektiğini ifade etti. Yol kenarları, elektrik nakil hatları ve demir yolları çevresindeki kolay tutuşabilecek materyallerin de temizlenmesi gerektiğini belirten Tolunay, kritik hava koşullarında kıvılcım çıkaran makinelerin kullanılmaması uyarısında bulundu. Tolunay ayrıca uyarıların etkili olabilmesi için toplumda ortak bir yangın kültürü oluşturulması gerektiğini vurguladı. Akra'nın uydu frekansı değişiyor. TürkSat 3A uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Ağustos 2026 Cumartesi gününü 16 Ağustos 2026 Pazar gününe bağlayan gece yarısında Akra'nın TürkSat uydu frekansları da değişiyor. Karasal yayında Akra FM'in kesintisiz dinlenilmesi için mevcut verici receiver'larının yeni frekansa göre ayarlanması gerekmektedir. Bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından takip edilecektir. Aynı zamanda çanak antenli uydudan TV vasıtasıyla dinlenilebilmesi için uydu alıcısına yeni uydu değerlerinin girilmesi gerekmektedir. Uydu alıcısına akranın frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fej değeri girilerek arama yapıldığında akranın yayınına ulaşılmaktadır. Yeni parametrelerin uydu alıcısına girilmesi ya da güncelleme yapılması gerekmektedir. Akra yeni uydu değerleri şöyle. TürkSat 6A 12.149 MHz frekans, decay vertical 27.500, fej değeri 3 taksim 4.
2: Hava durumu.
1: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 28, Bursa ve Kırklareli 29, Çanakkale 31 derece. Ege bölgesinde İzmir 36, Denizli ve Muğla 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Niğde 30, Eskişehir 28, Konya 31 derece. Batı Karadeniz'de Bolu ve Zonguldak 26, Düzce ve Kastamonu 27, Orta ve Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve Amasya 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 25, Malatya 34, Van 28, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 39, Gaziantep ve Mardin 36, Şanlıurfa 38 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına gelince, Mekke az bulutlu 43, Medine az bulutlu 42, Saraybosna az bulutlu 25, Üsküp az bulutlu 32, Lefkoşa sıcak 38, Melbourne sağanak yağışlı 16, Moskova parça bulutlu 17, Paris az bulutlu 38, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
2: Yol durumu.
1: Temot yolunun İzmit Doğu Kavşağı Dileosu Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı kesiminin 7 ila 12. kilometreleri arasında, Tak Otoyolu'nun 6 ila 7, Mengen Yeniçağ yolunun 27 ila 29, Ali Ağa Ayvalık yolunun 0 ila 6, Kayseri Sivas yolunun 57 ila 61. kilometreleri arasında, Zonguldak Devre Mengen yolunun 35 ila 39, Diyarbakır Siverek yolunun 33 ila 36, Artvin Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
2: Döviz ve altın fiyatları.
1: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.88, 1 avro 55.36 TL, altının gramı 6.699 Türk lirasından işlem görüyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında El Ekrem Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk sizlerle. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programını dinleyebilirsiniz. 22'de Divan-ı Aşk programımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak,

Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke

0: Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
2: Elhamdülillahi'llezî halakassemâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. Thumme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Huvellezî

0: السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları "Allah'ım seni tesbih ederiz." Selamlaşmaları da "Selam" diyerek olur. Duaları ise "Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır" diyerek son bulur.
0: Ve yusabbihu ar-ra'du bihamdihi vel melâiketu min hîfetih. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.

0: Rabbine kulluk et.
1: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
0: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
1: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
0: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
0: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
1: Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihi'l-kitâbe ve lem yec'al lehû ivaca qayyiman liyunzira ba'san şedîden min ledunhu ve yubeşşira'l-mü'minîne'llezîne ya'melûne's-sâlihâti enne lehum ecran hasenâ mâkifîne fîhi ebedâ.
0: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
0: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا
0: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ
0: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
0: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu

0: bunları düşünüp anlamıyor.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
0: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
1: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
0: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
0: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
1: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
0: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir.
1: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
0: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrü karşılıksız bırakmayandır.
1: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
0: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Hamd, ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi, hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim odur.
1: Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabla tulu'i şemsi ve qabla'l gurub ve minel leyli fesebbihhu ve edbara's sucud.
0: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ
0: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
1: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O, her şeye gücü yetendir.

0: Ayetlerle Cuma günü duaları.
1: Bir insan düşünün. Bir insan. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve...
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
2: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekke anlaşma imzalandı. Anlaşma, herhangi bir ülkeye hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma, 24 Safer 1448 Cuma, 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayi işbirliğini ve askeri birlikte çalışılabilirliği. Üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram Cuma hutbesinden. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448, 7 Ağustos 2026 Cuma günü irad edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onları din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğine de dikkat çekilen hutbede, kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da idrat edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle: "Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur: Müminler ancak kardeştirler." Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşısında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize karşı hileli şekilde fiyat artırmayın, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır." Bunun üzerine göğsüne 3 kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım Müslüman ülkeler arasındaki güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya koyulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğini ve İslam kardeşliğini güçlendirmeye hedefleyen önemli bir ortak iradeyi ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatinize sunuyoruz. Sağduyulu ittifak çağrısı. Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu bir ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Birliği Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırılarla ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirip mezhep ayrımı gözetmeksizin ciddi kararlar aldılar. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar alındı. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Trablusgarp, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz maddelere akra.media sitemizden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında El Ekrem Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk sizlerle. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programını dinleyebilirsiniz. 22'de Divan-ı Aşk programımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. İlahi, lestu lil firdevsi ahla, ve la akva ala naril cahimi. Fehebli tevbeten vaghfir zunubi, fe inneke gafiru zembil azimi.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Hayırlı günler ve hayırlı bir hafta dileyerek yeni bir programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. Hoş geldiniz. Değerli misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan yine her hafta olduğu gibi bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum.
1: Efendim bugün yine sizin tespitinizle dualarımızda Ekremül Ekremin diye kendisine hitap ettiğimiz Rabbimizin El Ekrem ismini anlatacaksınız bize inşallah. Yine her zaman yaptığımız gibi kısaca bir giriş olması lütfen açısından bir kavramın tam olarak ne olduğunu söyleyelim. Sonra izahlarınıza geçelim inşallah. En büyük kerem sahibi demek El Ekrem. Sınırsız, karşılıksız ikram sahibi demek. Ve bunun içinde alete, sebebe, vesileye ihtiyaç duymayan demek. Hı hı. Aynı zamanda kerametin tek ve yüce kaynağı demek.
2: Kesinlikle.
1: Kavraması bile zor. Yani sınırsız, karşılıksız, sebebe, vesileye, alete ihtiyaç duymadan vermek nasıl bir şeydir öğreneceğiz. Ve bunun bizim üzerimizdeki, yansıması, bizdeki yansıması nedir bunu öğreneceğiz inşallah hocam.
2: İnşallah.
1: Değil mi bugün?
2: Evet. Dikkat ederseniz biz en azından nüzul sırasını dikkate alarak Esma-i güzel Rabbimizin güzel niteliklerini ve güzel isimlerini çalışıyoruz. Ve bu sırada

0: da işte Rahman Rahim işledik. Ve Ekrem ilk inen ayet Alak suresinde geçer. Tek de orada geçer Ekrem. El Ekrem olarak
1: başka
0: geçer.
1: Başka hiçbir yerde, hiçbir ayette geçmiyor mu hocam?
0: Geçmiyor ama şeyleri var. Yani Kerim ve İkram uzantıları noktasında diğer isimler olarak, ayrı isimler olarak geçiyor tabii ki. Fakat zaten şunu esas kabul etmek gerekiyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır ve bu kelamın niceliği yoktur. Yani bu kelamda çokça bahsedilen isim daha önemli değildir. Sadece kullanım ve gereklilik noktasındaki her bir detay asla aksatılmadan, boş verilmeden işlenmiştir. Evet. Ne fazla bilgi vardır, ne eksik bilgi vardır.
1: Yerli yerince.
0: Yerli yerincedir. O yüzden Ekrem isminin sık geçmemesi önemsizlik değil, bilakis geçtiği yer dikkate alındığında ve geldiği zaman dikkate alındığında muhteşem bir ikramın temel kaynağı olur. Ben şöyle başlamak istiyorum. Tabii bir ismin anlamı, lügat karşılığı ve Kur'an-ı Kerim'deki kullanım biçiminden ziyade biz biliyorsunuz programımızda biz de hayatımızda Ekrem olan Rabbimiz adına davranışlarımız nasıl biçimlenmelidir? Bunu işleyeceğiz.
1: İkram görenler olarak değil
0: tabii
1: mi hocam?
0: Tabii de zaten
1: muhatap olarak biziz.
0: Şey, yani bir kere konuşabiliyor olmak, düşünebiliyor olmak. Şöyle ki oku İkra emriyle başlayan ilk inen ayet, yaratan Rabbin adına o insanı alaktan yarattı. Oku zira Rabbin el ekremdir ki o kalemle öğretti, o insana bilmediklerini öğretti.
1: Hocam o zaman ekrem sıfatını, yani bu tamamen okumakla, öğrenmekle ve bununla alakalı cihazlarla diyelim, göz,
0: bugün
1: kulak
0: ürettiğimiz
1: vesaire.
0: Onunla her ne varsa bugün ürettiğimiz
1: ekrem
0: değer
1: sıfatıyla alakalı
0: evet,
1: olur.
0: Değer olarak kazandığımız her ne varsa,
1: evet,
0: onun bize kazandırdığı öğrenme vasfı, çünkü kalem bildiğimiz şu yazı kalemi değildir.
1: Evet.
0: Kalem kelime üretme noktasını, kelam üretme noktasında, anlam üretme noktasında.
1: Üretme,
0: ki oku da
1: üretme.
0: İkra da tilavet anlamında değildir, seslendir anlamında değildir, anla anlamındadır. Yani kavra, anla, keşfet
1: evet.
0: Ve o sende bir anlama dönüşsün. Ve o anlamı Rabbin adına yap ki o esas sahibi odur.
1: Evet.
0: Ve size bunu yaparken o ekremdir. Dolayısıyla öncelikle tabii ki bizim için burada önemli olan, sizin de dediğiniz gibi şu şey çok önemli. En cömert, en büyük, kerem sahibi, karşılıksız veren. Tabii burada kerim işin fiiliyatını anlatırken, ki kerim isminde de inşallah işleyeceğiz. Ekrem zatının ikram etme, teşekkül ettiğini gösteriyor.
1: Evet.
0: Yaptıklarından ziyade varlığı onun ekrem oluşu.
1: Evet.
0: Tıpkı Rahman ve Rahim isimdeki gibi.
1: O ayrım gibi.
0: Evet, özünde ikram olan, ikrama has olan. Yani zaten Allah zatıyla yokluğa nazar ettiğinde varlık oluşuyor. O bile bir ikram.
1: Evet, evet.
0: Yani yaratılış bile bu anlamda bir ikram, ki yaratılış
1: en
0: şeyle.
1: En büyük ikramlardan bir tanesi belki.
0: Dolayısıyla hem özünde olan bir şeyden dolayı, yani zatının sahip olduğu o nitelikten dolayı, hem de böyle bir ahlaki güzelliğe, vericiliğe, bir hasrete sahip olduğu şeref, kalite ve üstünlük sahibi demek.
1: Evet.
0: Ve de hani Arapçadaki kullanımlarına baktığınızda mesela yağmur getiren buluta kerem sahibi denmiş. Yani
1: ya rahmet getiriyor.
0: İşte kendisine karşı suç işleyen birisinin onun suçunu affeden, cezasından vazgeçen kişiye de ahlaki kerem, el keremül fil hulk denmiş. Dolayısıyla kendisinden ziyade ötekisini düşünerek, muhatabını düşünerek, onun ihtiyaçlarını ya da onun o anki neye ihtiyacı varsa onun giderilmesi aslında ikram. Bir anlamda ona hizmet.

0: Ve baktığınızda bunun bu özelliğin zatında toplanmış olması hakikaten Rabbimize karşı hayranlığımızı milyon kat daha artırıyor.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de verirken fakirlik endişesi taşımadan veriyor oluşu bazı gayrimüslimlerin mesela Müslüman olmasına sebep olan özelliklerinden bir tanesi. Yani orada da Peygamber Efendimiz'e de böyle bir tezahür görebilir miyiz? Yani o da
0: Zaten Kerim ismi olarak insanlar, melekler, Kur'an-ı Kerim mesela Kerim diyoruz. Bu anlamda onun Ekrem zat isminin tecellisi konumda olan Kerim tabii ki bize de sirayet ediyor. Zaten onu işleyeceğim. Yani biz ikram ederken bize ikram edilenlerden ederiz.
1: Evet,
0: Ama
1: tabii ki.
0: etmeme şeyinde hakkında vermiştir Rabbimiz bize. Yani vermiştir derken edip etmeme
1: Bize
0: kararını bize
1: bırakmıştır.
0: bırakmıştır. Bu anlamda ettiğimiz sürece de cennetle vaat etmiştir. Ve hatta sizi bu ikram etmekten alıkoyan şey ne
1: Nedir?
0: diye sorar ayette.
1: Karşılığında cennet varken.
0: Evet. Yani bu gurur, bu cimrilik nereden geliyor hesap? Dolayısıyla insanın ikram etmek için önce kendisinin ikrama mazhar olması gerekiyor. Yani bir şey verebilmeniz için önce o vereceğiniz şeyin size ikram edilmesi gerekiyor. Çünkü bugün sahip olduğunuz hiç bilgi dahil olmak üzere ki bir ilim insanı olarak söylüyorum. Sahip olduğumuz ilmimiz dahil olmak üzere hepsi bize verilir.
1: Evet.
0: Yani benim çabamın etkisi var mı? Elbette vardır. Hani
1: Tabii ki.
0: tercihimin, o konuda gösterdiğim
1: Yönelişinizin,
0: çabamın
1: gayretinizin.
0: ama garantisi yoktur.
1: Evet. Verilmeyebilir mi yani bunun
0: Evet.
1: sonucunda?
0: Yani onun garantisi olarak yapmayız biz
1: Evet.
0: onu. Ama biz çaba göstermeden de elde ettiğimiz çok şey var.
1: Tabii ki.
0: Zeka, beden, sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin, aile.
1: Her şey canım değil mi hocam?
0: Ay
1: Yani
0: hocam.
1: her şey, yani hangi birini
0: Tırnağınız,
1: sayabiliriz? Yani
0: kirpiğiniz,
1: en önemsiz gördüğümüz şeyler bile, en fuzuli
0: yokluğunda
1: saydığımız.
0: kıymeti anlaşılacak
1: Evet.
0: şeylerin hemen hemen hepsi, hatta her şey bu anlamda ikram edilmiştir. Tabii insanın Hucurat 13'teki yol göstericiliğini dikkate alması gerekiyor. O da der ki Allah'ın indinde en kerem sahibi olanınız en çok takva sahibi olanınızdır. Yani kiram etmenin büyüksenmekle işte
1: Tevazuyla birleştirilen bir şey
0: takva
1: midir bu?
0: tabii ki zaten belki de hani bizim bugün çünkü bir şey ikram paylaşım demektir. Öncelikle
1: Evet.
0: bunu görmek gerekiyor. Bana verileni verenin kerem oluşundan, ekrem oluşundan dolayı
1: Bilmem.
0: seni de benim önüme getirmesinden dolayı ben paylaşmakla mükellefim.
1: Evet, ben önce bana verilen ikramın şuurunda olacağım. Verirken de verenin vesilesiyle verdiğimi, o kişiyi de ya da o fırsatı da
0: Aynen
1: önüme
0: öyle.
1: çıkaranın yine bir ikram
0: Aynen
1: olduğunu
0: öyle.
1: düşünmem lazım.
0: Aynen öyle. O da bir ikram çünkü.
1: Evet.
0: Ne çok
1: Öyle değil mi?
0: şeyim.
1: Tabii ki.
0: Tabii ki imkanınız
1: O yüzden her gecenizi Kadir, her gördüğünüzü Hızır bilin sözü var
0: çok
1: ya hocam.
0: güzel bir şuur kazandıran bir
1: Evet.
0: bakış açısı. Dolayısıyla takvayla ikram etmenin ilişkisini kurduğunuzda şunu görüyorsunuz. Bir kere bir edebiniz olmalı. İki yönlü bir edepten bahsediyorum. Bir size ikram eden zatın varlığını hiç unutmamak.
1: Evet, ne büyük edep
0: Yani
1: değil mi bu?
0: kendinizin malını vermiyorsunuz, kendinizin bir şeyini vermiyorsunuz. Size bahşedilen, lütfedilen şeyleri paylaşarak hatta artırıyorsunuz,
1: Ne
0: azaltmıyorsunuz.
1: kadar anlaşılır değil mi az önce söylediğiniz? Yani niye cimrilik yapıyorsunuz diyor Allah-u Teala. Yani ben veriyorum. Benim
0: Size
1: verdiğimden
0: alıkoyan ne diyor?
1: nedir yani?
0: Size bundan alıkoyan ne? Dolayısıyla önce birinci şey yön insanın kiram eden makama karşı o ikramı vermesinin lütfundan dolayı takınacağı edep ve o ikram edilen şeyin de hikmetini etrafına bir güneş gibi saçmak ve onu gereği yerinde ve gerekli nasip olan kişilerle paylaşıma açmaktır.
1: Güneş gibi.
0: Aynen.
1: Bu hususiyeti biraz hocam, ne, yani güneş gibi dediğinizde kastettiğiniz şey.
0: Ulaştığı her yere. Şey, her yer.
1: Yani güneş hepimizi aydınlatıyor,
0: evet.
1: Çünkü değil mi? Yani
0: ama hiç... gece olan kısmı gitmiyor çünkü, evet. Ulaşabildiği, evet. Alan o kadar. Evet. Bütün mahlukat sınırlıdır.
1: Evet.
0: Sınırsız olan Allah'ın kendisidir. Ve onun için hep söyleyeceğim, belki her programda söyleyeceğim.
1: Lütfen.
0: Allah'ın ismi sadece onda
1: ona
0: mutlaktır
1: mahsustur.
0: Ve ondadır ve onda eşsizdir ve onda mükemmeldir. Bizdeki tezahürleri sınırlıdır, eşlidir, yani benzerleri vardır ve geçicidir. Bunu hiç unutmayacağız. Ama bu hali bile tezahüre girdiğinde, yüzyıllar önce ölmüş olup hala kereminden, yaptığı ikramdan beslenen zatlar var.
1: Evet.
0: Yani hala onlara teşekkür ediyoruz. İyi ki de bu eseri yazmış,
1: evet,
0: yararlanıyoruz,
1: evet.
0: Mesela.
1: Evet, bu camiyi yapmış ya da bu yolu,
0: aynen,
1: açmış. Mesela.
0: Aynen.
1: Vakıf medeniyeti o anlamda,
0: tabii,
1: çok güzel bir miras bizim,
0: yani
1: için mesela.
0: Sonuçta sanat olmuş her ürün, evet, bir ikramdır.
1: Evet.
0: Kullanan her kişi için. Dolayısıyla bir yönüyle Allah'a karşı edebimizi, yani bize ver her ikramın bir lütuf, bir
1: bir lütuf olduğunu,
0: bir evet, yani o söz yetmiyor,
1: evet,
0: hakikaten anlamı anlatmaya ve bunun bir karşımıza aktarımı noktasında genellikle şöyle bir gerekçe vardır. İşte ben kendime zor yetiyorum. Başkasına nasıl yaparım ki, bu yanlış bir zihniyettir. Çünkü ikram sadece rızık ikramında olmaz. İkramın bir zihin boyutu vardır.
1: Anlamı da daraltıyoruz o zaman bu,
0: tabii,
1: bakış açısıyla.
0: Düşünce
1: biz.
0: İkramı. Söz boyutu vardır. Söz ikramı. Gavlu kerim denir mesela, anneye babaya üf bile demeyin,
1: değil,
0: onlara
1: mi?
0: Öyle konuşun ki kerim konuşun, hı-hı, der ayette. Yani sözün de kerimi vardır. Davranış ikramı.
1: Hı-hı.
0: Mesela bir tebessüm, bir hoş geldiniz demek.
1: Hayır,
0: varlığından olumlu etkilenmek.
1: O,
0: dolayısıyla ve de paylaşım ikramı. Ya da işte rızk ikramı dediğimiz somut şeyler,
1: somut şeyler
0: ikramı
1: üzerinden yapılan ikram.
0: Şimdi dört ikramı baktığımızda birbirini tamamlayan, hani dervişin fikri neyse zikri de odur, edası da oraya götürür denir ya, o zihinden beslenmeyen edaya geçemez. O yüzden biz önce zihinde paylaşmayı açacağız. Ne demek zihinde paylaşmayı açmak? Bir kere zihin eğer bir şeyle meşgulse, meşgul olduğumuz şey ikram edilmeye layık işler üzerine olmalı. Yani insanların işine yarayacak, insanlığın hayrına olacak, hele Müslümanların, mümin kardeşlerimiz için bir derde deva, bir sadra şifa olacak bir şey için kafa yormalıyız. İşte bu zihnin, aklın ikramı. Allah kalemle öğretirken ve insana bilmediğini öğretirken Ekrem ismini kullanıyor ki hakikaten Kerem olan Rabbin adına okutuyor. Dolayısıyla zihindeki ikramın ta dışarıya yansıyacak halde. Onun için derim ki bir şeyle meşguliyet olacaksa zihnimiz, onu nasıl alt ederim, onun nasıl hakkından gelirim şeklinde olmasın. Onun o sorunu, bana kadar yansıyan sorunu, yüreğinde bir sıkıntı var, bir haseti var, bir kini var, bir düşman. Bakın, soft insan kendi başına kötü bir yaratık değildir.
1: Evet.
0: Şeytan bu kimliği almıştır. O bizim için düşmandır, apaçık düşmandır. Bir varlığının kötülüğü ya da iyiliğini ben sorgulamam. Benim düşmanımdır. Ama insan Yaşadığı müddetçe tövbe hakkı hep kendinde saklıdır ve her zaman dönme imkanı olan
2: vardır.
0: Yaratılışta ahseni takvim üzere yaratılmıştır. Ve dolayısıyla bugün kötü davranan bir insanın yarın ıslaha uğraması, düzelmesi, geliştirilmesi veya onun kendi kendine uygun, düzgün, ahlaklı ve verici bir insan halinin gelmesine hiçbir şey engel değildir.
1: Evet, değişim düşüncede başlar sözü de bunu.
0: Aynen öyle. O yüzden hani olumsuz bir şeyle karşılaştığımızda bile zihnimizi o olumsuz, çünkü genellikle bulaşıcıdır olumsuz hal. Benden
1: kolaydır
0: nefret edene siz de nefrete girersiniz ya da size haset edene siz de hasetlenirsiniz.
1: Haset ederiz, evet.
0: Nefis çünkü kopya alır. Ayna gibidir. Nefis nefsin aynasıdır. O yüzden hasetli insanların karşısına çıkarken Rabbimiz bize sığınmamızı talep ediyor. Sığının diyor. Rabbinize sığının. Ki o karanlıklardan aydınlığa çıkartan Rabbinize. Felak suresinde. Yarattıkların şerrinden, karanlığın şerrinden, üfürücük ve hasetlinin şerrinden.
1: Evet.
0: Önemli bir şer bu, noktaları bunlar. Evet. Ama şer kendi başına soft, kötü olmakla birlikte neticesi kendinden makbul değildir. Yani her şer insana engel olmaz ya da kötü dokunmaz. Allah'ın o şerri çevirme yetkisi de vermiştir insana. Allah'a sığındığınız zaman o şer size artık ulaşmaz. Bu sığınmanın yollarından bir tanesidir zaten. Zihinde ikram, onun o hasedinden kurtarmanın yollarını, onu o hasetten çıkarmanın, onun yüreğine serinlik verecek düşünceler geliştirmek bile bu anlamda zihindeki zanlı iyiliğe çevirmek, düşünceye ikram edilebilir bir düşünce haline üretilmesini sağlamak bile şu önemli, biliyor musunuz? Zihnimizi dünyada hani tüketilecek ve belki de bize hiç faydası olmayacak
1: nice
0: bilgiler için meşgul edeceğimize, kalıcı ve ikram edilecek şeyler için meşgul etmek ne güzel bir eylem, ne güzel bir fiil, ne ikramlı bir fiil olur.
1: Evet.
0: Düşünsenize.
1: Muhteşem olur.
0: Evet. Onun için bir kere zihnin bu anlamda mübarek edilecek, bereketlendirecek. Çünkü bereket olmayan yerde şey de olmayacaktır, ikram da olmayacaktır. Kendimiz için konuşuyorum tabii. Dolayısıyla biz önce zihnimizi buna
1: müsbet,
0: hazır hale getireceğiz.
1: Müsbet bir iklim hakim olmasını sağlayacağız.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü şey çok önemli. Ben onu görüyorum. İnsanda bir bütünlük var. Hı-hı. İçin farklıyken dışın farklı olmuyor. Hani dışını farklı gösterebilirsin, rol yapabilirsin filan ama genellikle insanlar hissediyorlar. Allah o öyle bir algı gücü de vermiş bize. Yani çok tebessüm eden, çok iyi gözüken birisi ama içinde kötü niyet var. Mesela bebekler bile hisseder.
1: Bir tuhaflık hissediyoruz
0: ya,
1: değil
0: bir
1: mi?
0: Bir uyuşmazlık var. Oturmayan logo burada
1: yani
0: oturmadı filan.
1: Çok iyi falan. Hoş bir insan ama çok yakın hissedemedim nedense kendimi, deriz en azından.
0: O dış bütünlüğü olanlarda da hiçbir şey söylemese bile ne kadar samimi bir insan,
1: evet,
0: deriz.
1: Evet.
0: Ya da
1: çekiliriz öyle
0: tabii
1: insanlara
0: feyiz
1: karşı.
0: Feyiz mesela sözden, edadan değil halden gelir.
1: Evet.
0: O ışık gibi yayılma, yani güneş ışığı gibi olmanın özelliği budur.
1: Evet.
0: Özel bir çabaya gerek kalmaksızın var olduğunuz ortamda ışık yayarsınız.
1: Hı-hı.
0: O ışık da hani şey anlamında söylemiyorum, ikram etme anlamında söylüyorum. Yoksa siz bir güneş olun şeklinde değil. Biz her birimiz güneşten çok daha değerliyiz ki Allah güneşi bize musahhar kılmış.
1: Evet.
0: Yani ayı musahhar kılmış, dünyayı musahhar, yani bize her şeyi hizmet eder hale getirmiş ki biz onun yatıp kalkıp şükrediyorum. Öğreten Rabbime şükrediyorum. Öğrenme kabiliyeti veren Allah'a şükrediyorum. Yani aciziz ve kendi kendimizi bulamaz. Hazreti İbrahim Peygamber Efendimiz bulmuş belki ama biz... Ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Bulamazdım.
1: Onların buluşları da Allah'ın ikramı yani.
0: Tabii ki. Tabii,
1: kendiliğinden.
0: Ama işte o ikram ne? Düşünüyor.
1: Evet. Düşünme
0: bakıyor.
1: İkramı.
0: Bugüne,
1: mukayese,
0: bu, yıldız benim Rabbim mi diyor.
1: Evet.
0: Hani olabilir mi? Sonra mukayese ediyor. Batıyor. Batanlar diyor. Rab olmaz. Ben sevmem batanları. Sonra ayı görüyor. Sonra güneş hatta diyor ki bu en büyük. Belki budur. Sonra fark ediyor ki hayır, görebildiği, sınırlayabildiği şey onun Rabbi olamaz ki, aklını kullanıyor. Müthiş bir akıl zaten, evet. Hazreti İbrahim. Yani gerçekten taakkul ediyor, tefekkür ediyor, tefakkur ediyor. Yani orada onu o kadar böyle kendi zihnini yoğun, kritik, analitik bir

0: bilinçli ve bizim hani bilinçaltımızdakini bilmiyoruz ama bilinçli olarak yaptığımız, zihinde gerçekleştirdiğimiz her türlü düşünceyi ikram edecek malzeme olarak değerlendirmek
1: Yine o zaman
0: insanlığa faydalı olacak işler üzerine.
1: Yani niyetimizi bu doğrultuda değiştirdiğimiz zaman, daha önceki şeyde Tevvap ismiyle geçen programda söylemiştiniz. Yöneleni kabul etmesi kendisine
0: Evet,
1: Rabbimizin.
0: tabii.
1: Niyetle yöneliyoruz. Belki yine çok farklı bir şeyler yapamıyoruz o
0: Ama
1: içinde
0: Allah
1: yaşadığımız dairede.
0: bereketlendirir.
1: Evet.
0: O kendisi
1: Bildiğiyle amel edeni Allah
0: bildiğiyle
1: bilmediklerini öğretir. Yani
0: öğretir.
1: muazzam Ekrem isminin ilimle bağdaşması, öğrenmeyle
0: Evet,
1: bilgiyle
0: tabii.
1: bağdaştırılması çok çok
0: Bu bir
1: önemli bir
0: tek bu
1: açılım
0: ayette
1: hocam. Yani
0: geldiği için,
1: çok muhteşem bir şey.
0: yani Kerim ismi var, Zülcelal ve İkram var, onları ayrıca işleyeceğim. Yine bu kökten türemiş isimleridir Rabbimizin. Ama Ekrem ismi tamamen
1: Evet.
0: bilgi üretimi, ilim ürünü, yani öğrenme ve öğretme üzerine kuruludur ki bugün gelinen nokta, eğer kolaylıkla dünyanın öbür tarafına uçabiliyorsak,
1: Tabii ki.
0: kolaylıkla deniz altından gidebiliyorsak, İşte
1: Neredeyse uzayın öbür
0: daha
1: tarafına
0: önce
1: uçacağız.
0: hani doğum sırasında yapamadığımız şeyleri, sezaryen gibi bir tek, yani bunların hepsi bir buluş, bir teknoloji, bir üretim, bir Kerem, Ekrem isminin tezahürleri bunlar. Çünkü üretmişiz, çabalamışız ve birisi için bulduğumuz bir, ben bilmiyorum siz yaşıyor musunuz? Çoğunluk, özellikle çamaşır ve bulaşık makinesini icat eden her kimse, inancı her neyse fark etmez.
1: Evet.
0: Ben ona dua ediyorum.
1: Ben de ediyorum hocam.
0: Düşünsenize ikramı.
1: Kadınların çok büyük
0: Nasıl
1: duası
0: bir
1: var her
0: ikram?
1: kimse.
0: Nasıl bir ikram?
1: Evet.
0: Bir alet geliştiriyorsun ve o alet
1: Milyonlarca
0: yıllarca
1: insanın
0: insanı,
1: derdini
0: yani en
1: çözüyorsun.
0: azından hani o soğuk su zahmetinden
1: Evet.
0: kurtarıyorsun. Şöbenler de yok
1: Peki.
0: geçmişte. Ben hatırlıyorum, deterjan da yoktu. Kirli sular da yıkardı. Yani
1: Evet,
0: benim
1: evet, evet.
0: neslim biraz da çok katmanlı gördüğü için, yani biz,
1: Her aşamaya şahit
0: deterjan da
1: olarak. Evet.
0: yoktu. Yani böyle şey, çivitler vardı çamaşırlarda
1: Evet, onu ben
0: kullandığım.
1: hatırlıyorum hocam.
0: Kül şeyimiz vardı bizim, böyle küllü su biriktirilirdi. Küllü
1: İnanamıyorum.
0: su beyazlatır, biliyor musunuz?
1: Öyleymiş. Hep öyle söyler
0: Yani
1: büyükler.
0: kül bildiğiniz çöp gibi algılarız
1: Evet.
0: ama hayır.
1: Kirletici bir şey
0: Evet,
1: halbuki.
0: hayır. Tam tersi, küllü su
1: Çok enteresan,
0: çamaşırı
1: evet.
0: beyazlatır. Yani sonuçta oradan buraya geldiğimizde düşünsenize ne büyük bir ikram şeyi, imkanı, bir buluş yapmak.
1: Ve o
0: Ve
1: ikramın
0: insanlara
1: hocam
0: faydalı bir buluş yapmak hem de.
1: şu hep söylenir yani insanlık işte 19. yüzyıla kadar çok ağır yavaş bir seyirde gelişti, öğrendi ama 19. yüzyıldan itibaren müthiş bir atılım var. Yani biz 10 yıl öncesiyle şu anda kendimizi bile mukayese edemiyoruz. O zaman Ekrem sıfatına en fazla şu son 2 asırda yaşayan insanlar olarak bizler muhatabız. Yani çok büyük bir ikramını görüyoruz
0: Tabii
1: Rabbimizin.
0: şimdi yapılandırdığımız şeyi, çok doğrusu gidişat iyiye mi kötüye mi onu
1: Ha, bu
0: şey,
1: teknolojik gelişme
0: tabii
1: anlamında
0: yani,
1: söylüyorum.
0: ama bundan 400 yıl öncesinin insanın da
1: A tabii ki ahlaken
0: ve
1: tabii o
0: yaptıkları ve
1: tabii.
0: birbirine iyilik, mesela belki de hani çamaşır yıkama sürecinde yaptığı tefekkürler belki çok anlamlıydı. Biz bugün onun kıymetini bilmiyoruz. Onun için de belki elbiselerimizi çok kolay çöpe atabiliyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü mesela ben bazen çocuklarıma söylüyorum, ya yavrucuğum bunu tam kirlenmeden atmayın. Yani bir şey olsun, yani ona harcanan su var,
1: Elektrik
0: deterjan
1: var,
0: var.
1: deterjan var.
0: Ama kendileri o çamaşır yıkıyorsa o kadar atmayacaklar.
1: Evet.
0: Kıymetini
1: Tabii
0: bilmiyorlar.
1: biraz daha
0: Mesela bunun da
1: kirlensin öyle
0: şeyi var.
1: yıkayayım.
0: Yani dolayısıyla buradaki kastımız daha ziyade şu: insanlığa faydalı olacak ve insanları daha iyi kul yapacak ve onların müminliğini, kalitesini artıracak her türlü girişim için zihni
1: Çalışan.
0: çabada gösteren ikram üzere demektir.
1: Evet.
0: Ve Allah'ın Ekrem isminin bize kazandırdığı şey birincisi. İkincisi sözümüz, kavlimiz.
1: Hı.
0: Kavlimiz ikram üzere olmalı. Bunu geçtiği tek ayet ebeveynlerimize yaşlandıklarında,
1: Öfkeli
0: bize
1: demeyin artık.
0: yanımıza geldiklerinde onlara bakmakla mükellef olduğumuzda

0: onlara öh bile demeyin. Öyle güzel konuşun ki kavliniz kerim olsun. Buradan şu çıkıyor. Kerim kelimesinin paylaşım anlamı var demiştik ama paylaşımın muhatabınız adına bir kefesinde ağırlığı olması gerekiyor. Yani senin çıkarından ziyade.
1: Hocam bunu yerleştirebilirsek, hani daima tekrarlıyorsunuz ya bunu, evet. Yani iyilik konusunda da, iyilik senin iyi gördüğün şey değil, karşındakinin iyi kabul ettiği, ihtiyacı olan
0: ve onun ahireti bütününde ona iyilik,
1: evet, iyilik olan şeydir iyilik.
0: Gerçek iyilik budur, evet. Hayır, gerçek hayır budur,
1: evet.
0: Yani sadece dünyevi bazda baktığınızda birçok ölçüyü yanlış algılayabilirsiniz. Buradaki çok değerli olan bir şey aslında hiçbir değeri olmayan bir şey de olabilir, evet. Dolayısıyla karşımızdakine fayda sağlayacak üzere olmalı. Mesela bugün hatta kahvaltıda ben bu ayeti söyledim çocuklarla. Dediler ki yaşlanınca o ayet.
1: Şu öf dememe ayetini.
0: Evet, dedim ki neden yaşlanınca söylüyor acaba? Şu an Kerim konuşmasanız bile ben belki çok mağdur olmam.
1: Ama yaşlanınca dokunur.
0: Size bir şekilde
1: muhtaç olursa.
0: Evet, olduğumda gidecek yerim yok, söyleyecek sözüm yok, gücüm yok ve de herkes, torunlarım bile beni zannediyor ki hep ben bu yaşta doğdum.
1: Evet.
0: Hiç genç
1: hiç
0: değil
1: çocuk
0: mi?
1: Çocuk oldu mu? Hiç genç oldu mu diye sorarlar,
0: evet.
1: Ya çocukla.
0: Ve de hiç onun gençliğini hayal bile edemezsiniz. Ben anneannemi hiç hayal edemem mesela. Evet. Edememişimdir. Onu hep kırışık yüzlü, hep gülen ama hep oturan bir yaşlı nine pozisyonunda hatırlıyorum. Düşünsenize onun o halini, kendi gençliğini gören haliyle. Kerim söz orada onun o muhtaçlığına rağmen ona faydalı olacak, ona ikram olacak, onu besleyecek, onu takviyelendirecek. Çünkü ihtiyacı var, bir şey yapamıyor artık, gücü yok. Anlıyor musunuz? Sözünüz
1: moralle destek verecek.
0: Güzel bir söz. Anacığım nasılsın bugün demek.
1: Hala ailemizin içinde, hala başımızın üstünde olduğunu, kaybettiği o yeteneklerinin aslında çok da önemli olmadığı, onlar olmasa da onun değerli
0: onu
1: olduğunu.
0: Onu kaybettiğini bile onu hissettirmemek. Ki genellikle yaşlılar bu kaybettiğini fark etmediği için huysuz ölürler. Çünkü bir fark etmezler onlar.
1: Şu sözü çok duyuyorum hocam bu sıralarda. Yaşlı olduğunu bir türlü anlayamıyor. Yani sen yaşlısın artık gezemezsin. Sen yaşlısın artık sözün de geçmez. Yaşlısın bilgilerin de eskidi. Aslında ne kadar derin tecrübe hazinesi barındırır büyükler, yaşlılar. Yanlış hatırlamıyorsam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailenizin büyüğü reisinizdir, imamınızdır gibi bir hadisi şerifi var. Yani yaşı ne olursa olsun, hatta yaşlandıkça değeri artar manasını bile içerir o. Yani biz o kısmı bir tarafa atıp acizliklerini yaşlılarımızın ön plana çıkarıp değeri de yaşlılıklarıyla orantılı olarak azaltıyoruz.
0: Çocuk gibi
1: sanki
0: muamele yapıyoruz.
1: Evet.
0: Yani çocuğun tecrübesizliğini ve öğrenme iştiyakını yaşlıda da bekliyoruz. Halbuki tam tersi. Yaşlı artık tecrübe etmiş ve öğrenme iştiyakını az da olsa kaybetmiş kişidir. Ve hep şu tabir var, bir ayım çukurda yavrum benim. Bir ayak çukura girmeye başladığı andan itibaren artık orada sizin sözünüz, gençler için söylüyorum, ikram boyutunda olmalı. Zaten bütün hemen hemen paylaşmayı zihnen, bedenen ve kalben hazır olan insanlar gençken de yaşlıyken de hep vericidirler. Allah bizi hep vericilerden kılsın.
1: Amin.
0: Çok önemli. Allah ikram edenleri çok seviyor. Allah paylaşanları ayrıca önem veriyor. Çünkü o paylaşımı, bize sunduğu iç mekanizmalarda paylaşmaya çok yatkın olmayan da bir dirençlerimiz var. Aç kalma korkumuz var. Belki ihtiyacım olur endişemiz var. Bana çok az yetiyor zaten. Önce can, sonra canan şeyimiz var. Nefsimiz sürekli bunu telkin ediyor. Sen önce

0: Önce kendini koru. Kendini korumazsan ötekini koru. Tabii asgari anlamda kendimizi korumakla mükellefiz zaten.
1: Evet.
0: Ben açken var olan ya da beni doyurmayacak bir şeyi paylaşmaktan bahsetmiyoruz ki bunun da yine
1: Bu bile
0: doğrusal,
1: olabilir.
0: evet, onu tam söylerken fark ettim. Çünkü görsel meta alan, yani somut alan, aslında soyut alanı tanımlayamaz tek başına. Yetmez.
1: Elbette, elbette.
0: Yani ben çok bilirim, açlık huzur verir. Yeter ki o doysun. Ama tabii o noktaya gelmek büyük bir kemal, büyük bir Allah, inşallah hepimizi bu noktaya getirenlerden olalım inşallah. Tabii sözümüzün ikram sözü olması, bir kere tebessümlü ve karşıdakini değer kabul eden.
1: Özür dilerim hocam. Tabii böyle
0: Tabii
1: yaşlılığı da aşan ölçüde
0: tabii
1: konuşuyoruz, değil
0: tabii
1: mi bu?
0: artık bu sadece
1: Evet.
0: yaşlılık için geçen, yaşlılara karşı değil,
1: Orada kalmasın
0: çocuklara
1: değerli
0: için,
1: dinleyenlerimiz.
0: komşularımız için, yolda gördüğümüz birisi
1: Tanıdık
0: için,
1: tanımadık herkes için.
0: öğretmensek öğrencilerimiz için, muhatabımız olan herkes için geçerli. Yani kavlimiz, ağzımızdan çıkan kelamımız, sözümüz bir kere şeyi taşımalı. İkramcı olmalı. Tebessümle, vereceğiniz bir şey yoksa bile bir tebessüm bile, bir hal hatır sormak. Bugün nasılsın? Daha iyi görünüyorsun. Bir dilenciye hiç hal hatır sordunuz mu?
1: Yok.
0: Korkarız değil mi? Niye?
1: Korkarız tabii.
0: Daha çok
1: Daha çok
0: ister.
1: ister. Evet. Bir tek
0: Yani
1: Allah kendisinden çok istenilmesinden huzursuz olmaz zaten herhalde. Biz yani aman biraz vereyim gitsin daha fazlasını istemesin hesabını yapıyoruz. Daha
0: evet,
1: çok
0: bu da
1: maalesef.
0: düşünülmesi gereken bir şey. Dinleyicilerimize bırakalım bu
1: Evet.
0: düşünme işine, ikramlı düşüncelerden sahip olsunlar inşallah.
1: Amin.
0: Tabii sözümüzün ikramı davranışımıza yansıyacaktır. Çünkü beden ağızdan çıkan kavlin
1: Takip eder mi?
0: tabii yansımasını, yani ağızdan başka bedende başka oluyorsa yalan demektir o
1: Dur
0: çıkan
1: zaten.
0: söz. O zaten onu konuşmuyoruz. O yüzden davranışlarımızda ikram et. Ne demek ikram etme? Bir kere sırtımızı dönmemeliyiz. İkramlı bir beden ya da bir hal, davranış, ikram eden bir davranış, veren davranış, bir kere karşıdakini değer kabul edip onunla, ona Allah'ın yarattığı kul şerefini her daim taşıyarak, ona söylediğimiz her sözün aslında Allah'ın bir kuluna söylediğimiz söz, nasıl Allah'ın evine saygı gösteriyorsak, nasıl salihin ümmetine, kavmine Rabbimiz Allah'ın devesiyle muamele edilmesini istiyorsa, biz gördüğümüz her kişi Allah'ın kulu olarak baktığımızda herhalde biraz daha bizi hizaya sokacaktır diye düşünüyorum. Bu kendi çocuğumuz mesela mülkiyetiymiş gibi bakanlar.
1: Evet, sadece
0: Çocuk benim değil
1: kendimize
0: mi?
1: değil.
0: İstediğimi yaparım diyen. Nereden senin oluyor? Dolayısıyla bu anlamda bizim davranışlarımıza da ikram yansımalı ve elimde her ne varsa, bir lokma bile olsa, onu ortaya koyup paylaşmak. İkram etmek. Bildiğim bir doğruyu öğretmek en güzel
1: En güzel ikram.
0: ikram.
1: Cehaletten kurtarmak.
0: Kesinlikle. Bu son dönemde tabii yaşım da ilerlediği için sağlık problemleri de yaşıyorum. Ve şöyle bir kendimce sistem geliştirdim. İyileşecek hastanın ayağına doktor geliyor. Ama tabii bu çabayla, yani geldiğinde de göremeyebilirsiniz. Gelir ama göremeyebilir.
1: Allah'ın
0: Onun için
1: farkındalığı da
0: aramanız
1: versin
0: gerekiyor. Tabii
1: inşallah.
0: Allah fark etmeyi de nasip etsin.
1: Amin.
0: Çok nadir de olsa, yani bazen öyle bir şey, çok küçük bir ipucu ya da küçük bir şey, bilgi size evet dedirtiyor. Evet, haklısın. Evet, ben bunu öğrendim. Ve ondan sonra siz başkasını öğretmeye çalışıyorsunuz. Ve öyle bir şey oluyor ki hayırlı bir bilgi katlamalı olarak geçiyor. Ben çok bilirim. Hocam, söylediğiniz bir şeyden dolayı ben bir şey öğrendim. Ve o gün benim hayatım değişti. Ben değiştirmedim aslında onu.
1: Evet.
0: Bir sözün ama bende etkisi olan, benim hayatımda anlamı olan bir sözün, bir davranışın, bir paylaşım, her ne varsa, bunun için illa hani ekmek gerekmiyor. Ekmek en kolayı, paylaşılacak en
1: En
0: kolayı.
1: kolay şey, evet.
0: bir yerde bir şey buldunuz ve beğenerek aldınız. Onu sevdikleriniz

0: Size de anlatmanız ikramdır.
1: Elbette. Belki de.
0: Onları yönlendirmeniz, bakın burada böyle bir şey var, siz de yapın demeniz ikramdır. Yani bir öğretmek Rabbimizin Ekrem ismi adına zikrediliyor Kur'an'da.
1: Farkındalık paylaşımı hocam.
0: Evet, fark ettirmek, yolu ışık yakmak dedik ya, güneş gibi olmaktır
1: Evet.
0: ikramın en önemli özelliği. Ve belki de hani bunlar yapılırken de çorbayı birlikte kaşıklamak. Ne varsa elimizde,
1: Ne varsa.
0: ne varsa onu paylaşmak.
1: Yoksa da.
0: Yoksa zaten yokluğun paylaş, zaten hiç yokluk halimiz var mı Allah aşkına?
1: Yok elhamdülillah
0: Ben
1: tabii ki.
0: yokluk hali hiç görmedim.
1: Her
0: 52
1: nimet.
0: yaşındayım. Bugüne kadar çok böyle hani dünya koşullarında aç kalma ihtimalinizin olduğu zamanlar olur. Mesela cebinize para almadan çıkmışsınızdır.
1: Ama o da
0: Tamam,
1: kısa
0: dönüşünüz de
1: sürelidir.
0: yoktur.
1: Bir gün aç
0: Ya
1: kalırsınız çok
0: hocam,
1: çok.
0: samimi söylüyorum. Geliyor, önünüze geliyor.
1: Aynen öyle, evet.
0: Ömrü de bir gün öyle şey diyeyim, çıkacak halim yok. Ve arkadaşlarım da gitti, kayboldum. Ve yemeğim yok, yani çıkamam da. Bana o kadar ikramlar geldi ki. Ya
1: Tabii.
0: sadece orada değil, bu normal dünya
1: Rahman'ın
0: hayatı.
1: misafiri olarak orada
0: Ama
1: bulunuyorsunuz tabii.
0: dünyada da öyle. Hocam
1: Her
0: ben çok
1: anda.
0: iyi bilirim. Yani hiç tanımadığınız birisi bir simit bile uzatabilir size.
1: Evet.
0: Ve bilirsiniz ki sizin açlığınızı bilen Rabbinizin
1: İkramıdır.
0: vesile kıldığı kişidir o.
1: Evet.
0: O kadar. Gönderene bak diyeceksin, verenden ziyade. Ben çok yaşamışımdır. Bir tek benimle alakalı değil ama bu.
1: Her
0: Hepimiz.
1: hepimiz yaşarız
0: Hepimiz
1: hocam bunu.
0: sadece onu
1: Evet.
0: o gözle görmek.
1: Kesinlikle.
0: Yani ikramsızlık diye ben bir an hatırlamıyorum. Yok yani öyle bir an. Hiçbir an yok. Oksijen yeter kendi başına.
1: Tek başına yeter.
0: Tek başına yani her şey.
1: Sadece seviye farklılığı belki hocam. Yani Allah herkese çok çeşitli nimetlerini çok çeşitli biçimlerde dağıtıyor. Mesela bilgi, ilim diyelim en belki verilebilecek uzak bir örnek ama yani sizde başka miktarda, bende başka bir miktarda, bir başkasında başka miktarda ama var. Türleri farklı, çeşitleri farklı. Sizde işte akademik bir bilgi, bende tecrübi bir bilgi olabilir mesela. Herkes de farklı.
0: Biz
1: Yine de o
0: buna denklik
1: paylaşılmaya.
0: diyoruz. Yani hiyerarşik bir şey yok.
1: Evet.
0: Yani birilerine çok
1: Çeşit çeşit.
0: torpil geçmiş, birilerini azap etmiş yok.
1: Ya da diyelim çok bilgi vermiş Allah
0: Ama
1: birisine.
0: başka
1: Çok
0: şeyden kızmış.
1: özenilecek ama amel etme kabiliyeti
0: Şimdi benim
1: vermemiş.
0: kızım bir şey anlatıyor okuluyla ilgili, bir şey çok beğendiği ve aklı melekelerini çok takdir ettiği birisini, hani böyle abi abla diyorum ama diyor hani kafanda öyle çok şey yansımasın.
1: Canlandırma.
0: Dedim ki ben çok iyi anlıyorum yavrucuğum, yani Allah bir şey vermişse her şeyi vermez zaten. Bir yanında eksik bırakır ki öteki taraftan tamamlansın. Bu böyledir. Bu bunun esasıdır ve zaten iyi ki de öyle. Haddimizi nasıl öğrenirdik yoksa? Ki
1: Hayır,
0: ben
1: nasıl sıkıcı bir dünya olurdu her şey.
0: yokluklarımız da kaybettiren şeyler asla değil. Sadece benim kıvırcık saçım var. Niye düz saçım yok? Gibi. Ya da işte o çok uzun, ben niye kısayım
1: Gibi.
0: gibi. Yani şey yok, yani onun ulaşabildiği yere o eğilemiyor ama ben onun eğilemediğini ben eğilerek alıyorum. Yani kısa ve uzunluğunun da
1: Sığamadığını
0: kendine göre
1: söylüyorum.
0: hikmetleri var yani.
1: Evet.
0: O hiçbir yaratılış yok ki bir hikmeti olmasın. Öyle rastgele, keyfiyeten değildir hiçbir şey. Dolayısıyla biz bir kere şunu bileceğiz. Her ne ikram ediyorsak o bize ikram edilmiş.
1: Biz aracıyız.
0: Ki aracı bile değiliz. Biz
1: Emanetçi belki aracı bile değil.
0: yani lütfedildi, bize verildi. O lütuftan verilenin ötekisine de lütfetmedi, bizi vesile kılıyor. Yoksa ben
1: Bunu hiç
0: vermesem başkası
1: şükretmemiz
0: kesin
1: lazım.
0: verir.
1: Ben olmasam başkası, evet.
0: Kesin o dilenci ya da o
1: Muhtaç.
0: muhtaç ya da muhtaç bile değil. Yani önünüze gelmiş
1: Her
0: birisi.
1: neye muhtaçsa yani hani
0: Evet.
1: yoksulluk
0: Yani
1: anlamında
0: senden
1: değil de
0: almazsa başkasını.
1: başkasında.
0: Hatta öyle ki
1: Allah ikram edecek yani
0: bizim
1: sonuçta bir
0: öyle
1: şekilde.
0: olumsuz gördüğümüz insanlar eliyle Allah'ın vesile kıldığını bilirim ben. Düşünsenize bugüne kadar şu an insanlık hayrına bütün buluşlar nereden geldi?
1: Gayrimüslimlerden geldi.
0: Niye geldi? Çünkü
1: eliyle ulaştırıyor insanları.
0: Çünkü çabayı onlar gösterdi. Çabayı kim gösterirse Allah insanları şeyine göre ayırmaz, amellerine göre ayırır. Ki gerçek ayrımı da ahirette yapacak. Herkes ameline göre. Efendim ben Müslüman doğmuştum ama mesela yani ben Müslümandım.
1: Bunu. Hani bu buluş gökten bana gelmeliydi.
0: O zaman hangi davranışında Müslümanlık var? Bencilliğinde mi?
1: Tembelliğinde mi?
0: Tembelliğinde mi?
1: İhmalinde mi?
0: Aynen öyle.
1: Gafletinde mi?
0: Hasedinde mi?
1: Hasedinde mi?
0: Bir Müslüman hasedi olabilir mi? Bir Müslüman kardeşini kıpırdayabilir mi? Ha yani gıpta da Allah ona lütfetti. Bana da lütfetmesi için gayret sarf edeyim. Evet. Hatta ona destek olayım. Daha çok bize yarasın. Yani biz birbirimize destek olacağız ki bir bütünlük, bir sinerji olursun. Evet. Yani bu zihniyete, bu idrake, bu bilince ulaşmak zorundayız. El-Ekrem ismi hürmetine. O ekremken, o ekrem olarak bize lütfederken, ben benim olmayan bir şeyi, ki o kendisinin zatına az şeyleri bize mahlukatını paylaştırıyor, veriyor, ikram ediyor. Dolayısıyla yani bana çok açılımlar getiriyor tabii. Özellikle ilim konusunda, bildiklerini öğretme konusunda. Allah bildiklerimizi öğretenlerden, ikram edilenlerden ve ikram ettiklerimiz edenlerden eylesin bizi.
1: Amin inşallah hocam. Bu güzel duayla bitirelim. Bu programı benim tekrar bir dinlemem lazım. Çünkü hakikaten tefekkür etmeye, üzerinde düşünmeye ihtiyacımız var bu konunun. İnşallah. İnşallah vasıflanalım, yansımasını bulalım i̇nşallah, Rabbimizin Ekrem isminin. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: efendim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, sizlere de bize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar değerli misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan'la başka bir Rabbimizin başka bir ismi ve sıfatı üzerinde konuşmak üzere birlikte olacağız efendim. Hoşça kalın.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Nabdarallahu abden teme'a makaleti feva'aha ila ahir hadis. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tirmizi'nin, Dârekutni'nin, İbn-i Mace'nin, İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten Beyhakî'nin rivayet etmiş olduğu, Taberani'de, Ebu Davud'da, Tahavi'de de bulunan ve Zeyd ibn-i Sabit'ten rivayet edilen, daha başka rivayet tarihleri de bulunan bir hadisi şerifinde ki burada 452. sayfanın 3. hadisi şerifi oluyor. Buyurdu ki, Nattarallahu abden, Allahu Teala Hazretleri bir kulu güzelleştirsin, yüzünün nurunu, taravetini, behasını, hoşluğunu ziyadeleştirsin, yüzünü atetsin. Abden öyle bir kulun ki semi'a makaleti feve'aha. Benim sözümü, konuşmamı işitti ve idrak etti, kavradı. Yani benim sözümü işitip de kavrayan kula Allah yüz aklı versin. Maddi manevi güzellikler ihsan etsin. Ve hafizaha, o sözleri hafızasına nakşetti, unutmadı. Ben bunu Resulullah'tan duydum diye itina gösterdi hafızasında. Aynen değiştirmeden, eksiksiz, kusursuz, çarpıtmadan, manasını bozmadan aynen hıfzetti. Sümme eddaha ilâ men lem yesmaha. Sonra bu duyduğunu o mecliste olmayan, onu işitmemiş olan öteki kimselere götürüp anlattı. Resulullah'tan ben şöyle duydum diye hiç bozmadan olduğu gibi anlattı. Onları da istifade ettirdi. İşte böyle bir kimseden, böyle bir kuldan Allah razı olsun. Yüzünü güzelleştirsin, nurlandırsın, iki cihanda yüzünü ak eylesin gibi bir mana. Nadra, nadare, güzellik ve revnak manasına. Bu kimlere müjdedir? Hadis alimlerine müjdedir. Sizlere, bizlere de müjdedir. Çünkü bizim şu meclisimiz hadis meclisidir. Efendimizin hadisi şeriflerini, kaynakları da yazılmış. Hepsi böyle muntazam, kelimesi kelimesine dikkat edilmiştir. Eğer bir başka rivayet varsa hocalarımız kenarına bir de şu rivayet var diye onu da yazmışlardır. Gayet titiz, gayet dikkatli, kontrolden geçmiş olarak buralara kaydedilmiştir. Allah hepsinden razı olsun, şefaatlerine nail eylesin. Biz de size naklediyoruz. Kelimeleri dilimizin döndüğü kadar açıklamaya çalışıyoruz ki Efendimizin söylemek murat buyurduğu şeyler size tam intikal edebilmiş olsun. Buna gayret ediyoruz. Rabbimiz güzel intikal ettirmeyi, anlatmayı nasip eylesin. Güzel anlamayı nasip eylesin. Güzelce tutmayı nasip eylesin. Çünkü sırf sözü nakletmeye bile bak ne kadar dua etti Peygamber Efendimiz. Sözü duyup da başkasına nakletmeye bile çok dua etti. Neden? Ferubbe hamili fıkhin gayru fakihin. Çünkü nice ilim taşıyan insan vardır ki kendisi alim değildir. Duyar, ben şöylesine aynen duydum, gerisine karışmam. Aynen nakledebilir yani. Böyle insanlar vardır. Kendisi fakih değildir, din alimi değildir ama o fıkıh malzemesini, ilim malzemesini duyup aynen nakledebiliyor. Anadolu'muzda da var maşallah. Memleketimizde görüyoruz. Kendisi berberdir, terzidir veyahut efendim esnaftan bir şeydir, ümmidir, çarıklıdır efendim ama ne güzel şeyler ömründe hafızasında tutmuştur. Hani üniversitelerdeki hocalara yani gıpta ettirecek kadar kendisini böyle hafızası sağlam pırıl pırıl nakledebilir. Allah'ın bir lütfu. Yani veriyor Allah-u Teala Hazretleri. Eğer okusaydı o da belki büyük bir şey olacaktı. Okumamış ama o hocadan duymuş, bu hocadan duymuş. Elhamdülillah hocalara hizmet etmiş. Güzelce başkasına da anlatabiliyor. Oluyor yani böyle şeyler. O halde demek ki biz de gayret edersek biz de bizim için de aynı şey olabilir. Gayret etmeliyiz zaten. Çünkü okunan sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Efendimizin sözleridir. Yani inci değil, yakut değil, mercan değil, elmas değil. Hepsinden üstün Resulullah'ın sözü. Dünya ve ahiretimizin saadetinin medarı olan bilgiler bunlar. Cümle cümle, parça parça her birisi başlı başına bir cihan değer kıymette. Ve rubbe hamil fukhin ila men huve efkahu minhu. Nice ilim taşıyan insanlar vardır ki kendisinden daha alim kimseye taşır. Kendisinde var ama kendisinden daha alim kimseye götürür. Yani dinleyen ondan dinleyen daha

buyurmuyor olabilir. Ha, böyle mi buyurdu Resulullah Efendimiz? Tamam, Allah senden razı olsun. Hemen yerlerince daha iyi anlar. İmam Ameş rahmetullahi aleyh, hadis alimlerinden meşhur bir zat efendim, İmam-ı Azam Efendimiz'e bir mesele sormuş. İmam-ı Azam Efendimiz'e fıkhi bir mesele sormuş. Yani ya imam, şu meseleden kanaatin nedir, ne dersin, şu doğru mudur, yanlış mıdır, farz mıdır, sünnet midir, vacip midir, neyse bir mesele sormuş. O da bunda hüküm şudur diye hükmü söylemiş. Okuduğum kitapta hükmün ne olduğunu söylemiyor. Yalnız hadiseyi böyle naklediyor. İmam-ı Azam Hazretlerine meseleyi soruyor. Cevabını aldıktan sonra delilin ne diyor. Siz de sorun. Yani her şeyde, her zaman her şeyimiz bir hadise dayanmalı, bir ayet-i kerimeye dayanmalı. Muteber alimimizin efendim kitabında yerinde yeri gösterilebilmeli yani. Geçenlerde de bana bir mesele sordular. Ben de araştırdım. Dedim ki filanca kitabın 48. sayfasına, şu sayfasına, bu sayfasına bakın. Daha öbür sayfalarında okursanız iyi olur. Bilgi var diye yerini gösterdim. Öyle olması lazım. Delilin ne demiş? İmam-ı Azam Hazretleri gülmüş. Hani demiş bana filanca zamanda naklettiğin hadisi şerif var ya, işte hadis alimi ya. İşte o. Delilim o. Çünkü şuradan şöyle buradan böyle. Ha doğru. Naklettiği hadisi kendisine delil olarak şey yapıyor. Doğru. Tamam. O zaman hayran kalmış yine. İmam-ı Azam Hazretlerinin zekasına ve hüküm çıkarma kabiliyetine, içtihat kabiliyetine hayran kalmış da diyor ki ey fakihler zümresi, yani hem İmam-ı Azam Efendimiz hem de diğer fakihler, talebeleri var, İmam Ebu Yusuf var, İmam Muhammed var vesaire vesaire. Allah hepsinin için mekanını cennet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Siz diyor doktorlara benziyorsunuz diyor. Biz hadisçiler de diyor eczacılara benziyoruz. Siz doktorlar gibisiniz, biz de eczacı gibiyiz. Yani ilacı bizden alır insanlar ama tedaviyi doktor yapar. Tedaviyi doktor yapar. Şu kadar ilaçtan sabah akşam şu kadar vesaire. Hatta ciddi bir eczacıya gidersin, efendim başım ağrıyor, bana bir hap ver filan veya bilmem midemde şöyle bir rahatsızlık hissediyorum, önce doktora git der. Yani doğrudan doğruya ilacı reçetesiz filan vermek istemez. Neden? Asıl tedaviyi doktor yapıyor diye. İşte fakihlik bu. Yani bazen bir şeyi insan böyle nakleder, dinleyen daha alim olur, yerli yerine yerleşir. Selasun hadis-i şerif devam ediyor. La yugillu aleyhinne kalbim ri'in müslimin. Üç şey vardır ki Müslüman kulun, Müslüman kimsenin gönlü orada hıyanet etmez. Yani onu haktan ayıracak, batıla saptıracak böyle bir kıskançlık, bir hıyanet duygusu orada cari olmaz. Müslümanın kalbi orada sıhhatli çalışır. Nedir o? İhlasul ameli lillahi. Üç şeyi, üç ehemmiyetli şeye işaret etmiş oldu Efendimiz burada. Gerçekten hadis-i şerifi böyle anlattıktan sonra bu tarafına da büyük bir dikkatle şeyimizi toplayalım. İhlasul ameli lillahi. Ameli sırf Allah Teala Hazretleri için halisane yapmak. Yani namaz kılıyorsa, hayır yapıyor, zekat veriyorsa, hacca gidiyorsa, her şeyin sırf Allah rızası için olması, riya ve gösteriş ve kendini beğenmek ve ucub, kibir vesaire amelleri bozucu hatalardan, efendim menfi sıfatlardan halis olarak yapmak, onlardan beri olarak yapmak ameli. Bunu mutlaka böyle şey yapar Müslümanın şeyi, yani gönlü. Birincisi bu, ihlas yani. İkincisi, ben nushu li immetil müslimine ve lüzumi cemaatihim. Müslümanların imamlarına karşı açık kalpli, samimi ve bağlı olmak ve lüzumi cemaatihim, onların cemaatine merbut olmak, bağlı olmak, ondan kopmamak. Ve inne davetuhum tahutu min veraihim. Çünkü onların duası onları etrafından çevirir. Yani Müslümanların başkanlarının duası hayır dua ise fayda eder, şer beddua ise canına okur şey. Yani kalp kıran, asi gelen, yanlış gidenin efendim mahvına sebep olur. Duası müstecaptır yani imamul müsliminin. Şimdi hadis-i şerifi biraz parça parça böyle söyledikten sonra başından beri toplayarak söylemeye çalışacak olursak, Allah-u Teala Hazretleri benim sözümü işitip idrak eden, hafızasına alan, sonra da onu işitmeyen kimselere nakleden kulun yüzünü ak eylesin, güzelliğini arttırsın, behçetini, bahasını ziyadeleştirsin diye dua etti Efendimiz ve bu nakletmeye teşvik etti. İşte hadis alimlerinin en çok heves ettikleri
bu duaya nail olmak için çalışmaları, böyle seferler ettiler oradan oraya, oradan oraya, hadisleri topladılar, naklettiler. Hadis alimlerinden birisi vefat ediyor da, rüyada görüyor geride kalanlardan bir arkadaşı, Rabbin sana nasıl muamele etti? Diyor, o hadisleri toplamak için diğer diğer zahmet çekip dolaşmam var ya, seyahatlerim, onların bereketiyle Rabbim beni bağışladı, affı mağfiret eyledi diyor. Çok meşakkat çektiler. Bir hadisi duymak için bir başka diyara gittikleri oldu. Hicaz'dan kalkıp Mısır'a gittiler. Mısır'dan kalkıp Horasan'a gittiler. Horasan'dan kalkıp Yemen'e indiler. Üç şey Müslümanların dikkat etmesi lazım. Birisi, ameli ihlaslı yapmak. İhlas, halisi kökünden geliyor. Halis olması. Yani mesela tereyağının halisi, efendim bilmem altının katıksız halisi gibi amelde de katık olmayacak. Katık nedir? Amelin maksadına Allah'ın rızasından gayri bir başka şeyi karıştırmak. Mesela ben bu namazı kılıyorum ama hem Allah'tan sevap alayım hem de filanca efendi beni beğensin. Belki kızını verir, belki işini alır. Belki işte efendim orada namaz kılarsam o cemaat benden alışveriş yapar. Yani bir başka şey katıştırıyor. Halbuki niyet bir tek şeye olacak. Bir tek sebebe bağlı olacak. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaya. Allah'ın rızasını kazanmaya. Büyüklerimiz onun için buyurdular ki İlahi ente maksudi ve rızake maksubi. Yani benim maksudum ya Rabbi sensin. Ben senin rızanı istiyorum. Başka bir şey peşinde değilim. Bu cümleyi böyle ezberlettiler bize ki bunu söyleyin. Neden? Söyleye söyleye taklit ede ede tahkikine varız belki. Bazı büyüklerimiz geldiler işte dediler ki efendim biz bu sözü söylemeye utanıyoruz. Biz nerede yani tam yapamıyoruz. Yapamazken bu sözü nasıl söyleyelim? Ya Rabbi maksudum sensin ve ben senin rızanı talep ediyorum. O seviyede değilim, eksikliğim, kusurluyum söyleyeyim mi? Söyle söyle dedi hocası. Söyle yavaş yavaş güzelir. Yani onu temenni ediyoruz biz. Ya Rabbi maksudum sen olasın. Niyetim sırf senin rızanı kazanmak olsun. Başka niyetleri içimden al götür. Bana bu senin rızanı kazanmak hususunda yardımcı ol demiş gibi oluyoruz. O bakımdan caiz oluyor o sözü. Yoksa büyük bir söz. İşte ameli Allah için yapmak. Başka bir maksatla yapmamak. Başka bir maksat gösteriş olabilir. Dünya menfaati kazanmak olabilir. Efendim kendisini beğendirmek falan olabilir. Böyle değil. Allah rızası için yapıyoruz. Sadaka için gizli verdi bizim büyüklerimiz. Hiç kimse duymazdı. Abdullah İbni Ömer çarşıda pazarda dolaşırmış. Bayağı pazarlık edermiş. Hatta birisi diyor ki baktım koca Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, sahabenin büyüklerinden hem de alim, uzun boyun pazarlık etti diyor şöyle, dükkancıyla, malın sahibiyle pazarlık etti, öyle aldı. Ben de ayıpladım diyor, ya bu kadar da pazarlık etmese, alıverse dedim diyor. Yani küçük bir para için bayağı bir pazarlık etti. Sonra ara sokağa gitti diyor, ara sokakta ben de peşine takıldım gidiyorum. Bir fakir adamın yanına şöyle bir yanaştı, ne olduğunu da anlayamadım gitti diyor. Adamın yanına vardım ne oldu? Meğer para vermiş ama diyor, hiç belli etmeden. Yani öbür taraftaki pazarlığı, pazarlık sünnet diye, yani pazarlık usuldendir diye ondan yapmış. Aslında öbür tarafa, beri tarafa da hayrını gene göstermeden yapıyor. O mübarek insanların hallerini biz anlayamayız. Hadi demiş bir arkadaşına, çarşıya gidelim. Ey Ömer'in oğlu, ben senin huyunu biliyorum, çarşıyı pazarı sevmezsin. Niye gidelim? İnsanlar kalabalık, selam verir, sevap kazanırız diyor. Yani her şeyinde bir sevap var. Yani çarşıya gitmesinde sevap kazanma arzusu var. Gene bizim meselemize misal oldu. Çarşıya gidiyor, neden? İnsanlar kalabalık, selamünaleyküm diyecek, sevap kazanacak. Pazarlık yapıyor, pazarlık etmek usuldendir diye yapıyor. Yoksa ihtiyacı olduğundan değil, öbür tarafta hayrı gene veriyor. Yani o para gene cebinde durmayacak. O kadar pazarlık yaptığı mal cebinde durmuyor. Gene öbür tarafta hayra veriyor ama hayra vermek de öyle gizli olacak diye onu da gizleyerek yapıyor. İşte biz de her işimizi böyle Allah rızası için yapmalıyız. Burada kalbimiz gaflete düşmemeli. Efendim atlamamalı yani. Kalp bu hususta atlamamalı. Ameli sırf Allah rızası için yapmaya çok dikkat edelim. Her işimizde kendimizi kontrol edelim. Her işimizin evvelinde kendimizi kontrol edelim. İkincisi, bize biraz yabancı bir husus gibi, yani bu devirde bunun manası ve nushu li e'immetil müslümin. E'imme imamlar demek. Müslümanların imamlarına nushu. Şimdi buradan imam kelimesini anlamaz bizim kardeşlerimiz. Bir de nushu kelimesini anlamaz. Nushu ve nasihat kelimesini anlamaz. Nushu ve nasihat açık kalpli olmak demek. Yani samimi ihlaslı olmak manasına geliyor burada. Çünkü
başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz ki insanın Allah'ın kitabına karşı da nusuh hali var. Allah'ın Resulüne karşı da nusuh hali var. Efendim Allah'a karşı da nusuh hali var. Yani ed-dinu en-nasihatü. Din nasihattir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Kime karşı? Allah'a karşı, Resulullah'a karşı, kitabına karşı, Müslümanların cemaatine karşı ve imamlarına karşı. Oradan anlıyoruz ki bizim anladığımız gibi nasihat öğüt manasına değil, açık kalplilik, samimiyet manasına, içtenlik manasına. Yani bir alt hesabı olmadan tam böyle dostane yakın böyle davranış demek. İşte Müslümanlar kendi imamlarının, oradaki imamın da manası nedir? Önder demek, lider demek. Kendi liderlerinin

şeyine bağlılıkları tam olacak, emrine bağlılıkları tam olacak. Ona gayet açık kalpli olacaklar, art niyetli olmayacaklar, emrinde geri kalmayacaklar, baş üstüne diyecekler. Eğer tutmazlarsa büyük günaha girerler. Yani büyük günaha girerler, amelleri çok zarara uğrar. Mutlaka o itaatin en güzel tarzda yapılması lazım. Sen şuraya gideceksin, tamam. Sen komutansın, ordunun başındasın, tamam. Sen aşağı in, bu komutan olacak, tamam, bu tarzda. Yani hiç şey yapmayacak, yani sözüne karşı gelmeyecek ki itaat mekanizması bozulmasın. Şimdi tabii Peygamber Efendimiz'in zamanında, tamam, herkes tarafından anlaşılacak bir açıklık vardı. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Hulefai Raşidin başa geçti. Onlar da Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e itaat ettiler. Etmeyenlerle uğraştı Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Bazıları şey yaptılar, dediler ki, ey Ebu Bekir, biz namaz kılalım, oruç tutalım ama zekat vermeyelim. Dedi ki, Resulullah zamanında ne kadar zekat veriyorsanız onları vermeye aynen devam edersiniz. Yani bir farzı inkar etmek olmaz. Allah'ın bazı farzlarını yapıp bazı farzlarını yapmamak olmayacağı için öyle şey yaptı. Ondan sonra öteki şeyler geldi. Ondan sonra bazı kimseler efendim isyan ettiler. Hazreti Ali Efendimiz'e karşı geldiler. Ayırdılar. Müslümanların birliğini parçaladılar. Kerbela faciası oldu. Daha başka üzücü şeyler oldu. Kılıç zoruyla bize itaat edeceksiniz filan diye zorladılar. Tabii o zaman ne olacak? O zaman bu meseleyi bir iyice düşünmek lazım. İnsanın itaati Allah'adır. Resulullah'a itaati Allah'tan dolayıdır. Yani Allah'ın elçisi olduğundan, Resulü olduğundan. Hulefai Raşidine itaati, onlar da Peygamber Efendimiz'in makamına kaim olduklarındandır. Halife olmalarından dolayıdır. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Allah'a isyanda kula itaat olmaz. Yani körü körüne bağlılık yoktur. Esasında Allah'a bağlılık vardır. O bağlılık o manada devam etmesi lazım. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh efendim halife olduğu zaman, eğer ey Ömer hata edersen seni kılıcımızla doğrulturuz dediler. Yani Allah'ın yolundan çıksa, yanlış şey yapsa o öyle yapacaklarını söylediler. Demek ki Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Allah'a bir itaat, aslında bu şahıslara da itaat Allah'ın elçisi olduğundan, Allah'ın elçisinin vazifelisi olduğundan, dinimizin emrine göre şey yapmak gerektiğinden oluyor. İşte bu mantık ve muhakeme içinde olacak. Yoksa kendim şeye itaat meselesi değildir. Orasını Müslümanın iyice kavraması lazım. Ve tüzumu cefaatim. Üçüncü şey de efendim üç noktada hiç gafil olmayacak Müslümanın kalbi, çok dikkat edecekti. Üçüncüsü de cemaate bağlılık. Müslümanların cemaatine Müslümanlar bağlı olacak, kopmayacak. Yahu nerelerdesin, 6 senedir görmüyorum seni. Çekilmiş kenara, hiç uğramıyor mesela, olmadı. Yani küsüyor, darılıyor, bir şey oluyor. Yani arada bir şey oluyor, şeytan bir aldatıyor. Ana cemaatten kopartıyor insanı. Ana cemaate lüzum demek, yapışmak demek. Lezime, yezeme, mülazim olmak, yapışmak. Lüzumu cemaatim, Müslümanların cemaatine yapışacak. Lehimli gibi olacak yani. Müslüman, Müslümanların topluluğundan kopmayacak. Onunla müdavim olacak. Ayrılan, ve ben şezze finnar buyurdu Peygamber Efendimiz. Burada değil, başka hadis-i şerifinde. Ana topluluktan kopup ayrılan, yan çizen, başka yat tarafa sapan, cehenneme doğru sapar. Sapan, cehenneme doğru sapar. Saparsa başına o felaket gelir. O halde bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki, hadis öğrenmek, dinlemek ve nakletmek çok sevaptır. Efendimizin duasını kazanmaktır. Çünkü bazen nakleden insan daha akıllı bir kimseye nakleder de o da faydalanır. Hayra delalet etmenin sevabı vardır. Ondan sonra şunu öğreniyoruz ki, üç şeyde Müslümanın kalbi atlamaz. Şu üç şeye çok dikkat eder. Bir, amelini Allah rızası için yapar. Niyetine başka bir şey katıştırmaz. Niyeti bozuk olmaz. Safi bir niyet ile yapar. Halisane bir niyet ile yapar. İkincisi, Müslümanların önderlerine samimiyetle bağlanır, açık kalpli bir tarzda. Emriniz baş üstüne. O ondan daha küçük olabilir, yaşıyor. Hatta efendim faziletçe belki daha aşağıda olabilir. Ama olmuşsa, Müslümanların önderi olmuşsa, artık ben ondan daha faziletliyim, ben kendim bildiğimi okurum diyemez insan. İtaat ederek, bağlanarak, birlik beraberlik içinde hareket ederler. Bir de cemaatten kopmayacak Müslüman, cemaate sımsıkı bağlanacak. Eğer cemaatten koparsa, Müslümanların önderlerinden ayrılırsa, o zaman فَاِنَّ دَعَلَتَهُمْ تَحُوتُ مِنْ وَرَائِهِمْ onların duaları böyle onların arkasından kuşatır onları. Yani bir kaçamaz. O dua gelir, onu bulur ve yani dünyası ahireti mahvolur demek. Allahu Alem. Tehdit var burada yani. Dünyası ahireti mahvolur. Ayrılık çekenin, ayrı yola gidenin dünyası ahireti.

0: sıkıntı mahvolur demek. Biliyorsunuz Müslümanların tabi birliği beraberliği bu devirde kalmadı. Yani o tarafa da şöyle biraz bir açı verelim. Birliği beraberliği kalmadı. Herkes bir tarafa gidiyor. Üç kişi yola gitse bir tanesi imam seçecek diye ne yapalım? Yani tam böyle bir şey olmayınca artık olabilen toplumlar birlik beraberlik içinde olur. Allah'ın emrini en iyi bilen insana itaat ederler. Allah'ın emirlerini ondan öğrenirler. Ona karşı gelmekten sakınırlar. Tavsiyelerini tutarlar. Ona göre birlik beraberlik içinde dünya ve ahiretleri mamur olur. Allah'ın rızasını kazanmaları mümkün olur. Ne yapalım? Temenni ederdik. Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşasaydık. Gene temenni ederdik. Hulefai Raşidi'nin zamanında yaşasaydık. Ama olmadı. Bu devirde ne yapalım? Bir şeyin tamamı elde olmazsa, hiç olmazsa birazcık gene bir çaresini bulur insan. Az çok derleyip toparlayıp onu telafi etmeye çalışır.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
0: Sağduyunun sesi. Akra.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilen.

daha çok yazıyoruz ama daha az öğreniyoruz. Daha çok plan yapıyoruz, daha az sonuca varıyoruz. Koşuşmayı öğrendik ama beklemeyi öğrenemedik. Daha fazla bilgiyi depolamak, her zamankinden daha çok kopya çıkarmak için daha çok bilgisayarlar yapıyoruz ama gitgide daha az iletişim kuruyoruz. Zaman artık hızlı hazırlanan ve yavaş sindirilen yiyeceklerin, büyük adamlar ve küçük karakterlerin, yüksek karlar ve sığ ilişkilerin zamanıdır. Günümüz artık iki maaşın girdiği ama boşanmaların daha çok olduğu, daha süslü evler ama dağılmış yuvaların olduğu günlerdir. Bu günler hızlı seyahatler, yok edilen ahlaki değerler, geçici ilişkiler, obez bedenlerin olduğu günlerdir. Vitrinlerde her şeyin sergilendiği ama depolarda hiçbir şeyin olmadığı bir zamandayız. Oysa paylaşmak ne özel ve ne kadar güzeldir. Yaşamı paylaşmak, özel gün ve anları paylaşmak, değer verip değerinizi bilen birileri olduğunu bilmek, onlarla paylaşmak ne kadar lüks artık. Sevdiklerinizle zaman geçirmeyi unutmayın çünkü sonsuza kadar sizinle olmayacaklar. Sevdiklerinize sarılmayı unutmayın çünkü bu tüm kalbinizle sunacağınız en kıymetli hazinenizdir. Seni seviyorum demeyi unutmayın. Bir gülümseyiş ve bir sarılış kalbinizin derinlerinden geldiğinde acıları tamir etme gücüne sahiptir. Ve son olarak mektubunu şu cümleyle bitiriyor. Yaşam aldığımız nefes sayısıyla değil, nefesimizi kesen anların sayısıyla ölçülür.

Her ne kadar insan sosyal bir varlıktır ve yaşamak için başka insanlara ihtiyaç duyar denilse de çok zaman şahit oluyoruz ki söylemlerle eylemler asla birbirini tutmuyor. İnsanlar olayları kendine özgü algılıyor, yorumluyor, aynı pencereden bakmıyor. İşte böyle olunca da zamanla negatif duygular ve aykırı görüşler ortaya çıkıyor. Yok yere sen mi güçlüsün, ben mi güçlüyüm diyerek lüzumsuz bir tartışmanın içine giriliyor. Anlaşmanın, uzlaşmanın, ortak akılda buluşmanın yerine zıtlaşarak veya karşısındakini yok sayarak, dışlayarak kendi ego ve arzuları ön plana çıkınca sosyal ilişkilere gölge düşüyor. Burada güç temel göstergedir ve ego merkezli bir iletişim tarzıdır. Hatırlanması gereken şu ki sevgili dostlar, kimse kaybetmekten hoşlanmaz. Bilakis kazanmak için mücadele eder. Bu konuda Profesör Doktor İsmet Barutçugil diyor ki, hayatı bir yarış olarak görmek ve tüm yaşamı kazanmak için mücadele ederek geçirmek çok sağlıklı bir tutum olmasa da hayat gerçekte bir yarıştır ve sürekli mücadele gerektirir. Hayat oyununda kazananlar ve kaybedenler hep olmuştur.

Bundan sonra da hep olacaktır. Akıllı ve etkili insan yaşam oyununda kendi iplerini elinde tutabilir. Düşüncelerini, sözlerini, eylemlerini, alışkanlıklarını kontrol ederek, kişiliğini geliştirerek hayattaki rolünü ve sonuçlarını kendi belirleyebilir. Kazanmaya odaklanır, gerekli cesareti ve çabayı ortaya koyar, kararlılık gösterir ve sonunda kazanır. Biz insanlar da öyle değil miyiz? Kaybede kaybede kazanmayı öğreniyoruz. Birbirimizi tutmasını bilmezsek incitebilir, aynı zamanda incinebiliriz de. İnsanla kibrit çöplerinin benzerliği hiç aklınıza geldi mi sevgili dostlar? Ne alakası var diyecek olursanız buyurun dillendirelim. İnsanoğlu da narin olur kibrit çöpleri gibi. En ufak darbede kırılabilir. Tutmayı bilmeliyiz işte sevdiklerimizi. Bir kibrit çöpünü tutmayı bilmek gibi. Yanımızda, yakınımızda dursun sevdiklerimiz. Tutabildiğimiz kadar tutunabiliriz. Hani ateş çıkarır kibrit çöpleri. Sürttüğümüzde ateşlenir. İşte insanoğlu da öyledir. En ufak sürtüştüğünde ağzına geleni söyleyiverir. Ateşlenir, celallenir, öfkelenir. Kendisini de çevresindekileri de kibrit çöpleri gibi yakar kavurur. Bir kutu kibrit çöpüyüz. Hayatın değişik noktalarına savrulan. Kimimiz yakıyor, kimimiz kırılıyoruz. Kendimizi toplayamıyor da toplanmayı bekliyoruz. Ve kibrit çöpleri insanların yaşantılarına benzer. Kibrit kutusu da insanın yaşadığı toplumu ifade eder bir bakıma. Hani bazı kibrit çöpleri vardır, bir amaç için yanarlar. Kimi bir ocak yakar, kimi boş yere yanıp tükenir hiçbir işe yaramadan. Kimi ise bir ormanı, bir evi, büyük bir alanı yakar kül eder. Elbette kendisiyle birlikte. Kibrit kutusunu açıp baktığımızda hepsi aynı gözükse de birbirinden farklı kibrit çöpleri vardır. Bazıları yanamayacak kadar incedir. Yakarken kırılacak zannedersiniz ama bilir misiniz? En iyi onlar yanar. Bazıları da epeyce kalın. Zannedersiniz ki yanınca yeri göğü yakacak. Ama yakınca bir bakarsınız fos diye bir ses çıkarır. Kendisini bile yakamaz. Ucundaki kimyasal madde alev bile almadan kararır. Kimi kibrit çöpleri eğri büğrüdür ama yine de bir kibrit çöpünden beklenen fonksiyonları eksiksiz yerine getirirler. Her zaman en üstteki kibrit çöpleri ilk önce yanar. Bir büyüğümüzün çok güzel bir sözü vardır. Bir ağaçtan binlerce kibrit çöpü çıkar. Bir kibrit çöpü bir ormanı yakar. Yanıp bitme insan hayatının bitmesi gibidir. Ucundan yavaş yavaş yanmaya başlar ta ki sönünceye kadar. İnsan hayatı da işte bu kibrit çöplerine benzer. Kimi insanlar vardır kötü işler yaparlar, orman yakma misali. Kimi insanlar vardır kendinden beklenileni asla yerine getiremezler. Kalın kibrit çöpü gibi kendi kendilerini yok eder giderler. Kimi insanlar vardır bir lambanın fitilini yakarlar, kendileri yok olup gitse de ışığı ardında kalır. Kırık kibrit çöpleri gibi engelli insanlar var aramızda yaşayan. Onları ise şekilleriyle değil de işlevleriyle değerlendirmeliyiz. Neyi yaktığına bakmalıyız. Kibrit kutuları içinde yaşanılan topluma benzer sevgili dostlar. Islak bir kutudaki kibriti istediğin kadar uğraş yakamazsın. Demek ki içinde yaşanılan toplum insanı istemese de etkiler. Bazı kibrit çöpleri de aykırı insanları ifade eder. Tüm kibrit çöpleri aynı yöne bakarken onlar tam tersine bakar. Kutu açıldığında ilk önce onlar göze çarpar ve herkesten önce yanarlar. Bazı kibrit çöpleri birbirine yapışmıştır. Dikkat ederseniz onlar da şöyle kafa kafaya vermiş insanlar gibidirler. Biri yanınca diğeri de yanar. Ama en tehlikelisi kendiyle birlikte kutuyu da yakan kibrit çöpleridir. İçinde bulundukları toplumu

çökertirler. Bazı kibrit çöplerin ucunda kimyasal maddesi yoktur. Ne yaparsa yapsınlar, yanamazlar. Toplumun içerisine de böyle insanlar ot gibi yaşar giderler. Toplum nereye, onlar oraya. İnsanla kibritin belki birçoğumuzun aklına gelmeyen benzerliklerini dile getirdikten sonra sorulması gereken soru şu. Hepimizin kendimize belki sormamız gereken soru. Biz hangi kibrit çöpüyüz? Yakıyor muyuz yoksa etrafımızı aydınlatıyor muyuz? Sormak bizden, cevaplar sizden sevgili dostlar.

Kime sorsak kolay para kazanmak ister. Ama alın teriyle kazanılan paranın tadı elbette bambaşkadır. Nasıl ki yalan söylemek haramsa, hırsızlık haramsa, mazlumun ahını almak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek haramsa, insanın alın teri ve emeğiyle hak ederek kazandığı para helaldir. Bir hadisi şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En hayırlı ve tatlı kazanç insanın el emeği, göz nuru, alın teriyle kazandığı rızıktır. Çalışmak ve para kazanmak elbette çok güzel bir duygu. Ancak ondan daha güzel bir duygu var ki o da alın teriyle helal para kazanmak. Alın teri dökmeyenler emeğin ne olduğunu bilemezler. Alın teri günümüzde göz ardı ettiğimiz, unuttuğumuz konuların başında geliyor. Bir yerden çalışmadan, yorulmadan, alın teri dökmeden para geliyorsa birilerinin parası haksız olarak başkalarının cebine giriyor demektir. İşte bu alın teri değil, akıl teridir. Zira yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir zaman gelecek ki insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp helalini, haramını düşünmeyecekler. İnsanlar çalışarak, alın teri dökerek başarıya ulaşır. Çalışan insan kendi emeğinin karşılığını her zaman alır. Mesela bir çiftçi önce tarlasını sürer, eker, biçer, mahsulünün güzel ve verimli olması için alın teri döker. Bunun sonucunda da mahsulünü hasat eder. Hasat edilen mahsul de helal kazanç olmasından dolayı emek harcayan kişiyi mutlu eder. Alın teri ve emek sonucu insanlar huzur ve mutluluğa kavuşur. Emeksiz yemek olmaz ya da çalışan kazanır gibi sözler alın teriyle kazancın insana nasıl bir huzur verdiğini o kadar açık bir şekilde anlatıyor ki. Sonuç olarak sevgili dostlar, hangi alanda kazanç ve başarı elde etmek istiyorsak o yolda çaba sarf ederek daha sonra emeğimizin karşılığını alarak mutluluk ve huzura kavuşmaya çalışmalıyız. Bu dünyada elbette herkesin ulaşmak istediği bir amacı vardır. Kimi ev almak ister, kimi araba almak ister, kimi de evlenip mutlu bir yuva kurmak ister. Sonuçta herkesin istediği mutlu ve huzurlu bir hayattır. Tıpkı şimdi anlatacağım hikayede olduğu gibi. Hikayemiz şöyle sevgili dinleyiciler. O zamanlar bir genç herkes gibi evlenmek istiyordu. Bu niyetini ailesine açtığında babası ona şöyle dedi. Elbette oğlum, elbette evlenebilirsin. Bana kendi alın terinle kazandığım bir altın getirdiğinde seni hemen evlendireceğim. Delikanlı babasının bu sözleri karşısında gülümsedi. Ne kadar da kolay bir sınavdı bu böyle. Ertesi gün istenilen altın lirayı götürüp gururla babasının avucuna koydu. Babası hiçbir şey söylemeden

altını evlerinin yanından akan nehre fırlattı. Çocuk altının düştüğü nehre şaşkınlıkla bir iki saniye baktıktan sonra babasına döndü ve haklı olarak sordu. Şimdi evlenebilirim değil mi babacığım? Babası başını iki yana salladı. Hayır, hayır oğlum. Sana kendi alın terinle ve emeğinle kazandığım bir altın getirmeni söylemiştim. Bu altını sen kazanmamışsın ki. Genç delikanlı babasının gerçeği nasıl keşfettiğini anlayamamıştı. Peki siz anlayabildiniz mi sevgili dinleyiciler? Bakalım anladığınız gibi mi devam edecek hikayemiz? Ertesi gün bu defa annesinden bir altın borç aldı ve parayı babasına götürdü. Babası altını aldı ve yine nehre fırlattı. Çocuk bir kez daha şaşırmıştı. Bunu niye yapıyorsun baba, anlayamıyorum. İşte sana bir altın getirdim. Artık evlenebilir miyim? Babası bu defa da izin vermedi oğluna. Bu altını da sen kazanmamışsın oğul. Delikanlı babasının yanından ayrıldıktan sonra uzun uzun düşündü. Başkasından borç alıp getirdiğinde babası parayı yine nehre atacaktı ve bu gidişle de evlenemeyecekti. O yüzden genç adam bir iş bulup çalışmaya ve altını kendi emeğiyle kazanmaya karar verdi. Günler, günler geçti ve kazandığı o bir altını babasına götürdü. Babası her zamanki gibi parayı nehre atmaya hazırlanıyordu ki oğlu can havliyle babasının kolunu tuttu ve bağırmaya başladı. Hayır, hayır baba, o altını nehre atamazsın. Onu kazanmak için günlerce çalıştım, sırtım ağrılar içinde kaldı. Babası yüzünde ışıltılı bir gülümsemeyle elini oğlunun omzuna koydu ve "Oğlum, işte şimdi evlenebilirsin," dedi. "Çünkü emeğinin karşılığı olan bu paranın değerini artık biliyorsun ve eminim ki onu akıllıca harcayacaksın." Tahmin ettiğiniz gibi mi ilerledi hikayemiz sevgili dostlar? Evet, ancak insan kendi alın teriyle kazandığı paranın kıymetini bilebilir ve onu akıllıca harcayabilir. İnşallah akıllıca harcıyoruzdur tabii. Değerli şair yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sözüyle kıssamızdan üzerimize düşen hisseyi alalım. Şöyle diyor Ahmet Hamdi Tanpınar, "Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kainata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır." Cenab-ı Hak efendim paranın nereden geldiğine bakmayıp haram mı helal mi diye düşünmeyen

Kıymetli dinleyiciler, şu günlerde öylesine bunaltıcı sıcaklarla boğuşuyoruz ki Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Özellikle de dış mekanlarda çalışmak zorunda olan insanlara ayrıca güç, kuvvet ve sabır versin. Eminim efendim birçoğumuz kendimizi güneşten korumak için belli yöntemler uyguluyoruzdur. Farklı tercihlerimiz vardır. Gelin efendim Sırça Köşk'ün bu bölümünde beraber doğal yollarla güneşten nasıl korunabiliriz? Bir bakalım. Doğal yollarla güneşten korunmak mümkün zira. Güneş ışınlarından en etkin şekilde faydalanmak ve zararından korunmak için uzmanların sunduğu temel ilkeler oldukça net. Yaz aylarında gündüz saatlerinde yalnızca gözlerimizi koruyarak 15-20 dakika kremsiz ve koruyucusuz olarak yüz, kol ve bacaklarımıza güneşlendirmek gerekiyor. Çünkü böylece vücudumuz D vitamini sentezleyebiliyor, bağışıklığımızı güçlendirebiliyor, ruh ve beden sağlığımızı besleyebiliyoruz. Ama 15-20 dakika ve gündüz saatlerinde. Güneşe çıkacağımız vakitlerde ise sıkı dokunmuş açık renkli kıyafetler, güneş gözlüğü ve şapka gibi siperlikler, güneş gören yerlerimizden ellerimizin dışı ve yüzümüz için yüksek faktörlü koruyucu kremler kullanarak güneşin zararından korunmamız mümkün. Aksi takdirde kıymetli dostlar, UVA ve UVB ışınlarına uzun süre maruz kaldığımızda cilt yaşlanması, kırışıklık oluşumu, cilt lekelenmesi gibi belirtiler ve uzun vadede çok daha ciddi olan cilt kanseri için de bir risk oluşturabiliyor. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Uzmanlara göre güneş ışınlarının etkisiyle ortaya çıkan zararlı oksijen radikallerinin etkilerini hafifletebilmek için antioksidanlar bakımından zengin beslenmek ve yaz ayları boyunca bazı bileşenleri takviye yoluyla almak tercih edilebilir. Nedir bunlar? Mesela bir tanesi yeşil çay. Evet, yeşil çay. İçerdiği yüksek antioksidan etkili bileşenlerle yeşil çay yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için doğru tercih olabiliyor. Bunu uzmanlar tavsiye ediyor elbette. Güneş almayı planladığınız dönem bir kür şeklinde birkaç hafta boyunca günde 2-3 bardak kadar sade yeşil çay içilebilir. Ilık bir bardak yeşil çaya günde bir tatlı kaşığı doğal bal

Al ilavesinin yeşil çayın antioksidan etkisini 7 kata kadar arttırdığını da hemen ekleyelim. Günde 2-3 bardak yeşil çay içerseniz birine muhakkak bal ekleyin. Ayrıca yeşil çay özütü içeren kremler de sürülebilir.

Doğal yollarla güneşten korunabileceğimiz bir diğer öneri ise ada çayı efendim. İkinci bir tercih, ada çayı yaprağından demlenen bitki çayından yana kullanılabilir. Ada çayında da antioksidan etkili bileşenler bulunuyor. Ada çayı demlerken uçucu bileşenler kayba uğramadan su kaynatılıp 2-3 dakika bekledikten sonra yaprakların suya atılması, kapağın kapatılması ve 5 dakika sonra yaprakların çıkarılmasıyla hazırlanmalı. Ilık ve şekersiz olarak içilmeli. %2 miktarınca da ada çayı içeren kremler sürmek de güneşten korunmak için ayrıca etkili. Bir diğer yöntem, özellikle zannediyorum hanımefendiler buna çok sevinecekler. Zira kakao ve bitter çikolata. Kaliteli, şeker ilavesiz bir çikolatanın antioksidan etkisini artık hemen hemen hepimiz biliyoruz. Bitter çikolataya ya da kakaoya bu etkisi zengin kateşinlerden geliyor. Kakaolu bir içeceği yahut bitter çikolatayı 2-3 ay süreyle devamlı tüketmek güneşin yol açtığı hasarı önleyebiliyormuş. Ayrıca ciltte dolaşımı ve nemi koruyabiliyor ve cildin sıkılaşmasına yardımcı olabiliyor. Zannediyorum en güzel, en tatlı tercih kakao ya da bitter çikolatadır. Ama bir diğeri ise havuç ve domates. Kateşinlerin güneşten koruyucu etkilerini farklı besinlerde bir bir sıraladık. Diğer bir antioksidan grubu olan havuç ve domates gibi besinlerin UV ışınlarına karşı koruyucu etkisi biraz daha hafif. Beta karoten zengini havuç ve likopen zengini domates düzenli tüketildiğinde cildin esmerleşmesini kolaylaştırıyor. Bir de deniz ürünlerine bir bakalım dilerseniz. Kırmızımsı renge sahip karotenoid maddeler deniz ürünlerinde bulunuyor sevgili dinleyiciler ve onlara kendine has rengini veriyor. Antioksidan etkileriyle de güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildi koruyabildikleri belirtiliyor. Balığı, kırmızı alabalık, spirulina gibi deniz yosunları ve bazı deniz canlıları yaz aylarında beslenmemizde yer alabilir. Bir diğeri ise propolis. Propolis doğadaki en güçlü antioksidan olarak biliniyor. Arıların kovanlarını sıvamak için bal mumuyla karışık halde ürettiği bu madde laboratuvar ortamında glikol ya da gliserollü su içinde özütlenip saflaştırılıyor. Damla haline getirildikten sonra da vücut tarafından emilebilir hale geliyor. Propolis antioksidan etkisi sayesinde ciltte serbest radikal oluşumunu engelleyebiliyor. Güneşin zararlı ışınlarına karşı cildi koruyarak kırışıklıkları ve yaşlanmayı önleyebiliyor. Araştırmalar kıymetli dostlar, propolisin cilt bariyerini güçlendirdiğini ve ciltteki ölü hücreleri ve toksinleri atarak temizliğini sağladığını gösteriyor. Cildimizi zararlı mikroorganizmalar ve enfeksiyonlara karşı propolis koruyabiliyor. Damla halindeki propolis bir bardak su, süt, meyve suyuna veya bir kase yoğurda bir tatlı kaşığı bal ya da pekmeze karıştırılarak öğünlerle birlikte içilebilir. İşte böylece hastalıklara karşı genel bağışıklığı desteklemek de mümkün. Propolis bu konuda çok etkin bir rol oynuyor. Peki arı sütünün faydalarına bir bakalım mı? Kraliçe arının besin maddesi olan arı sütü pek çok faydasının yanı sıra vücudumuzda bağ dokusunda kolajen sentezini artırıyor. Saç, deri, kemik, eklem ve tırnakları besliyor. Kolajen üretimi özellikle cilt sağlığını koruyan ve besleyen yaşlanma geciktirici yönüyle de öne çıkıyor. Arı sütü doğrudan taze olarak her sabah aç karnına yarım çay kaşığı miktarınca içilebiliyor. Çabuk bozulan değerli bir ürün olan arı sütü buzdolabında yahut hem balla karıştırılarak oda sıcaklığında saklanabiliyor. Ham ballı arı sütü her gün bir tatlı kaşığı içilebilir. Arı sütü, propolis ve ham bal karışımı haftada 2-3 kez cilde ince bir tabaka halinde sürülüp yarım saat sonra yıkanarak kullanılabilir. Böylece arı sütünün kolajen sentezini arttırıcı etkisinden hem balın nem verici etkisi ve propolisin ciltteki ölü hücreleri ve toksinleri uzaklaştırıcı etkilerinden yararlanmak da mümkün.
Kıymetli dinleyiciler, yaz aylarında elbette hepimizin iyi bildiği ama bazen ihmal ettiğimiz bol bol su içilmesi, telle atılan suyun yerine konulması da çok büyük bir önem arz ediyor. Ayrıca güneş alırken tüketiminden kaçınmamız gereken bazı doğal ürünler de söz konusu. Dinlerseniz hemen son olarak onlara değinerek sözümüzü bağlayalım. Güneşlenirken portakal, greyfurt gibi narenciye grubu meyvelerin suyunu içmek, bol miktarda kereviz veya maydanoz içeren çorbalar yahut sebze suları içmek, bergamot uçucu yağı içeren parfümler kullanmak tavsiye edilmiyor efendim. Zira söz konusu doğal meyve ve bitkisel ürünlerin içinde cildin güneş ışınlarına hassasiyetini arttıran, güneş ışınlarıyla temas ettiğinde ciltte tahrişe, cilt yanıklarına ve uzun vadede cilt kanserine yol açabilen maddeler bulunuyor. Keza güneş yanığı ve tahrişlerde başvurulan doğal bir çare olan sarı kantaron yağının da sadece geceleri sürülmesi, gündüzleri cilden silinmesi önemli. Zira sarı kantaronda bulunan hiperisin maddesi de güneş ışınlarına karşı hassasiyeti arttırmakta. Doğal yollarla güneşten korunmanın yöntemleri böyleydi kıymetli dinleyiciler. Uzman görüşlerini ve tavsiyelerini sizlerle birlikte paylaştık. Bir kez daha hepimize sağlıklı günler diliyoruz.

Sırça Köşk programımızın bu bölümünde sizin o güzel yürek kelimelerinizi dillendirme, yani mesajlarınızı değerlendirme vakti. Evet, en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Çünkü her zaman hatırlatırken akraba sapattığımızı söylüyoruz ya, gönül köprüsü oluşturuyor diye. Sizin orada varlığınızı bilmek ayrı bir sevinç, ayrı bir mutluluk, ayrı bir şükür sebebi, ama sesinizin çıkması, o yüreğinizin, kelimelerinizin bize ulaşması gerçekten tarifsiz bir duygu. Bu mutluluğu, bu huzuru, bu güzelliği yaşatan, sessiz de olsa hiç fark etmez, akraya sadece kulak değil, gönül veren, Sırça Köşkü dinleyen bütün dinleyicilerimize, dostlarımıza bir kez daha kalbi teşekkürümüzü borç biliyoruz. Var olun efendim, inşallah sayılarımız artarak çoğalmaya devam etsin. Akraba sap hattımız 0501 630 30 30, 0501 630 30 30 numaralı WhatsApp hattımıza hemen son gelen mesajları, oldukça da birikti mesajlarınız, değerlendirerek devam edelim bugünkü Sırça Köşk yolculuğumuza. İlk mesajımız, daha doğrusu son gelen mesajımız. Sırça Köşk, Müberra Atar, Bursa'dan selamlar. Yolumuza Akra ile devam ediyoruz. Ne kadar güzel bir yol seçmişsiniz. Yolunuz dünyada da cennet bahçelerine çıksın inşallah. Müberra Hanım, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bursa'ya, o güzel evliyalar diyarına da, Yeşil Bursa'ya da selam olsun. Hele hele Emir Sultan Hazretlerine. Bir başka dinleyicimiz yine Bursa'dan bize ulaşmış, ardı ardına gelmiş. Merhaba Sırça Köşk, Bursa'dan Cem Çevik, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız Akra Üniversite. Bu Akra Üniversite olarak ibareyi, kelimeyi, anlatımı çok fazla mesajda görüyorum. Gerçekten ne güzel tanımlıyorsunuz, ne güzel hissediyor ve algılıyorsunuz. Sadece zannetmeyin ki sizin için Akra bir üniversite, öğretici bir radyo, bilgilendirici, maddi manevi, gerçekten. Bizim için de öyle. Programları hazırlanırken çok titizlikle, özenle, saatler harcayarak, günler geceler boyu size bu mikrofondan en layık olduğuna inandığımız paylaşımları, haberleri, kıssadan hisseleri ve elbette eserleri özenle seçiyoruz. O yüzden bizler de öğreniyoruz, bizler de sizinle beraber çoğalıyoruz. Teşekkür ediyoruz bir kez daha hatırlattığınız için Sayın Cem Çevik Beyefendi. Bursa'ya bir kez daha selam olsun. Ege'de dolaşıyoruz. Sırça Köşk, Sevim Afaruz, Gönen Balıkesir. Rabbim başarılarınızı daim eylesin. İyi ki varsınız diyor Sevim Hanım. Sizler de iyi ki varsınız. Sessiz kalmayıp sesinizle, adınızla, sanınızla bizleri memleketimizin neresinden dinlediğinizi belirterek ne güzel ulaşmışsınız. Ne güzel selamlamışsınız. Teşekkür ediyoruz. Var olun. Balıkesir'e de sevgi ve saygılarımızı iletelim. Aksaray'dan bir mesajımız var. Erdal Darılmaz diyor ki, Sırça Köşk, öyle güzel konuları, öyle mana dolu, öyle edebi cümlelerle aktarıyorsunuz ki bizlere sadece sağ olun veya amin demek düşüyor. Sağ olun, var olun diyor Aksaray'dan Erdal Bey. Efendim, gerçekten var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim hazırlamamız, sunmamız, buradan dillendirmemiz değil önemli olan. Önemli olan kelimelerimizin, niyetlerimizin sizin yüreklerinize ulaşması. Böyle güzel algılanması, böyle güzel hissedilmesi. Aksaray'a da selam olsun efendim. Bir başka dinleyicimiz, okuduğum zaman gerçekten beni çok mutlu eden özel mesajlardan bir tanesiydi. Neden derseniz, şimdi dillendireceğim, eminim siz de bana hak vereceksiniz. İstanbul Sultanbeyli'den Recep Gedik Beyefendi bu mesajı yazıyor ve mesajında şöyle diyor: Eşim Serpil Gedik, sizin aracılığınızda bir mesaj söylemek istiyorum. Eşine ithafen mesajı devam ediyor. Akra FM dinlerse, hayatına tatbik ederse, dünyaya bir başka pencereden baktığına, manevi duygular hissedebileceğine, bu değerli radyoyu dinlemenin bir ayrıcalık, mükemmellik olduğunu, feyiz ve bereket olduğunu anlayacaktır.
Eşine bizim aracılığımıza sesleniyor. Akra'yı dinlemesi için Sırça Köşk'e de bu güzel duygu ve düşüncelerini iletmiş, var olsun. Eşime diyor ayrıca, buradan onu çok sevdiğimi de söylemek istiyor. Saygılarımı sunuyorum. Bu mesajı da Sırça Köşk programına yazıyorum. Ne güzel yazmışsınız. Ne güzel bir muhabbet. Allah nazarlardan, kem gözlerden saklasın. Yıllar yıllar boyunca bu sevginiz, bu bağlılığınız, bu muhabbetiniz inşallah eksilmeden, eskimeden, artarak, katlanarak çoğalsın. Recep Gedik ve eşi Serpil Gedik hanımefendiydi. Eşine de ne güzel bir muştu vermiş, ne güzel bir yol göstermiş. Var olun, sağ olun efendim. Bir başka dinleyicimizin mesajı. Selamıyla başlıyor ve aleyna ve aleyküm selam diyerek karşılık verelim. Antalya'dan Ekrem Kara. Akramız açık, yolumuz açık elhamdülillah. Bizim yine Akra'da en çok beğenilen, en çok böyle slogan gibi kalplere, yüreklere kazılan o teaserımız. Akramız açık, yolumuz açık. Ama şükretmiş dinleyicimiz bunun için. Sağlık ve afiyetler dilerim. Sırça Köşk'e selamlar demiş Antalya'dan Ekrem Karam. Sevgiler, saygılar bizden size efendim. Var olun, sağ olun. Bir başka dinleyicimiz... Bugün diyor öyle gönüllere girdi ki Sırça Köşk, ağlattın hikayelerle. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim sizlerden de razı olsun ki kelimelerimizi, sesimizi karşılıksız bırakmıyorsunuz. Dua ediyor, dua bekliyorum. Çocuklarıma da dua istiyorum. Şu mübarek günler yüzü suyu hürmetine rahmet nazarıyla baktığı kullardan eylesin. Amin inşallah diyor. Ben Burdur Bucak'tan Havva Eğilmez Demirel. Devamını bekliyoruz Sırça Köşk'ün diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim evlatlarınızı öncelikle Allah'a hayırlı kul, Peygamber Efendimiz'e hayırlı ümmet, size hayırlı evlat, vatana, millete de hayırlı insan eylesin. Bir çocuk için herhalde istenebilecek en güzel dualardan bir tanesi. Hep beraber amin diyelim. Bir başka dinleyicimiz Ümit Sağlam, Sırça Köşk, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlar, hayırlı olsun yayınlar diyor. Ve aleyna ve aleyküm selam, çok teşekkür ediyoruz. Dinar'a, Hacı Beşirli Köyü'ne bizden de sevgi ve selamlar. Sema Pekin Savaş ve ailesi diyor mesajınızda. Sırça Köşk programınızı mümkün mertebe kaçırmamaya çalışıyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Kütahya'dan selamlar, başarılarınızın devamını dileriz. Selamlar, sevgiler bizden size. Sema Pekin Savaş ve ailesi. Var olun, sağ olun. Bir başka dinleyicimiz Elif Ayhan. Türkiye sınırlarında değil, sınırlar ötesi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir mesajla selamlıyor Sırça Köşk ekibini ve siz kıymetli dinleyicilerimizi. Diyor ki, selamlar, ABD'nin New Jersey eyaletinden sizi dinliyorum. İstanbul'daki kardeşlerime özel selam gönderiyorum. İşte Akra gönül köprüsünü kurdu bile. Hemen Sırça Köşk vesilesiyle ABD New Jersey'den İstanbul'daki kardeşlerine Elif Ayhan Sırça Köşk aracılığıyla ne güzel selamlarını iletti. Rabbim inşallah en hayırlı şekilde uzun uzun zamanlarda kavuşmayı da nasip etsin. Hemen son bir mesaj daha okuyayım. Mesajlarınız sonlanmadı ama mesaj bölümümüzü burada noktalayalım. Sivas'tan Seher, Rabbim ilmi bir radyo uzaklığında bize sunulmasına vesile olan sizlerden razı olsun. Efendim bizler vesileyiz ama sizler o kadar güzel dinliyorsunuz, öyle güzel çoğaltıyorsunuz ki Akra'nın o güzel dinleyici kitlesini her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok sıcak, çok içten, çok samimi, çok yürekten mesajlar. Her zamanki gibi var olun, sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz ilginize, beğeninize ve bizleri sessiz bırakmamanıza. 0501 630 30 30 0501 630 30 30 Akra WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Lütfen isim, soy isim ve bizi nereden dinlediğinizi hemen mesajın başında yazmayı ve Sırça Köşk diye belirtmeyi unutmayın.

Kıymetli dinleyiciler, vakti zamanında bir köyde uzun süren kuraklığın ardından köylüler toplanıp yağmur duasına çıkmışlar. Bir kişi hariç hiç kimse yağmur duasına çıkarken şemsiye götürmemiş. Bırakın götürmeyi, şemsiye akıllarına bile gelmemiş. Bir kısmı yağmur duasına çıkıyoruz ama nasılsa yağmur yağmaz diye düşünmüşler. Hayatlarının her anında kendilerini ele geçirmiş olan, birçok şeyi olabilecekken olamaz hale getirmiş olan o karamsarlık hali ve kötülük gelecek, her şey daha kötü olacak beklentisi yine göstermiş kendini ve bütün ümitlerini alıp götürmüş. Yapmış olmak için yapmışlar dualarını. İnanmadan, güvenmeden, aynı hayatlarındaki birçok şeyi inanmadan, güvenmeden sadece yapmış olmak için yaptıkları gibi. Bir kısım insanlar duaya çıkmışlar ama yağmurun yağmasını istememişler. Çünkü yağmurun yağması demek ellerindeki başarısızlık ve tembellik için kullandıkları malzemenin gitmesi demekmiş. Dolayısıyla her ne kadar mağdur olsalar, sıkıntı çekseler de bir yandan sıkıntıya sebep olan dışsal sebepler ortadan kalksın istemeyip içten içe devam etsin dilemişler. Çünkü dış sebepler ortadan kalkarsa, içsel sebeplerin mevcut durumu değiştirmedeki anahtar rolü ortaya çıkar ki bu da sebebin o, bu, şu değil, kişinin bizzat kendisi olduğu gerçeğini gün gibi açığa çıkartır. Suçlayacak kendisinden başka kimsenin kalmaması, her şey için birilerini ve bir şeyleri suçlayan birinin elindeki bütün malzemeyi almak ve onu başkalarını suçlamanın verdiği rehavetten ve görece rahatlıktan çekip çıkartmaktır. Yıllarca buna alışkın biri için oldukça zorlu bir değişim ve dönüşüm sürecini de beraberinde getirir. Bir kısım insanlar ise, benim duam zaten kabul olmaz ki düşüncesiyle, duam kabul olmaz, o zaman da yağmur yağmaz denklemini kurup şemsiye yanlarında götürmemişler. Kendileri için hayatlarının diğer alanlarında hissettikleri değersizlik duygusu orada da karşılarına çıkmış ve yaptıkları duanın kabule değer olmayacağına onları inandırdığı için dua dilden kalbe inememiş, dilin ucunda öylece ezberlenmiş tekerleme gibi kala kalmış. Halbuki o an dilde kalmayıp kalbe inen dua kimin olursa olsun kabul olabilecekken, kendi zihinlerinde kendileri için kurdukları bu tuzak, bu düşünce şemsiye alma davranışını engellemiş.

Sonuçta kıymetli dinleyiciler, bu grupta olan köylülerin de bu sebeple duası kabul olmamış. Bütün bu köy halkının içinde yanında şemsiye götüren tek kişi ise şemsiyesini almış, çünkü duanın ardından yağmurun kesinlikle yağacağına inanıyormuş. Ve evet, duanın ardından yağmur yağmış. Şemsiyesini yanında götüren o inançlı, o tevekkül olan kişinin hatırına. Bizler efendim, günlük hayatımızda her gün yağmur duasına çıkmıyor olsak da söz konusu köylülerin tutum ve davranışlarını her gün gösterdiğimiz için aynı bu tutum ve davranışların sonucu yağmurun yağmaması gibi bizim de hayatımızda bir türlü dualarımız kabul olmuyor. Ümitlerimiz gerçekleşmiyor. Çünkü aynı o köylülerin yaptığı gibi ya hayata hep karamsar bakıyor, ya istediğimiz gibi gitmeyen şeyleri bir şeyler yapmamak için mazeret olarak kabul ediyor, ya da kendimize değer verip duamızın kabul olacağına, emeklerimizin karşılık bulacağına bir türlü inanıp gayretle işlere girişmiyor ve küçük, basit gündemlerde

boğulup yeni ufuklara açılamıyoruz. Halbuki hayat düşündüğümüz kadar karışık, kötü ve ümitsiz asla değil. Yapmamız gereken sadece inançla, büyük bir azimle yağmur duasına çıkmak. Yağmur duasına çıkmak ama şemsiyemizi yanımıza alarak.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Kıymetli dinleyiciler, birbirinden güzel eserlerle, kıssadan hisselerimizle, hayatın içinden anlatılar, manevi paylaşımlarımızla sizler için özenle hazırladığımız Bir Sırça Köşk programının daha sonuna geldik. Ne kadar çabuk sonlandı değil mi? Hep öyle oluyor. Kısacık sanki. Çünkü birlikte olduğumuz zaman dilimi o kadar özel, o kadar kıymetli ki istemiyoruz bitsin. En azından gerçekten ben öyle hissediyorum. Akra İstanbul stüdyolarında bugün de sizlere seslenebilmek, sizinle bu zaman dilimini paylaşabilmek şahsım adına ayrıcalıklı bir mutluluk ve şükür sebebiydi. Ama bizim için çok daha önemli olan bir şey var. Sizlerin ne hissettiği. Umarım efendim emek vererek özenle hazırladığımız paylaşımlar, birbirinden güzel eserler kulaklarınıza değil sadece yüreklerinize de ulaşmıştır. Sırça Köşk programına ve tüm diğer programlarımıza ulaşabileceğiniz o kıymetli mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Duygularınızı, düşüncelerinizi, size özel paylaşımlarınızı Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30 0501 630 30 30 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Mesajlarınızda Sırça Köşk diye hemen mesajınızın

her şeyin o güzel gönüllerinizce, niyetlerinizce, dualarınızca en hayırlı şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Yeniden buluşuncaya kavuşuncaya dek hoşça değil, hoş kalın efendim. Kalbinizin sahibine emanet olun.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Akra. Yüzün Mehi idi. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in peygamberimize duyduğu aşkın mührü gibidir adeta. Aşkını fetihle, yaptırdığı eserlerle ve nat-ı şeriflerle taçlandıran bir cihan padişahıdır Fatih.

0: Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين فلا أدلك على كلمة من تحت الأرض من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتسبيح شوف دعاء devam ediyor. Bu tesbihi günde 100 kere söyleyen insan fakirlik denilen şeyin yüzünü görmez. Bu tesbihin sahibidir. Ela edillike ala milaki hazil emrillezi tutibihi hayran dünya vel ahir. Bak şimdi buna iyi diyeceğim ha. Dünya ve ahir hayırlarına isabet ettiğinin en güzel kıvamlı şeysi aleyke günme cealeseti ehli ehli zikrin meclisinde oturmak ve onların meclisine devam. Dünya ahiretin bütün hayırlarının bulunduğu yer. Ehli zikir. Namazlarımız, nasihatlarımız, Kur'an meclislerimiz, vaaz meclislerimiz, tesbih meclislerimiz, dua meclislerimiz hep bunlar zikir meclisleri. Bunlara devam ediyor. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerimiz. Devam. Buradaki olan şeyleri ne bileceğiz? Demek büyük, pek büyük nimet var. Çok fayda var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye ediyor. Siz de bu zikir meclislerine açık geliyor. Ehli zikir. Zikir meclislerine devam. وَإِذَا خَلَوْكَ Tabi 24 saat zikir meclisi olacak değil ya. Yarım saat, bir saat olacak, dağılırız. وَإِذَا خَلَوْكَ Ayrıldım, dağıldık. فَحَرِّكْ لِسَانِكْ Dilini tahrik et. وَسْتَقَاكَ Gücün yettiği kadar. Durma yani. Neyle? Zikrillah. Allah'ın zikriyle dilini meşgul et. Allah, Allah, Allah, Allah diyerekten dilini meşgul et. وَعِبَّ فِي اللّٰهِ وَأَبُرْ فِي اللّٰهِ de Allah için sev, Allah için buz. Nefsine dair değil. Ya Ebâ Rüzeyn, bunun Ebâ Rüzeyn denilen efendiye söylemiş hesaplandan. Her iki arz, anlıyor musun? Enne racüle, dikkat et yani. Enne racüle, izâ haraca min beyti, evinden çıktı kişi. Zâiren eha, bir kardeşimi ziyaret edeceğim diye evinden çıktı. Şeyyi'ehu seb'ûne elfe melek. Bunu 70.000 melek teşhir eder. Niçin? Bir kardeşin hatırını yapacak. Ziyaretlemezsen hatırını hoş etmek. 70.000 melek teşhir eder. Küllühüm. Bu 70.000 meleğin hepsi yusallûne aleyh. Ona salat eder, dua ederler. Namazı, salat manası 5 çeşitmiş. Bir çeşidi durduğumuz namazın adı. Bir çeşidi de duanın adıdır. Bütün salatlar çeşitli manalarındır. Yusallûne aleyh bu adama dua ederler. Namazlarla değil yani. Dua ederler. Ve yekûlûne. Şimdi ne diyorlar dualarında? Rabbena. Meleklerin duası. Rabbena. Ey bizim Rabbim. İnnehu vasala fîk. Bu adam senin yolunda kardeşine gitti. Sıla yap. Diye arasın. Tasılhü. Sen de bana tutar. Feyni seta'ateh. Eğer senin gücün yeterse. En tûmîle cesedeke fîzârike fâfâli. Daima böyle ziyaret ol. Kardeşlerine ara bul. Özür dile. Af dile. Dua olunur. Ela edillüküme ala hayr mimma seeltüme ila akhsülme mebâci'ekme tekebbirillâhe erban kesbe selâsin rahmeda selâsen ve selâsin ve sebbiha selâsen ve selâsin fe inne zâlike hayrun lüküme min hâcin. Bu çok yetmiştir ki Hazreti Ali Efendimiz'in içerisinde Hazreti Fatıma'ya bir hizmetçi istemişler. Efendimiz onlara 34 defa tekbir, 33 defa tahmid, 33 defa da tesbih, tasbih bulmuştur. Ela edillüküm ala daikum edevâkim. İnsan bir hastadır, bir şifası vardır ya hastalığının. Sizin sağlığınıza ve sizin dertlerinize deva olan şeyi bildireyim. Daikum ve devâkim. Size sıhhati mucib olan ve size şifa olan şeyleri haber vereyim. Ela inne daikum ez-zünûb. Size arz olan dertler günahlardır. İşte baş ağrısı, karın ağrısı, ayak ağrısı, çeşitli hastalıklar var ya, onlar ayrı. Asıl dert günahlar. Çünkü günah Allah-u Teala'dan kulunu ayırır. Bütün peygamberlerin

0: Dünyaya gelişinin sebebi kulu Allah'a bağlamaktır. Günahsız kulu Allah'tan ayırır. İyi değil. Onun için günahtan ufak büyük ne olursa olsun son derece uzaklaşmak lazım. Bir kere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bir nur gelir insanlara. O nur her mümin, eğer o nur gelmezse biz iman sahibi olamayız. Derhal küfe kaçarız Allah'a sebebi. O nur sayesinde iman budur. O nur işte incecik bir ipten tutta kolun bir boruya kadar büyür. Sebebi ibadetler sayesinde bu nur kalınlaşır. Gelen nur kuvvetleşir. Onun sahibi kâif, kudretli bir adam olur. O nur incele incele Allah'a tevke bize kopması vardır. İşte bu günahlar insanlara çok büyük zarar verir. Hastalıklar nasıl zarar verirse kişide hastalık verir. Kalp hasta olursa tehlikeli. Başka hastalıklarda yine öyle ansızın götürenler de var. Onun için sizin dağınız, derdiniz, ezrünü günahlardır. Ve deva ökü sizin ilacınız da el istiğfar. Hastalık gelir. Bizim de şeyimiz, ilacımız el istiğfar. Günahdan hali olmaz insan. Günah olur da derhal arkasından tevbe-i istiğfarı basıp aman yarabbim. Bir şey dedi. Benden sadı oldu. Senden affını isterim diyerekten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hiç günah sadı olur mu? Olmadığı halde günde 100 kere o istiğfar ediyor. İstiğfar hem derecelerin terfiyene sebep olur. Hem zikre vesiledir, hem de günahların dökülmesine vesiledir. Onun için daima zikrullahı ve istiğfarı bize bırakmıyorlar. Zikrullah da istiğfardır aynı zamanda. Hani zikrullah, Allah, Allah, Allah. Bunun altında istiğfar da vardır. İstiğfarın altında zikrullah vardır. İkisi birbirinden bağlıdır. Ela edillüküm ala hıyâri hâdî ümmet. Ve şimdi bu ümmetin hayırlarını haber vereyim mi diyor Cenab-ı Peygamber. Ellezîn, çok sinirlendir. İzâ râhümün nâf. İnsanlar onları gördükleri vakitte zekerullah. Allah'ı hatırlarlar. Allah'ı gördükleri vakitte Allah'ı hatırladıkları insanlar insanları hayırlı. En güzel şey yani. Alamet usul. Ve izâ zikrallah indir. Başladılar onların yanında. Zikrullah yapıyorlar. E'ânû alâ zikr. Bunların zikirlerine yardım eder. Şöyle yapın, böyle yapın, şöyle deyin, böyle deyin diyerek de. Bunlar ümmetin en hayırlısıdır diye buyurmuş. Yine buyuruyor. Ela edillüküm alel hulefâi minni. Benden sonra benim halifelerimi size haber vereyim. Benden sonra size gelecek halifelerim. Yani hulefâi râşidin 4 tane ya. O herkes de meşhur. Ebu Bekir, Osman, Ömer, Ali. Bunlar meşhurlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nurlarından her birisinde ayrı bir nur vardır. Birer parça. Hisselerini almışlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Her birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bağlıdır nurlar. Nurlar hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tanesini kessin hep kessin. Şimdi aletlerin bir tanesini koptun hep sünüyor ya. Neden sünüyor bizimkiler yansıyor? Koptu der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gelen nur derhal kesiliyor. Ben benim hesabıma neden doluyum? Sünni vazifem. Binaenli insan oldu yüce gürültü Allah. Şimdi o benim halifelerim bu 4 tane ama bu 4 tane değil. Minni ve min eshabi. Benim ve benim eshabımın halifeleri. Ve min enbiya'i kabli. Benden önde gelen enbiyaların da halifeleri kimdir onlar? Hamiletül Kur'an. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hamil olan ulema-i kiram. Hamile-i Kur'an'dan murat, hafızlar değil. Eskiden hamile-i Kur'an hafızlara bir hafızlar alimmiş de aynı zamanda. Onun için hamile-i Kur'an onlarındır. Sonra değişmiş zaman gelince hamile-i Kur'an'dan hafızlar ilimden mahrum kalmışlar. Burada hamile-i Kur'an vel ehadis annin. Hem Kur'an'a hem de benim hadislerime hamil olan, bilen insanlar. Bunlar benim halifemdir ve benden evvel gelen peygamberlerin de halifesidir. Enbiyaların da halifesi, eshabının da halifeleridir. Kur'an'ın fillah ve lillah. Bunların işi de Allah için yaptıkları. Onun için diyor ki sahibi kitap. Eğer insanlar ulemalarının kadri kıymetini bilseler onları omuzlarında taşırlardı. Onları omuzlarında taşırlardı. İşte cahildirler, işte dünyayı bilmiyorlar, şunu bilmiyorlar, bunu bilmiyorlar. Ne dersen de galip. Ama o Allah'ın yolunu biliyor ve Allah'ın yolunu söylüyor. Bunun vazifesi değil ki dünyayı sana bildirmek, dünyayı bildirecek başka meslekler var. Onlar bildirsin sana dünyayı. Bu hürmetten Müslümanlar uzaklaşacaktır da nasıl ki feyir Allah'tan ve Resulullah vasıtasıyla geliyor. Resulullah vasıtasıyla da buradan tevzi olmuyor. Resulullah darılır buna. Benim size ahireti bilden adamlara yapmış olduğunuz hakaretten dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müteezzi olurdu.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekke anlaşma imzalandı. Anlaşma, herhangi bir ülkeye hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma, 24 Safer 1448 Cuma, 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayi işbirliğini ve askeri birlikte çalışılabilirliği. Üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram Cuma hutbesinden. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448, 7 Ağustos 2026 Cuma günü irad edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onları din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğine de dikkat çekilen hutbede, kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da idrat edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle: "Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur: Müminler ancak kardeştirler." Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşısında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize karşı hileli şekilde fiyat artırmayın, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır." Bunun üzerine göğsüne 3 kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım Müslüman ülkeler arasındaki güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya koyulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin

Müslümanlar arasında işbirliğini ve İslam kardeşliğini güçlendirmeye hedefleyen önemli bir ortak iradeyi ortaya koymuştu. Akre olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatinize sunuyoruz. Sağduyulu ittifak çağrısı. Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu bir ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Birliği Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırılarla ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirip mezhep ayrımı gözetmeksizin ciddi kararlar aldılar. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar alındı. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Trablusgarp, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz maddelere akra.media sitemizden ulaşabilirsiniz. Bugün 1 Rebiülevvel 1448 Mevlid Kandili için geri sayım başladı. İslam dünyasının önemli manevi gecelerinden Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gece Hicri takvimde 12 Rebiülevvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'nde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, nafile namaz kılarak ve Peygamber Efendimiz'e selavat getirerek geceyi ihya ediyor. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya dahil olmak isteyenler okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydedebiliyor. Mevlid Kandili öncesinde salavat getirmenin faziletine de dikkat çekiliyor. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır." buyuruyor. Haberimizin tüm detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Çekut web sitesi ve logosunu yeniledi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, doğayı ve tüm canlıların yaşam alanları koruma vizyonu doğrultusunda yeni logosunu, kurumsal kimliğini ve yenilenen internet sitesini tanıttı. Derneğin sosyal medya hesaplarında "Herkes bugünü bekliyordu" vurgusuyla paylaşılan ayı, geyik, kirpi ve sincap gibi orman sakinlerinin yer aldığı görsel çalışmada doğa severlerden ilgi gördü. Çekut, yenilenen dijital yüzünün yalnızca estetik bir değişim olmadığını, doğa severler, gönüllüler ve genç kuşaklarla iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım olduğunu belirtti. Yeni logoda Çekut'un baş harfinden hareketle saran, koruyan ve kollayan anlayışının öne çıkarıldığı, yaprak figürünün ise yeşil bir dünya hedefini simgeleyecek şekilde merkeze yerleştirildiği ifade edildi. Ağaçlandırma, çevre eğitimleri, kırsal kalkınma ve doğa koruma alanlarında çalışmalarını sürdüren Çekut, yenilenen web sitesiyle faaliyetlerini daha hızlı ve etkileşimli biçimde kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor. Doğa severler, üreticiler ve gençler, projeler, eğitim çalışmaları ve çiftçiye ait olsun projesine ilişkin detaylara yenilenen çekut.org.tr üzerinden ulaşılabilecek. Haberimizin tüm detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

0: Sinan Özdemir, obruklarla ilgili olarak Akra'ya şu açıklamalarda bulundu.
1: Obruklar yerin yüzeyinde meydana gelen çöküntü alanları olarak bizim karşımıza çıkıyorlar. Esasında oluşumunda jeolojik, hidrodinamik şartlar burada etkili. 25-30 tane etkili faktör var. Yerin içerisinde işte suyla temas ettiği vakit çözülebilen kayalarımız var. Halk dilinde de eriyebilen kayalar dediğimiz kayalarımız var. Bunlar yerin içerisindeki suyla çözünürler. Bir boşluk oluşur. O boşluk tabir caizse bir mağara oluşur. Mağara gittikçe genişler, büyür. Üst taraftaki ağırlığı yan taraflardaki kayaçlar çekemedikleri vakitte çok ani olarak büyük bir gürültüyle çöküntü meydana gelir. Dolayısıyla da bir obruk oluşmuş olur. Sadece ve sadece yeraltı su seviyesinin düşmesiyle Konya Ovası ve çevresinde obruklar oluşuyor şeklindeki bir yaklaşım doğru değil. Yeraltı su seviyesinin yükselmesiyle meydana gelen obruklar da var. Aslında bu sene Konya'da çok fazla miktarda yağış meydana geldi. Yeraltı seviyeleri falan filan yükseldi. Ama orada obruklar oluştu. Bu bir sefer tarım alanlarının göçmesine, zarar görmesine sebebiyet veriyor bir. İkincisi yerleşim yerlerine çok yakın yerlerde oluşan obruklar var. Dolayısıyla buraların çok dikkatli bir şekilde, detaylı bir şekilde incelenmesi lazım. Bundan sonra tehlike haritasının yapılması lazım.
0: Obruk nedir? Obrukları ne tetikler? Türkiye'de obruklar hangi illerde görülüyor? Detayları için akra.media internet sitemizde yer alan Obruklar nasıl oluşuyor, önlenebilir mi? Haber dosyamıza ulaşabilirsiniz. Orman yangınlarında 30-30-30 kuralına dikkat. Orman yangınlarında sıcaklık, nem ve rüzgarın oluşturduğu 30-30-30 koşullarına dikkat çekiliyor. Profesör Doktor Doğanay Tolunay, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı, nemin %30'un altına düştüğü ve rüzgar hızının saatte 30 kilometreyi aştığı günlerde yangın riskinin kritik seviyeye ulaştığını belirterek, kırmızı alarm düzeyinde önlem alınması gerektiğini söyledi. Türkiye'de yangın riskinin özellikle 1 Mayıs-1 Kasım arasında arttığını, yüksek riskin Eylül ayına kadar sürebildiğini belirten Tolunay, kurutucu rüzgarların bitki örtüsündeki nemi azaltarak ormanları yangına daha hassas hale getirdiğine dikkat çekti. Yangınların önlenmesinde yanıcı maddelerin kontrolünün önemine vurgu yapan Tolunay, ev, bağ ve bahçe çevresindeki kuru otların temizlenmesi, ormanla yerleşim alanları arasında tampon bölgeler oluşturulması ve ormana yakın yapılarda yangına dayanıklı malzemeler kullanılması gerektiğini ifade etti. Yol kenarları, elektrik nakil hatları ve demir yolları çevresindeki kolay tutuşabilecek materyallerin de temizlenmesi gerektiğini belirten Tolunay, kritik hava koşullarında kıvılcım çıkaran makinelerin kullanılmaması uyarısında bulundu. Tolunay ayrıca uyarıların etkili olabilmesi için toplumda ortak bir yangın kültürü oluşturulması gerektiğini vurguladı. Akra'nın uydu frekansı değişiyor. TürkSat 3A uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Ağustos 2026 Cumartesi gününü 16 Ağustos 2026 Pazar gününe bağlayan gece yarısında Akra'nın TürkSat uydu frekansları da değişiyor. Karasal yayında Akra FM'in kesintisiz dinlenilmesi için mevcut verici receiver'larının yeni frekansa göre ayarlanması gerekmektedir. Bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından takip edilecektir. Aynı zamanda çanak antenli uydudan TV vasıtasıyla dinlenilebilmesi için uydu alıcısına yeni uydu değerlerinin girilmesi gerekmektedir. Uydu alıcısına Akra'nın frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fej değeri girilerek arama yapıldığında Akra'nın yayınına ulaşılmaktadır. Yeni parametrelerin uydu alıcısına girilmesi ya da güncelleme yapılması gerekmektedir. Akra yeni uydu değerleri şöyle. TürkSat 6A 12.149 MHz frekans, decay vertical 27.500, fej değeri 3/4.
2: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve

0: Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dileosu Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı kesiminin 7 ila 12. kilometreleri arasında, Tak Otoyolu'nun 6 ila 7, Mengen Yeniçağ yolunun 27 ila 29, Ali Ağa Ayvalık yolunun 0 ila 6, Kayseri Sivas yolunun 57 ile 61. kilometreleri arasında, Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ila 39, Diyarbakır Siverek yolunun 33 ila 36, Artvin Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bu konuşmamda birinci hadis olarak İmam Müslim'in, Müslim İbni Kuteybe'nin efendim rivayet ettiği bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, biliyorsunuz İmam Müslim hadis alimlerinin en muhteremlerinden, en sağlıklı sahih hadisleri rivayet edenlerden birisidir. Buyurmuş Peygamber Efendimiz, onun kitabında rivayet ettiğine göre, men istefa'a minküm en yenfa'a ehahu fel yenfa'hu. Sizden biriniz ey Müslümanlar kardeşine yardım etmeye güç yetirebilirse, yardım etsin, faydalı olmaya gücü yeterse faydalı olsun. Burada kardeşten maksat dindeki kardeşliktir. Efendim, imandaki birlik ve beraberliktir. Bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşi olduğundan efendim böyle ifade buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki Müslüman bu hadis-i şerifle Peygamber Efendimiz tarafından Müslüman kardeşine yardımcı olmak, faydalı olmakla efendim görevlendiriliyor. Faydalı işler yapmaya teşvik ediliyor. Zaten herkesin bildiği, duymuş olduğu bir hadis-i şerif var. İnsanların en hayırlısı insanlara, efendim halka en faydalı olanıdır diye de onu biliyoruz. Demek ki Müslüman olarak elimizden geldiğince çevremize faydalı olma çalışacağız. Zararlı olmamaya, fayda sağlama, menfaat sağlama, yani başkalarına menfaat sağlama çalışacağız. Diğer bin olacağız. Yani başkalarını kayırıcı, kollayıcı, iyilik yapıcı olacağız. Efendim, elimizden ne türlü iyilik gelirse onu yapacağız. Tabii faydalı olmanın çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. Say sayabildiğin kadar faydalı çalışmaların hepsini sıralayabiliriz. Ama bunların önceliğini düşünecek olursak, Müslüman kardeşine bir Müslümanın yapacağı en faydalı efendim yardım, onun Allah'ın rızasını kazanmasına sebep olmaktır. Yani böyle bir şey yaptırmalı ki Allah o kardeşini sevsin. Yaptığı zaman, o yaptırdığı işi yaptığı zaman Allah da onu sevsin. Böyle bir şey çok uygun olur. Allah'ın rızasını, sevgisini, hoşnutluğunu kazanmaya sebep olacak bir iş. Tabii bu da en başta insanın salih bir insan olması, doğru yola girmesi, iyi bir Müslüman olması olduğu için başka Müslüman kardeşlerinin dinini öğrenmesi, iyi Müslüman olması, salih bir insan olması, mükemmel, olgun bir Müslüman olmasını sağlayıcı yardımlar, sağlayıcı çalışmalar, eğitimler, irşatlar en faydalı çalışmalardır. Çünkü sonuç itibariyle eğitilen, irşat edilen, uyarılan insan iyi insan olacak ve cennetlik olacak. Cenneti kazanacak. Kötü insan da yaptığı kötülüklerin cezası olarak cehenneme atılacağı, yakılacağı için onu yakılmaktan, cehenneme itilmekten, atılmaktan, azap görmekten kurtarmak çok büyük bir menfaat, çok büyük bir fayda oluyor. En başta gelen şey bu. Onun için aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, sevgili kardeşlerim, evvela kendimize ve etrafımızdaki yakınlarımıza, eşlerimize, çoluk çocuğumuza, akrabamıza başlamak üzere, onlardan başlamak üzere ve enzil aşiretikel akrabin diye ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz'e en yakın aşiretlerini, sana hısım olan kabileleri İslam'a çağır diye yakınlık sırasına göre öncelikle onlara hitap etmelerini buyurduğu gibi Allah-u Teala Hazretleri, biz de bizim emrimiz altındaki, korumamız altındaki, himayemiz altındaki, bizim çatımız altındaki insanlardan başlayarak, yani eşimize, çoluk çocuğumuza, halamıza, teyzemize, evimizde barındırdığımız kimselere, gücümüz yeten, bizi sayan, bizi seven, hatırımızı kollayan kimselere, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, hemşehrilerimize derece derece, halka halka faydalı olmak için çalışmalıyız. Önce onları doğru yola çekmeye çalışmalıyız. Çünkü iman en önemlidir. İman olmadıktan sonra dünya malının, servetinin, zenginliğinin, rahatının, efendim rahavetinin, refahının da kıymeti yoktur. Önce efendim insanın mümin olması lazım. İsterse ondan sonra hayatı meşakkatlerle, imtihanlarla dolu olsa bile önemli değil. Sonunda cennetlik olacaktır. Sahabe-i kiram, Enbiyaullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere Allah'ın bütün sevgili kulları biliyoruz ki hayatlarında sıkıntılar içinde yaşadılar. İslam'ı yayarken, öğretirken, Allah'ın emirlerini tutarken, uygularken çok sıkıntılar çektiler. Sıkıntı çekilebilir. Önemli değil. Tabii biz zayıf kullarız, sıkıntıyı istiyoruz efendim, kabadayılık yapıyoruz manasına değil. Gelirse gelsin korkmam gibi bir efelik yapmak durumunda değiliz ama insan sıkıntılara da katlanabilmeli, sabırlı olmalı ama sebatlı olmalı, gayretli olmalı, insanları doğru yola çekmeye çalışmalı. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanları irşat vazifesini güzel güzel efendim devam ettiren Peygamber Efendimizin emri üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el ulema'u veresetül enbiya, peygamberlerin varisleri, onların vazifesini devam ettiren manevi varisleri alimlerdir. Efendim İslam'ı bilen, fıkhı bilen, Kur'an'ı bilen, imanı bilen, efendim hakkal yakın imana sahip olan insanlar başkalarına bunu öğretmek için çalışan kimseler. Bunlardır. İsim olarak söylemek gerekirse Mevlana'lardır, Yunus Emre'lerdir, Eşrefoğlu Rumiler'dir, Hacı Bayramı Veliler'dir, Hacı Bektaşi Veliler'dir, İbrahim Hakkı Erzurumiler'dir, İsmail Hakkı Bursevi'lerdir, efendim Abdülahad-i Nuri'lerdir vesaire vesaire nice nice efendim Aziz Mahmud-u Hüdayi'lerdir, nice nice mübarek kullardır. En büyük fayda insanı mümin yapmaktır. Ona yapılabilecek en büyük iyilik onu İslam'a çekmektir. Onun hidayetine vesile olmaktır. Bu bir. Tabii derece derece başka türlü faydalar da sağlanabilir. Mesela açsa yemek ikram edilir, yiyecek verilir, maddi yardımda bulunulur. Efendim hastaysa tedavisine koşulur. Efendim çok çoluk çocuğu fazlaysa efendim işte onun geçimine yardım edilir. Mesela amcası Ebu Talib'in çocukları çok diye Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına evlatlık gibi efendim almış. Ebu Talib isimli amcasının oğlu, birisini o almış, ötekisini Cahir-i Tayyar Efendimiz almış derken böyle paylaşarak çocukları geçim yükünü hafifletmeyi düşünmüşler. Yani bu da bir sünnet. Bu da böyle fazla çoluk çocuğu olan insanlara yardımcı olmak da efendim bir sünnet oluyor tabii. Böyle maddi yardımlar olabilir. Efendim açsa giydirilir, çıplaksa giydirilir, soğuktan korunur, açlıktan korunur, efendim hastalıktan korunur. Bu da maddi yardımların böyle bazı örnekleri, çeşitleri çoğalabilir bunların. Peki bir adam zalimse, bir adam günahkarsa, bir adam ayyaşsa, sarhoşsa, kötü huyluysa, fenaysa, kavgacıysa vesaire, hani hatırınıza gelebilen kötü şeyleri sıralayın aklınızdan, ama Müslüman da işte iyi eğitim görmemiş, huyları kötü filan, etrafına zararlı oluyor. Peki ben buna nasıl fayda sağlayabilirim? İteyim kenara, atayım, sileyim defterden, bununla hiç konuşmayayım, hiç ilgilenmeyeyim denilebilir. Ama İslam öyle demiyor. Onunla gene ilgilenecek Müslüman, onun zulmünü engellemeye çalışmak da bir yardımdır. Bir adam günah işliyor, onun günah işlemesini engellemek de ona yardımdır. Çünkü günaha girmeyecek. Bir adam zulüm yapıyor, zulmünü engellemek, o da ona yardımdır. Efendim, hatta meşhurdur, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde nasıl buyurmuş? Kardeşiniz zalim de olsa ona yardım ediniz. Yani Müslüman kardeş demek istiyor. Zalim de olsa yardım ediniz, mazlum da olsa yardım ediniz. Demişler ki ya Resulallah, mazlum olunca yardımına koşalım, ezdirtmeyelim. Efendim zulümden kurtaralım, kadirden kurtaralım. Ama zalimken nasıl yardım edeceğiz yani? Gidip de biz de mi dövülen insana bir yumruk patlatacağız, kafasına bir efendim balyoz indireceğiz? Hayır. Zalimin zulmünü engellemek ona yardımdır, diyor Peygamber Efendimiz. Bu çok önemli bir noktadır. Demek ki bizler şimdi yaşadığımız devirde, yaşadığımız çevrede, ülkemizde, vatanımızda, efendim bölgemizde, şehrimizde, kasabamızda, köyümüzde, demek ki herkese böyle bu tarzda yardımcı olabiliriz. İyi Müslümansan iyi insansa efendim bakarız ne gibi yardıma ihtiyacı var, yardımcı oluruz. Kötü insansa kötülükten onu kurtarmaya, iyi insan yapmaya çalışırız. Bu da bir yardım. Bu da az bir şey değil. Bu da önemli, bu da sevaplı. Sonunda kötü bir insanı iyi bir insan yapabilmek efendim çok güzel bir şey. Onun için yani zalimler, malimler hani bazen Müslümanlara çatıyorlar. Efendim Müslümanlara efendim yan göze bakıyorlar. İşte bize karşı çıkıyor, bize muhalefet ediyor ve filan. Sevinsinler. Aslında biz onlara iyilik yapmak istiyoruz. Onları günahtan kurtarmak istiyoruz. Yani bizim kötü insanlara karşı da duygularımız güzel. Kötü insanlara karşı da bizim yapmak istediğimiz şey onların iyi insan olması, günaha girmemesi, cehenneme düşmemesi, cenneti kazanmasıdır. Bu da bir çeşit yardım. Demek ki yardımın aklı hayale gelmeyen başka çeşitleri de olabiliyor. Yani ilk başta hemen dinleyicinin hatırına gelmeyecek şekillerde de yardımlar olabiliyor. Zalimse zalime zulmünü yaptırmamak. Rüşvetçiyse rüşvetçiye rüşveti aldırtmamak. Efendim bilmem kaytarıcıysa işin doğru düzgün yapmayan efendim bir kimseyse onu hizaya getirmek, yola getirmek, efendim nizamı alemi sağlamak, o da bir yardım oluyor. Onun için Müslüman gece gündüz çalışmalı. Toplumun faydasına çalışmalı. İnsanların doğru yola gelmesine çalışmalı. İslam'ın hakim olmasına çalışmalı. İmanın kuvvetlenmesine çalışmalı. Kur'an'ın öğrenilmesine çalışmalı. Efendim İslam'ın cihanın her yerine yayılmasına, payidar olmasına çalışmalı. Hizmet edecek insana ihtiyaç efendim çok fazla. Yani önce insana hava, güneş, su değil, önce insana iman lazım geldiğinden imanı öğretecek kimseler, hocalar lazım. İmanın uygulanacağı müesseseler, öğretileceği yerler lazım. Önce cami lazım. Caminin de kuru, kubbeli, namaz kılınıp kapısı kilitlenen bir mekan olmaması lazım. Caminin mektep olması lazım. Caminin irfan kaynağı olması lazım. Caminin eğitim efendim mekanı olması lazım. Her çeşit güzel eğitimin orada olması lazım. Sohbetin orada olması lazım. Camiler, koca koca mekanlar, dedelerimiz camiler bırakmışlar bize, medreseler etrafında yan efendim binalar vesaire. Biz bunları işletmiyoruz. O medreseleri işletmeliyiz. O efendim kurulmuş efendim yan kuruluşları çalıştırmalıyız. O mekanlardan istifade etmeliyiz. Yani çok büyük nimetler ama elimizdeki nimetin kıymetini bilmiyoruz. Diğer gurbette insan onlar olmayınca anlıyor. Çocuklarımızı eğitecek yerler lazım. Efendim ibadet edecek yerler lazım. Demek ki cami açmak en faydalı işlerden birisi. Önce cami açılmalı, cemaat toplanmalı. Çünkü cami ve cemaat olunca cami ve cemaat her türlü müesseseyi kurar. Aşk olunca, cemaat olunca, cemaatin şevki olunca onlar geriye kalan öteki işleri de yaparlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman ilk önce camiyi yaptı. Cami Müslümanın canıdır. Cami İslami hayatın merkezidir. Cami toplum faaliyetlerinin kaynağıdır, odağıdır, ocağıdır. Onun için onun yapılması lazım. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihati kulağınıza küpe olsun, hatırınıza kalsın lütfen ve İslam'a, Müslümanlara faydalı olmak için ne yapmak gerekiyorsa yapın. Efendim mazluma, mazlum olduğu için yardım edin. Zalime zulmünü engelleyerek yardım edin. Açları doyurun, çıplakları giydirin. Efendim İslam'ı bilmeyen doğru yola çekmek için çalışın. Efendim irşat müesseselerini destekleyin. İrşat eden efendim kurumları, kuruluşları, efendim İslam'ı öğreten

0: efendim teşkilatları maddeten manen efendim faydalı olmaya böylece siz de katkıda bulunun. Allah size evliya eylesin. Cennetiyle, cemaliyle, sevdikleriyle haşir eylesin. Sizin sevdikleriniz de sizin yanınızdan eksik etmesin. Çoluk çocuğunuzla, ana babanızla, dost ve akrabalarınızla cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili arka dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Belagat. Belagat, genel anlamıyla sözün maksada uygun, açık, etkili ve güzel bir biçimde söylenmesi demektir. Bir cümle yalnız doğru olmakla değil, yerine, zamanına ve muhatabına uygun olarak kurulduğunda tesir gücü kazanır. Bu nedenle belagat yalnızca bir süsleme değil, dilin düşünce, duygu ve hikmetle birlikte işlenmesidir. Klasik belagat anlayışı meani, beyan ve bedi olmak üzere üç temel bölümden oluşur. Meani, sözün bağlama göre düzenlenmesini, beyan, anlatımın açık ve anlaşılır oluşunu, bedi ise sözün zarafet ve estetik kazanmasını sağlar. Belagat, Türk edebiyatında yalnız kelimelerin değil, duygu ve düşüncenin şekillendirilmesinin sanatıdır. Fuzuli, sözün içtenliğini ve derin duyguyu mecaz ve istiareyle yoğurur. Onun şiirinde belagat, sözü ağırlaştırmadan derinleştirme sanatıdır. Aşk imiş her ne var alemde, ilm bir kıylu kal imiş ancak. İşte bu iki dize az sözde çok anlam söylemenin tam örneğidir. Belagatı güçlendirmek için dört öneri. Muhatap ve amacı iyi belirle. Söz kime söylendiğini bilirse tesir eder. Sadelik ve açıklığı gözet. Anlamı bulandıran süs değil, yerli yerinde ifade değerlidir. Mecaz ve teşbihi ölçülü kullan. Çağrışım gücü sözün derinliğini artırır ama azı özdür. Ahenge dikkat et. Vurgu, durak ve ses uyumu sözün musikisini oluşturur.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

0: uyumsuzluk ve geçimsizlik vardır ailelerde. Lütfen beyler hanımlarına sevgi göstersin. Lütfen hanımlar beylerine sevgi göstersin, saygı göstersin. Ailede şu sevgi ve kaynaşma husule gelsin. Bu sevap. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Peygamber Efendimiz diyor ki ben ailesine en hayırlı olanınızım sizin. Numune-i imtisalimiz, Peygamber-i Zişanımız böyle diyor. O halde hanım sizden memnun olacak. Gıyabınıza efendim nasıl dediği zaman Allah razı olsun diyecek. Siz de hanımızdan memnun olacaksınız. Ya sizin hanım nasıl deyince Allah razı olsun melek gibi kadın diyecek. Bu hale ayarlayın kendinizi. Bu önemli. Kavgaların ve ihtilafların neden çıktığı hemen anlaşılır. Yani 10 yıllık beraber yaşıyor adam. Yani bu ilk birkaç ayda anlaşılır. Bey niye kızıyor, hanım niye kızıyor, kavga neden çıkıyor? Hep aynı sebeplerden çıkar. Ev kavgaları tekerrür eder. Tarih tekerrürden ibarettir. Tekerrür eder. İşte onlara düşmezsiniz, sabredersiniz, dilinizi tutarsınız, tatlı konuşursunuz. Efendim, biliyorsunuz yalan İslam'da 3 yerde caiz. Birisi karı koca arasında yalan caiz. Bu ne demek? Karısına diyecek ki vallahi ben senin kadar güzel kadın görmedim. Sen dünyanın en güzel kadınısın. Değil. Değil ama diyebilir. Neden? Kadınla koca arasındaki yalan caiz de onlar aile muhabbeti için. Tabii o içinden der ki benim nazarımda böyle, nikahımdan dolayı böyle filan diyebilir. Lütfen aile muhabbetini onaralım. Yani bizim kardeşlerimizin aileleri numune aileler olsun. Muhabbet numunesi aileler olsun.
1: Every night brings a new day. Allah alleviates all pain. Everything has its end. Allah is enough for me.

El Kındı ve İcatları. Ebu Yusuf Yakup bin İshak El Kındı'nın yaklaşık 801 yılında Küfe'de doğduğu tahmin edilmektedir. Soyu Güney Arabistan'ın meşhur Kinde kabilesindendir. Babası Harun Reşit.

0: Halifeliği döneminde devletin önemli kademelerinde söz sahibiydi. Zamanının ünlü ilim merkezleri olan Basra ve Bağdat'ta öğrenim gördü. Me'mun ve Mu'tasım zamanında eski Yunan eserlerinin tercümeleriyle uğraştı. Mütevekkil tarafından hattat olarak görevlendirildi. El-Mu'tamid'in hükümdarlığı esnasında Bağdat'tayken 873 yılında vefat etti. El-Kındi 72 yıllık hayatı boyunca birçok konuda araştırmalar yapmış, hemen hemen ilmin her dalında seviyeli eserler vermiş Müslüman bir bilim adamıydı. O, filozof, matematikçi, fizikçi, astronom, hekim, coğrafyacı ve hatta müzikte bir uzman idi. Çeşitli ilim dallarında yazdığı büyüklü küçüklü kitapların sayısı 270 kadar idi. Eski felsefenin İslam dünyasında derli toplu tanıtılmasında büyük emeği geçtiği için kendisine Arap filozofu unvanı verilmiştir. El-Kındi gerek aritmatikte gerekse geometride orijinal çalışmalar yapıp modern aritmatiğin büyük bir bölümünün kuruluşunu hazırladı. Aynı zamanda uzay geometrisi ile de ilgilenmiş ve kainatın kürevi olduğunu belirtmişti. Fizik ve geometrik optiğe zengin katkılarda bulunur, müzikle hasta tedavi eden ilk kişidir. Özellikle eczacılıkla ilgilenmiş, ilaçların tesirleri, sıcak, soğuk, kuru yahut yaş gibi fiziki özellikli maddelerin karışımlarının nasıl olması gerektiği, sistematik olarak o zamana kadar bilinen tüm ilaçlarda hastaya uygulanabilecek dozları belirleyen ilk kişidir. İzafiyet teorisi denilince hemen akla Einstein gelir. Halbuki bu teorinin 1000 sene kadar önce bildiğimiz El-Kındi tarafından da benzer şekilde ortaya konulduğunu görüyoruz. Bu gerçek bugün ilim tarihi araştırmacılarınca da kabul edilmekte ve mucidimizin hakkı verilmektedir.
1: Bir mucit, bir icat.

Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarıysa gururdur.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

0: aramızdan dilediğini seç ve kurban et.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Allah Allah İlahi Allah, İlahi Allah, hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettim. Varlığından haberdar ettim. Aşkınla gönlümü bir karar ettim. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni buyur, hakikati öğret. Sen duyamazsan, ben duyamam. Sen söyletmezsen, ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen, ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâret bize erdirdiklerini.

0: gider ancak onu anmakla huzur bulur.
1: Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir huydur.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri sizi dünyanın ve ahiretin hayırlarına erdirsin, şerlerinden korusun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden okuyarak sohbet etmek istiyorum. Okumak istediğim birinci hadisi şerif Taberani tarafından rivayet edilmiş. Allah rahmet eylesin o hadis alimine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki İn ahbettum en yuhibbekumullahu ve resuluhu fe eddu ize tümintum ve astıku iza haddestum ve ahsinu

civaren men caverekum. Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah. Resulullah Efendimizin sözleri elbette sözlerin en güzeli, en doğrusudur. Allah şefaatine erdirsin. Bakın ne güzel bir ümitlendirici başlangıç var hadis-i şerifin başında. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İn ahbettüm en yuhibbekumullahu ve resulüh. Eğer Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, ne kadar güzel, istemez olur muyuz? Canımız feda, her şeyimiz feda, zaten her şeyimiz Allah'tan, her şeyimiz Allah yoluna feda olsun, Resulullah'ın aşkına, yoluna feda olsun her şeyimiz, isteriz tabii. Eğer siz Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini isterseniz diye başlıyor Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifine. İstemez miyiz? Canı gönülden istiyoruz. Onu o halde can kulağıyla dinleyelim. Ne emrediyor arkasından? İstiyoruz. Yani bu emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah da bizi sevecek. Resulü Muhammed-i Mustafa'sı da sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesira, o da sevecek. Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu ve amme nevaluhu ve la ilahe gayruh sevecek, alemlerin Rabbi ve Resulü sevecek. Ne kadar güzel. Can kulağıyla dinliyoruz. Emrediyor Efendimiz. O sevgiyi kazanmak istiyorsanız şunları yapın diye emrediyor. Feeddu ize tümintüm. Size emniyet olunduğu, güvenildiği, size bir emanet verildiği zaman siz o emaneti geriye iade ediniz, veriniz. Ve astıku izâ haddestüm. Konuştuğunuz zaman doğru konuşunuz. Ve ahsinu civare men câvereküm. Sizin etrafınızda oturan, bulunan insanların hakkını verin, komşuluğunu güzel yapın, onlarla iyi münasebetlerinizi sürdürün, münasebetlerinizi iyi eyleyin manasına. Bunların hepsi kolay. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla yapabileceğimiz şeyler. O halde biraz üzerinde duralım, açıklayalım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, size bir şey emanet olunduğu zaman onu ödeyiniz, geriye veriniz. Tabii emanet bahis konusu olduğu zaman emanet nedir diye bir soru sorulacak. Onun izahı önemli bir konu. Emanet çünkü çok geniş bir kavram, çok manalar taşıyan, derin manalar taşıyan bir kelime. Emanet en basit manasıyla, sizin de hemen şu anda anladığınız, kabul ettiğiniz manasıyla, birisinin size bir zaman için koruyiver şunu diye verdiği bir parayı veya eşyayı veya daha başka bir varlığı. Geriye gelip hadi artık sana verdiğim şeyi bana geri ver, o benim diye senin yanına bir müddet için bırakmıştım ya, emanet bırakmıştım ya, işte onu geri ver dediği zaman vermek. Şimdi bu bir tabii en basit manasıyla hatıra gelen bu bahis konusu. İslam'ın emirlerinde tabaka tabaka, mertebe mertebe, derece derece, yücelerden yücelere doğru, aşağılardan yukarılara doğru her insanın gönlüne ve seviyesine hitap eden bir hal vardır. Yani Allah'ın emrini dağdaki çoban da anlar, kendi seviyesine göre uygular. Çok büyük bir filozof, çok büyük bir alim de anlar, o da kendi seviyesine göre uygular. Tabii akılları nispetinde Allah'ın o emrinden manayı çıkartırlar. İrfanları nispetinde uygularlar. Ona göre de tabii sevapları çok olur. Yani irfanı dar olan, az olan bir sevap alır ama irfanı derin olan, arif olan, kamil olan, mukarreb olan, çok yüksek olan insanın sevabı da çok fazla olur. Tabii birisi sana malını vermiş. Hani eski devirde gidelim zamanın içinden şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı ve bu mübarek hadislerini söylediği toplumun içine, o zamana, tarihin o sayfalarına gidelim. O zaman ne oluyordu? O zaman toplum
hele Peygamber Efendimizin içinde yetiştiği Hicaz ahalisi sade ve basit bir hayat sürüyor.

diyorlardı. İmkanları azdı, lüksleri, refahları yoktu. Geçim sıkıntısı içinde hayatlarını sürdürme mücadelesi veriyorlardı. Yiyecekleri kıttı, kıtlık çekiyorlardı, sıcaktan yanıyorlardı, suları azdı, evleri basitti. Tabii İslam geldiği zaman insanlara birbirlerini sevmesini emretti. Birbirlerine yardım etmelerini emretti. Zenginin fakiri kollamasını, kendi imkanlarını ona vermesini, kendi imkanlarından fakirlerin de istifade etmesini sağlamasını istedi. Zekatı farz kıldı. Sadakaları emretti. Malıyla insanın yapacağı hayırların çok sevaplı olduğunu bildirdi. Servetin adil dağıtılmasını, yoksulların bunlardan istifade etmesini, acizlerin korunup kullanmasını sağladı. İslam çok sosyal yönü çok kıymetli olan bir sistem. Yani hani sosyal adalet diyorlar, 20. yüzyılın insanları sosyal devlet diyorlar. İnsanların haklarını koruyan, kollayan devlet. Yani İslam kadar sosyal adaleti, insanların hukukunu koruyan, insanlara acıyan, insanları birbirlerine bağlayan, insanları birbirlerine sevdiren, insanları birbirlerine fedakarca, kardeşçe hizmet ettiren, sevap kazanmak aşkıyla fedakarlık yaptıran bir başka sistem olamaz. En mükemmel sistem bu bakımdan İslam. İşte böyle emanet halka halka, ufuk ufuk genişliyor. Yükseldikçe, insanın kalitesi yükseldikçe emanetin sahası da genişliyor. Bütün emanetlere insanın riayet etmesi lazım. Kendisine bir şey verildi mi, sahibi istediği zaman geriye onu vermek lazım. Muhafaza edeceksiniz, koruyacaksınız. İstendiği zaman geri vereceksiniz. Allah'ın emaneti çocuklarınız. Onları iyi koruyacaksınız. Mümin yetiştireceksiniz. İyi terbiye edeceksiniz. Ondan sonra topluma faydalı insanlar olacaklar. Allah size iman vermiş. İman bir emanet nasip etmiş. Bu imanı koruyacaksınız. İmanınızı zedelettirmeyeceksiniz. Allah size din vermiş. Sizi ümmeti Muhammed'den kılmış. O dini koruyacaksınız. O bir emanet. Allah size ahkamını indirmiş. O ahkam emanet. O emanete riayet edeceksiniz. Onu rafa kaldırmayacaksınız. Çiğnemeyeceksiniz. Efendim uyuyacaksınız. İşte bu derece derece tabii hepsi emanet. Peki bu emanetin geniş manası biraz bizim kendi hayal gücümüzün genişliğinden kaynaklanan bir genişletme mi acaba? Yani biz mi biraz böyle hayalimiz geniş olduğundan emaneti basit manasından çıkartıp da böyle kocaman bir hayat boyu insanın omuzlarını çatırdatan büyük bir sorumluluk duygusu haline getiriyoruz. Biz mi getiriyoruz? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradnel emanete ales semavati vel ardı vel cibal. Fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan innehu kâne zalûmen cehûlâ. Sadakallahu lazim. Ne kadar mühim bir ayet-i kerime. İşte Allah burada emaneti en geniş manasıyla bize bildiriyor. O din, o sorumluluk, o ahkam-ı ilahi, o insanın aklı olması dolayısıyla, insan olması dolayısıyla, hayat verilip dünyaya gönderilmesi dolayısıyla Allah'ın kendisine yüklediği sorumluluk. Bu emaneti diyor Allahu Teala Hazretleri, biz azimüşşan semalara, yere, dağlara sunduk. Alır mısın bu emaneti? Yüklenir misin diye. Fe ebeyne en yahmilna. Yapamam ya Rabbi diye çekindiler, kaçındılar. Ve eşfakne minha, ve ondan korktular. Şafak attı. Eyvah dediler. Korktular. Muazzam bir korku geldi işlerine. Dağlar, yeryüzü, gökyüzü, semalar kabul edemedi bu emaneti. Ve hamelehel insan. İnsanoğlu kabullendi. Adem Aleyhisselam'a Allah-u Teala Hazretleri teklif eylemiş, emaneti alır mısın? Alayım ya Rabbi, yani sonunda ne var? Emanete riayet edersen cennete girmek var. Emaneti koruyamazsan, riayet edemezsen, emanete hıyanet durumu olursa o zaman da cehenneme düşersin. Cennet varsa kabul ettim buyurmuş Adem atamız diye de rivayet ediliyor hadis-i şeriflerde. İşte bu büyük sorumluluk. İnsanoğlu bunu yüklendi. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Çok zalimdir bu insanoğlu. Çok cahildir. Bilse böyle büyük sorumluluğu kabul eder miydi? Ne olacaktı? Kaçınırdı o da. Dağlar gibi, semalar gibi, yeryüzü gibi kaçınırdı.
Hazreti Ömer radıyallahu anh, keşke ya Ömer anan seni doğurmasaydı dememiş mi, kendisi için korkmuş. Yani iyi Müslüman olmanın zorluğu ve hayatın yükümlülükleri, sorumlulukları korkutmuş. Keşke, yani iyi yapamazsam cehenneme gireceğime, keşke anam beni doğurmasaydı, dünyaya gelmeseydim. Keşke tarlalarda, efendim arazide ot olsaydım da işte yeşerirdim, kururdum, giderdim gibi sözler söylemiş. Bunlar neyi gösteriyor? Emanetin ne kadar muazzam olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de bunun emanete bu geniş manasıyla açıklandığını, böylece bu ayet-i kerimeden muazzam bir ayet-i kerime bu, görmüş oluyoruz. Demek ki o emanete riayet edeceğiz. Asıl Allah'ın bize yüklediği sorumluluğu taşıyacağız. Allah'a kulluğumuzu güzel yapacağız. İşin aslı bu. Ama en basit manası, arkadaşımızın bize verdiği eşyayı istediği zaman geri vermek. Evet. İkincisi, ve astaku izâ haddestüm. Tabii birincisi hayat boyu sürecek bir faaliyet. Allah Teala Hazretleri bize zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde yardımcı olsun. Kolay bir şey değil. İkincisi, konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. İşte bu da son derece önemli bir husus. Efendim yaparız bunu, kolay. Kolay değil. Bu kolaylıkla yapılmıyor. Geçen gün arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Ve bulunduğu yerde diyor, bir arkadaşı anlatıyor, öteki arkadaşları, birkaç tane yalan söyler. Bir gün bir şey söyler, ertesi gün başka bir şey söyler, daha ertesi gün daha başka bir şey söyler. Olmaz. Yalanla iman bir arada eğlenmez, eğleşmez demişler dedelerimiz. Ne demek? Yalan imanın olduğu yerde yalan olmaz. Yalanın olduğu yerde de iman zedelenir, iman kalmaz. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Allah seni duymuyor mu? Allah seni görmüyor mu? Bu yalanı nasıl söylersin sen Müslüman olarak? Demek ki imanında bir kusur var. Demek ki Allah'ın seni gördüğünü farkında değilsin. Duyduğunun farkında değilsin. Sorumluluğunun farkında değilsin. O zaman tabii ondan söylüyorsun diye insan hayret ediyor. Demek ki insan Müslüman olduğu halde, hatta işte iyi Müslüman olayım, ahlakımı terbiye edeyim, bir vicdan eğitimi, ruh eğitimi geçireyim diye derviş olduğu halde, tasavvufa intisap ettiği halde, demek ki ev ödevlerini yapmıyor. Hani çocuk öğrenci olarak kaydoluyor da okula, ama sene sonunda karnesi zayıf dolu sınıfta kalıyor. Neden? Verilen ödevleri yapmadı, derslerine çalışmadı, hocalarının verdiği eğitimi almadı. Ondan elbette sınıfta kalıyor, geçemiyor. Geçirsek adaletsizlik olur, toplum yıkılır. Çalışan geçecek, çalışmayan cezasını çekecek. İşte onu yapamıyor demek ki. Müslümanlığı yapamıyor bazı insan. Tasavvufu yapamıyor, dervişliği, erenler, evliyalar yolunda yürüyüşü yapamıyor. Allah korusun, Allah yardımcımız olsun. Yani kolay değil doğru sözlü olmak, dost doğru sözlü olmak. Sen dost doğru olmaya söz verirsen, seni dost doğru olmak dürüst insan olmaya götürür, iyi şeyler yapmaya götürür, iyi şeyler yapmak da cennete götürür. Bunu daha önceki konuşmalarımızda, hadis-i şeriflerde geçmişte açıklamıştık sanıyorum. Doğru sözlü olmaya da çok dikkat edeceğiz. Bunun mühim bir prensip olduğunu yazacağız aklımıza, hatırımızdan hiç çıkartmayacağız. Yok, ben yalan söylememeliyim, daima doğruyu söylemeliyim diyeceğiz. Sözümüzün doğru olmasına gayret edeceğiz. Efendim işte söyledim öyle ama şaka yaptım. Ha, yalanla şaka olmaz. Yalandan üretilmiş, yalan üzerine kurulan şaka olmaz. O şaka değil, yalandır işte. Öyle olmaması lazım. Doğru olması lazım yaptığı şeyin. İşte Nisan bir şakası yaptım. Öyle şey de olmaz. O bizim kendi örfümüzde, adetimizde olan bir şey değil. Biz her şeyi doğruluk esasına kurmuş bir ümmetiz. Bizim kendimize göre örfümüz, adetimiz var. Yalanı adet etmeyiz. Yalanı topluma biz bir gün yalan söylemeyi egzersiz yaptırmayız. Nisan 1'de herkes yalan söyleyebilir. Milleti yalana alıştırıyorsun. Çocuk hikayelerinde falanca hayvan filanca hayvana şöyle yapıyor da böyle yapıyor da aldatıyor bilmem ne. Sen aldatmayı öğretiyorsun. Yani o hayvan hikayelerinde vesairelerde ahlaksızlık, efendim bilmem sahtekarlık vesaire, onları mı öğretmek lazım? Dürüstlüğü öğretmek lazım. Dürüstlüğü öğretmek lazım. Bunun zıttı bak şudur: dürüst olursan hem dünyada hem ahirette yükselirsin, yüce bir insan olursun, mutlu bir insan olursun, toplumda fayda görür. Bu kötü şeyleri yaparsan da alçalırsın, toplumda senden zarar görür dememiz lazım. Bu doğru sözlülüğe her yerde riayet etmemiz lazım. Efendim ben politikacıyım demiş birisi, bize söz vermişti. Sonra demişler ki, hani söz vermiştin, bize bir yer ayıracaktın,
biz de orada bir hayır yapacaktık, ağaç dikecektik filan. Demiş yani ben politikacıyım. Yani politikacısın, yalan söylemek caiz mi politikada? Verdiği sözde politikacı da olsa insanın durması lazım. Evet, bu zor bir şey demek ki. Bir de toplumumuzda bazı şeylerde adet olmuş. Bir de adet olsun diye de günler konulmuş. Yalan söyleme günü. Nisan 1 yalan söyleme günü. Böyle saçma şey mi olur yani? Orman günü, orman haftası, tamam. Herkes ağaç dikmeyi öğrensin. Bir de Nisan 1 yalan söyleme günü. Hadi bakayım yalan söylemeye alışın. Şakacıktan yaparak başlarsınız. Ondan sonra da profesyonel yalancı olursunuz. Adım adım yükselirsiniz. Herkesi aldatırsınız. Böyle şey mi olur? Yani bazı şeyleri olmaz diye karşısına çıkabilmeliyiz. Yani doğru sözlü olmak da ikincisiydi. Emanete riayet etmek, isteyince geriye vermek, emanetin hakkını yapmak, hakkını eda etmek, tamam. Konuştuğu zaman doğruyu konuşmak. Peki doğru konuştuğu zaman doğruyu konuşmazsa bir insan ne olur? Münafıklık alametidir o. Yani iyi Müslüman olmaz. Üçüncüsü ve ahsenu civare men caverekum. Sizin etrafınızda yaşayan çevrenizdekilerin hukukuna riayet edin. Onlarla bir arada bulunuşun, hakkını verin. Güzel davranın. Komşuluğu güzel yapın. Bu tabii ev komşuluğunda hatırlatıyor bize. Tamam. Evimizin etrafındaki komşularımıza iyi komşuluk yapalım. Tamam. Ne yapacağız? İşte bazen aşure günü oldu mu aşure kaynatırız, bir tabak da ona göndeririz, arada ziyaretine gideriz. Hayır, daha samimi olması lazım. Ahsini güzel yapın diyor. Yani yapın da nasıl olursa olsun demiyor, yapılan şeyin güzel olmasını emrediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani komşuluğunuzla komşuluk yapın demiyor, komşuluğunuzu güzel yapın diyor. Yani kaliteli olmasını, yüksek seviyeli olmasını, mükemmel olmasını emrediyor. Bu çok önemli. Çünkü İslam'da toplum önemli. Toplumun fertlerinin birbirini sevmesi önemli. İnsanlar arasındaki münasebetlerin sıcak, sevgiye dayalı, candan böyle bir tarzda olması önemli. Bunu İslam sağlamak için çok emirler vermiş bizlere. Biz komşumuzla, komşularımızla iyi münasebetlerimizi sürdüreceğiz ve bunu mükemmel bir tarzda, en iyi tarzda ortaya koymaya çalışacağız. Tabii bu kapı komşumuz da olur. Evimizin, dairemizin yakınında bize bitişik olan, karşımızda olan insanlar demek de olabilir. Bize herhangi bir yerde, herhangi bir iş yerinde veya bir topluluk faaliyetinde yanımıza gelmiş insanlar da olur. Yani bizimle münasebeti olan her insan, bizim yanımıza gelen, bir müddet bulunan her insanla münasebetlerimizi güzel yapmalıyız. Peygamber Efendimiz'e Allahu Teala Hazretleri emrediyor ki ve in ehadun minel müşrikine istecareke fe ecirhu hatta yesma kelamallah. Müşriklerden birisi senin yanına, civarına, komşuluğuna gelip seni böyle görmek isterse, nasıl bir insanmış bakalım, peygamber diyorlar, bir göreyim, bir inceleyeyim durumu diye böyle yanına gelmek isterse, yanına kabul et ve konuş, anlat İslam'a, ondan sonra da güvenle, emniyetle, kendisine bir zarar gelmeden kendi beldesine gitmesine de yardımcı ol, emniyet içinde, yani yolda bir hücuma falan uğramamasında sağla diye emrediyor. Neden? Müslüman yanına gelene İslam'ı anlatacak, İslam'ın güzelliğini haliyle, sözüyle, ahlakıyla gösterecek, adam sevecek. Ha, İslam hak dinmiş, demek ki akide bakımından doğruymuş mu? Hay Allah, ben müşrikmişim, yanlış şeylere tapıyormuşum diyecek müşrik, vazgeçecek. İslam'ın güzelliğini anlayacak, ya bu güzel bir dinmiş, İslam'a girecek, ahlakını görecek. Bu güzel bir ahlakmış, ben de Müslüman olayım diyecek. Bu önemli. Bizim de etrafımızdaki insanlarda iyi tesirler bırakmamız gerektiğini, bunun bir görevimiz olduğunu, görevlerimizden bir görev olduğunu hiç unutmamamız gerekiyor. Yani adam bize bakacak, bizden Müslümanlık hakkında hüküm çıkartacak. Ha, Müslümanlar işte böyle yaşıyor. Müslümanlık nedir? Tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Bir kere Müslüman tertemiz bir insandır. Oo, çok güzel. Müslümanlık nedir? Dürüstlüktür, sadakattir, doğru sözlülük, doğru özlüktür. Oo, İslam çok güzel. Müslümanlık nedir? Sevgi dinidir. Ah, ne kadar güzel. Birbirleriyle ne kadar güzel içtimai münasebetleri var Müslümanların. Hay Allah, bizim toplumlarımızda böyle şey yok. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor diyecek. Bir gayrimüslim, müşrik, İslam'ı sevecek. Bütün bunlar
bir arada oluşlu olur. Onun için biz etrafımızda bizimle bir arada olan herhangi bir sebeple, herhangi bir vesileyle

içine girdiğimiz bir toplulukta veya bizim etrafımıza gelmiş olan insanlarda İslam hakkında müsbet intibalar, izlenimler meydana gelsin diye özen göstermeliyiz. Temiz olmalıyız, titiz olmalıyız, dikkatli olmalıyız, sözümüze dikkat etmeliyiz, kimseyi kırmamalıyız, centilmen, nazik, kibar olmalıyız, hatır nuvaz olmalıyız. Eski tabirlerle kullanayım, biraz batılıları kullandığımız gibi batı kelimelerini onlar da öğrensinler. Hatıra gönüle riayet eden, karşımızdakinin gönlünü alıcı, gönül yapıcı insanlar olmalıyız ki adam sevsin, İslam çok güzelmiş desin ve İslam'a koşarak gelsin, atılarak gelsin. İslam'ın kucağına, bir çocuğun annesinin kucağına atılır gibi böyle isteyerek, aşk ile, şevk ile gelmesini böylece biz sağlamalıyız. Sağlamakta rol almalıyız. Bizim sözümüz, davranışımız, işimiz güzel olmalı. Çok dürüst insan, çok tatlı bir insan, çok kibar bir insan, çok gönül yapıcı bir insan, çok fedakar bir insan, çok cömert bir insan, onun gibisini görmedim, ne kadar bir insan dedirtmeliyiz ve İslam'a teveccüh artmalı, İslam'a giriş artmalı. Bizim vesilemizle birisinin İslam'a girmesi çok önemli. Bizden nefret ederek de birisinin İslam'dan kaçması çok büyük bir vebal. Adam İslam'a yaklaşmışken İslam'dan kaçıyor. Müslüman olanlardan birisi öyle demiş. İyi ki demiş, Müslümanları tanımadan önce Kur'an'ı okuyarak, İslam'ı inceleyerek Müslüman oldum. Yoksa önce Müslümanları tanımış olsaydım hadi canım derdim, Müslüman olmaktan vazgeçebilirdim. İyi ki önce İslam'ın kendisini anlamışım da İslam'ın ne olduğunu, İslam'ı beğenmişim. Sonra Müslümanların kusurlu olduğunu oradan çıkartabiliyorum da İslam'a karşı duygularım zedelenmiyor demiş. Müslüman olmuş olan bir batılı. Bu çok önemli. Aziz ve muhterem kardeşlerim. O halde bir hadis-i şerifle sohbetimiz tamam oldu ama çok güzel bir hadis-i şerif. Bir daha özetleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize güzel bir teşvik hitabıyla başlıyor. Eğer Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, istiyoruz. Alemlerin Rabbi Allah-u Teala bizi sevsin ve onun Resulü Muhammed'i, Mustafa'sı bizi sevsin. Allah benim has kulum desin, sevgili kulum desin, Resulullah da benim has ümmetim desin, riyamıza teşrif buyursun, bizi ihya eylesin, isteriz. Ne yapmamız lazım? Üç şey söylüyor Efendimiz. Size bir şey emanet olunduğu zaman emanete riayet edin, emanetin hakkını verin, emaneti sahibine verin. Emanetle ilgili bir tavsiyesi var. Bu dürüstlüğün simgesi, sorumluluğun alameti. Yani Müslüman sorumlu bir insandır. Vazifelerini bilir, onları yapar ve hakka, hukuka riayet eder demek bu. Arkasından adaletli olmak bir şeyi görünüyor. Yani ufukta adaletli olmak, herkesin hakkını vermek, haksızlık yapmamak ana prensibi görünüyor. İkincisi, konuştuğumuz zaman doğruyu konuşmayı tavsiye ediyor. Konuşunca doğru konuşun diyor. Bu da çok önemli. Şaka bile olsa yanlış, yalan kullanmayalım. Dost doğru insanlar olalım, ciddi olalım. Ya hayır söyleyelim, doğruyu söyleyelim ya da susalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Bir de bizim civarımıza gelen, bizim komşuluğumuza gelen, bizim çevremize yaklaşan bir kimseye iyi davranalım ki efendim komşuluk bakımından, arkadaşlık bakımından, iş münasebetleri bakımından, kültürel münasebetler bakımından, beşeri münasebetler bakımından bizimle bir temas olan insan ayrı bir alemle karşılaştım, ayrı bir dünya bu Müslümanların dünyası, ne kadar güzelmiş meğerse, benim ilk İslam hakkındaki yalan yanlış bilgilerim ne kadar yanlışmış desin, İslam'ı sevsin, bizi sevsin, kardeşlerimizin arasına katılsın, biz de halka halka cihanda genişleyelim. Çünkü bizim vazifemiz İslam'ı cihana yaymak, bütün insanlara tebliğ etmek, bütün insanların Allah'ın iyi kulu olmasını sağlamak, bütün insanların cennete girmesine gayret etmek, ne kadar ulvi bir gaye. Yani biz istiyoruz ki bütün insanlar cennete girsin. O zaman acaba cennet kalabalık olmaz mı? Hayır. Cennette bütün insanlar için yer var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ki her insanın cennette ve cehennemde yeri hazırdır. Öyle izdiham bahis konusu değil. Ben acaba o da girerse sıkışır mıyım diye, benim yerimden biraz azalma olur mu diye bir şey bahis konusu değil. Herkese yer var cennette, cehennemde de. Allah korusun. Yani bir insan hayatını güzel geçirirse cennetteki yerine gider, cehennemdeki yerinden kurtulur. Kötü geçirirse cehenneme düşer.

0: cennetteki yeri de başkalarına katılır. Ama herkesin yeri var. Allahu Teala Hazretlerinden biz tabii kendimiz rızasını istiyoruz, cennetini, cemalini istiyoruz. Bir de beşer olarak dünya hayatındaki ideali çalışmalarının gayesi olarak bütün insanların cennetlik olmasını istemekten daha asil, daha güzel hangi duygu olabilir? Herkes mutlu olsun, herkes cennetlik olsun diye istiyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz, kutuplara gidiyoruz, Sibirya'ya gidiyoruz, Afrika'ya gidiyoruz, Güney Amerika'ya gidiyoruz, Avustralya'ya gidiyoruz, dünyanın her yerine gidiyoruz. Allah'ın dinini bilsinler, Allah'ın yoluna gelsinler, cennet yoluna devam ederek cennete vasıl olsunlar, Allah'ın ikramına ersinler. Ne güzel bir duygu. Bizim bu çalışmalarda var gücümüzle çalışmamız lazım, katkıda bulunmamız lazım. Biz sizin şu radyonuzda böyle bir amaçla kurulmuş bir radyo. Elhamdülillah şimdi seviniyoruz, mutluyuz. Kardeşlerimizden Allah razı olsun, sizlerden de razı olsun ki şimdi bizim sesimizi Almanya'dan Asya'ya, Orta Asya'ya, Kafkasya'ya kadar her yerden aletini ayarlayabilen dinleyebilir. Hadis-i şerif okuyoruz. Hadis-i şerif izah ediyoruz. Ne kadar güzel kültürel programlarımız var. Onları dinlettiriyoruz. Güzel bir Türkçe, ahlaki yüksek bir seviye, zengin bir kültür hazinesi, hazinenin kapısı, muazzam bir hazinenin kapısı, semalara açılmış, yeryüzüne mücevherat saçılıyor. Ne kadar güzel. Allah hayırlara bizi muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Allah sağlık afiyet verirse size kandil gününde de Miraç kandilimizle ilgili hitap etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi iki cihan saadetine nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eyleyip sevdiklerinizle beraber.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Akra dinliyorsunuz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra.

her yaldızlı söze aldanmayın. Gazetelerde, makaleler, radyolarda, konuşmalar, televizyonlarda, görüşmeler, efendim bilmem paneller, panel discussionlar, bilmem neler. Gözünüzü açın ki şu iman denilen cevherin peşine düşmüş, onu çalmak isteyen bir sürü hırsız var. Şeytan var, kafir var, vesaire var.

0: vesaire var. Hepsi müminin iman cevherini çalmak için etrafında dolaşıp duruyor. Onu aldatmak için, onu şaşırtmak için, onu imanından etmek için, ona vesvese vermek için ve en kötü şeyi en güzel göstermek için. Müstehcenliği met ediyor, hürriyet sayıyor. Çirkinliği, ayıbı met ediyor. Ona uymayı medeniyet sayıyor. Güzel olan şeyi, namuslu olan şeyi, temiz olan şeyi kötülüyor. Bunu geri sayıyor. Çok misalleri. Onun için Allah bize hissi selim, zevki selim, aklı selim, ihsan eylesin. Her türlü tehlikeden selamette eylesin. Yani kuru gürültüye pabuç bırakmayalım. Ufak tefek sözlerden yanılıp şaşırmayalım. Gazeteden, gazete kültüründen Müslümanlık olmaz. Ana kaynaklardan öğrenmeli. Ve ana kaynakları çok kimse okumuyor. Kur'an-ı Kerim'i ana kitabımız değil mi? Ana kaynak. Dinimizin ana kaynağı nedir? Esas kaynağı Kur'an-ı Kerim. Çok kimse okumamıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimiz pek çok kişi için yalnızca gündelik anlaşma aracı. Bazı aydınlarımız içinse bu dille bilim yapılmıyor, sadece bakkaldan alışveriş yapılabiliyor. Ne yazık ki böyle korkunç bir algı ve her vesileyle insanımızın bilinçaltına bu pompalanmakta. Yani Türkçe güçlü bir dil değil ve işte böyle edebi ve edebiyat dili, sanat dili olamaz. Kamuoyunu yönlendiren, bilgilendiren en önemli basın yayın araçlarının pek çoğunda da Türkçenin doğru kullanılmadığını görüyoruz. Hatta bir duyarlılık bile söz konusu değil. Sokak Türkçesi sanki böyle çok revaçta, işte argo ifadeler, bozuk bölge ağızları, sosyetik bozuk konuşmalar, televizyon ve radyoları şu an işgal etmiş durumda. Mesela bugün insanın da Türkçe sevgisi, ana dil duygusu, dil bilinci ve duyarlılığı yeterince var mı diye bir sormak lazım. Oysa dil düşünceyi geliştiriyor ve biçimlendiriyor ki sosyal yapının iç dokusunda da ana dil var. Oysa bugün Türkçe giderek zayıflıyor, güdükleşiyor, yanlış telaffuzlar yaygın. Vurgu ve tonlamalar dikkatinizi çekiyor mu? Hatta konuşurken yapılan jestler ve mimikler bile Türkçe ile örtüşmüyor. Zaman zaman böyle bir yabancılık hissi yaşıyorum o tavırlarda. Hani Türkçe Türkilizce gibi konuşuluyor kaygısını zaman zaman yaşıyorum. İnsanımızda öncelikle doğru konuşma, düzgün yazma ve duygu ve düşünceleri net anlaşılır bir şekilde anlatma konusunda eğitmemiz lazım. Yıllardır fark ettiğim bir şey var, bir algı yanlışı var diye düşünüyorum. Kültürlü olmanın son basamağında çok iyi.

0: Yazacağımız çok iyi konuşacağımız zannediliyor. Oysa kültürlü olmanın ilk basamağında çok iyi konuşmalıyız, çok iyi yazmalıyız. Yani dili yazarken ve konuşurken çok iyi kullanmalıyız. Kelimesi olmayan insanın muhakeme gücünü de elinden alırsınız. Kelime arttıkça insanın muhakeme gücü buna bağlı olarak tabii artacaktır. Düşünmeye karar verme noktasında güçlenecektir. Ne yazık ki günümüz gençliğe baktığım zaman görsel araçların artması, televizyonlar, internet bağlantıları, şunlar bunlar derken çocuklarımız okumaktan gerçekten alıkonuldu. Ne yazık ki okumayan ve buna bağlı olarak da tabii kültürel gelişimini tamamlayamayan bir nesil görüyorum. Bu evet gerçekten endişe verici bir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
2: Yeni bir günden, yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar, paylaşmaya değer yepyeni güzelliklerle merhabalar efendim. Kıymetli dostlar, kavramların değerine uygun bir biçimde kullanılması gerektiği halde hemen her gün işittiğimiz ve gelişi güzel cömertçe harcadığımız anlamları oldukça derin ve çok düşündürücü kelimelerden biri sevgi, biri de vefadır. Sevgiyi tatmayan olmadığı gibi vefanın sözlük anlamının da sevgide sebat demek olduğunu bilmeyen gönül dostu yoktur. Vefa yaşanarak anlaşılabilir, sevgi ise tadarak öğrenilebilir. Yaradan insanları sevmek ve sevilmek için yarattı. Bunun aksi geçerli olsaydı eğer, duyguların en güzeli, en yapıcısı, en üretkeni, en güçlüsü olan sevgi duygusunu bizlere derece derece vermezdi. Bugüne kadar harcadıkça artarak güçlenen, böylesine görkemli, ruhsal bir cevher bilinebildi mi sevgi kadar? Geçmişten bu yana, başta Mevlana Hazretleri olmak üzere birçok düşünürler, yazarlar, şairler, insanlığın en yüce tekamül değeri olan sevgiyi ve vefayı dile getirmişler ve eserlerini bu asil duyguların güzelliğiyle işlemişlerdir. Hayatta insanları birbirine bağlayan, diğer canlıları insana yaklaştıran biricik duygu sevgidir. Sevgi, kalpten kalbe kurulmuş, pürüzü olmayan, leke tutmayan, engel tanımayan nurdan bir köprüdür. Sevgi kadar gönülleri birbirine bağlayan, kaynaştıran ve kilitleyen yapıcı ruhsal bir güç asla düşünülemez. Aynaya baktığımız zaman hayalimizi görebildiğimiz kadarki çabuklukla birbirimizi sevebiliyoruz bazen. Ne var ki istediğimiz, aradığımız sevgi bu değildir. Bizim için temel amaç beliren bir sevgiyi beslemektir, derinleştirmektir, sürdürerek vefaya dönüştürmektir. Mevlana'daki sevginin olgunluk düzeyine yaklaştırma çabasını göstermektir. Her çeşit çıkarcı düşüncelerin dışında bu duygularını besleyerek geliştirmesini ve her fırsatta süreklilikle belirtmesini başarabilene kendini bilen iyi insan diyebiliriz. Sosyal yaşantımızda çoğu kez iyi sandığımız kişilerle olan dostluğumuzda, yakınlarımızla olan ilişkilerimizde ve tüm davranışlarımızda içtenliğimizi, en doğrusu ne olduğumuzu ortaya koyan sevginin ve vefanın sınavını farkında olmadan vermekteyiz sevgili dinleyiciler. Sevilen kim olursa olsun bizim için asıl olan sevilmeyi beklemeden yalnızca sevmektir, vefalı olabilmektir. Her birimiz egomuzu sevgimizde eritebildiğimiz oranda tekamülümüzü hızlandırmış ve mutluluğumuzu hazırlamada başarı sağlamış olabiliriz. Çünkü sevgi tüm yapıcı

0: Güçlerin en saf mayasıdır. Beraberce özlemini çektiğimiz gerçek sevginin gerçekleştirilebilmesinde kararlı içtenliğin, beslenerek geliştirilmesinde sabırlı toleransın, sürdürülerek vefaya dönüştürülmesinde de bilinçli fedakarlığın ön şart olduğunu biliyoruz. Vefaya gelince, Sözlükler vefayı şöyle açıklıyor kıymetli dinleyiciler. Sözünde durmak, sevgi ve dostlukta sebat ve devam. Ödemek, yetişmek. Sözlük anlamları böyle. İnsanların birbiriyle kaynaşıp bütünleşmesini sağlayan, insanları birbirine bağlayan yüce bir duygu, adeta bir mıknatıstır vefa. Yuva, vefa duygusu üzerine kurulmuşsa devam eder ve canlı kalır. Millet bu yüce duyguyla faziletlere erer. Devlet kendi vatandaşına karşı ancak vefa duygusuyla itibarını korur. Vefa, sevgide devamlılık demektir. Mevcut dünyamızda ne yazık ki yitirmiş olduğumuz ya da çok az rastlanan kıymetli bir özelliktir. Vefa belki kelime olarak sadece 4 harf ama o kadar büyük bir söz ki. Vefalı olmak sanıldığı kadar hele ki günümüzde hiç de kolay değildir. Sevginin olgunluk düzeyine yükseltilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bu her şeyden önce sağlam bir yaratılış, kararlı bir duygu ve sağlam bir karakter işidir. Her istiridyede inci bulunmadığı gibi herkesten vefa ummak da boştur. Vefalı dostu, vefalı cananı ve nihayet dostlar arasındaki mutlu bir ömrü bir an olsun düşünelim. Ne kadar tatlı, ne kadar yapıcı, ne görkemli bir duygudur vefaya sahip olan sevgi. Seven sevilir elbet. Biz de inşallah gittikçe daha çok sevmeye, sevgimizi açığa vurarak herkese karşı vefalı olmaya çalışalım. İşte kıymetli dinleyiciler, böylesi imrendiren bir sevgi ve eşsiz bir vefa örneği hikayemizle sözlerimizi tamamlayalım. Yaşanmış ibretli hikayemiz şöyle efendim. Yaşlı bir bey sabah erkenden evinden çıkmış, yolda ilerlerken bir bisikletlinin kendisine çarpmasıyla yere yuvarlanmış ve hafif yaralanmış. Sokaktan geçenler yaşlı adamı hemen en yakın sağlık birimine ulaştırmışlar. Hemşireler adamcağızın yarasına pansuman yapmışlar. Ama biraz beklemesini ve röntgen çekerek vücudunda herhangi bir kırık veya çatlak olup olmadığını inceleyeceklerini söylemişler. Yaşlı adam bunları duyunca huzursuzlanmış ve acelesi olduğunu, hiçbir tetkik istemediğini söylemiş. Hemşireler merakla acelesinin sebebini sormuşlar. Adamcağız da, "Benim karım huzur evinde kalıyor. Her sabah onunla kahvaltı etmeye giderim. Geç kalmak istemiyorum." demiş. Bunun üzerine hemşire, "Karınızın siz gecikince merak edeceğini düşünüyorsunuz herhalde." demiş. Ama adam çok üzgün bir ifadeyle, "Ne yazık ki karım Alzheimer hastası ve benim kim olduğumu bilmiyor." demiş. Hemşireler bunu duyunca hayretle, madem sizin kim olduğunuzu bilmiyor, neden her gün onunla kahvaltı yapmak için koşturuyorsunuz ki?" diye sormuşlar. Adam buruk bir sesle gerçekten çok önemli bir cevap vermiş. Tam da vefanın tanımı. Demiş ki, "Evet, haklısınız. O artık beni tanımıyor. Hiçbir şeyi hatırlamıyor. Ama ben onun kim olduğunu biliyorum." demiş. Vefasız bir sevgi, imzasız bir senet gibidir. Vefa ise sevginin şahidi ve sevginin mührüdür.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

0: bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden,
0: evrendeki mükemmel yörüngelerden,
1: denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden,

Neden? Arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

ibadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu buyurmuştur ki, kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Amel işlerken ne aşırılığa kaçın ne de ihmalkar davranın. Bilakis orta yollu olun. İbadetleri tam manasıyla yapamasanız da ona en yakın olanı yapmaya çalışın. Az da olsa sürekli yaptığınız amellere sevinin. Bedevinin biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, işlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana." dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın." buyurdu. Sevgili dinleyenler, ibadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Dünya menfaati için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim, ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim, Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek.

Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Yani tasavvuf arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek. Onların maddi imkanlarından faydalanmayı düşünmeyecek. Efendim, aksine onlara bir şeyler kazandırmayı, hizmet etmeyi niyet edecek. Şuna hizmet edeyim de, tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona yanına yanaşayım da efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye. Yani alıcı sömürücü değil, verici bahşedici, ihsan edici, ikram edici olması lazım. İslam'ın kökü böyle, tavsiyeler böyle. Bir kimse bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım.

sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar, ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: İnsan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Sübhanallah, ya Rabbi sen her türlü noksandan paksın, münezzehsin, berisin, her türlü kemalat ile muttasıfsın. Yani her güzellik sende ya Rabbi demek. Yani sevgi ve hayranlık alametidir Sübhanallah sözü. Neden Sübhanallah der insan? Sevgisinden ve hayranlığından. Allah'ın işlerine, sıfatlarına, hayranlığından der. Yani güzellik duygusu ve güzelliğin karşısında hayran olma ifade eder Sübhanallah. Ve bihamdihi, o da ya Rabbi senin hamdin ile meşgul olurum demek. Yani seni överim demek. Çünkü güzel olan şeyler beğenilir, beğenilince övülür. Her güzel şey övülür. Estağfirullah, ya Rabbi senden benim suçlarımı, kusurlarımı affı mağfiret etmeni dilerim demek. Ve etubu ileyk, ya Rabbi gaib sigasıyla olduğu için Allah'a tevbe ederim demek.
0: Dostça bir tavsiye.

0: müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın Sesleri, Evrensel Ahenk başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Evrenin renklerinden oluşan Evrensel Ahenk programına hepiniz hoş geldiniz. Dünyada ırk, din, dil, renk çeşitliliği malum. Değerler, göreceler farklı. Tüm bu ayrıcalıkları bir araya getiren iletişim çeşitlerinden biri de kuşkusuz ki müzik. Bir nevi insanoğlunun süsü, dış dünyaya kendini anlatma çabası, ruhundaki renkleri melodilerin ahengiyle ortaya çıkarma ihtiyacı müzik. Bir milletin dili ne olursa olsun, enstrümanla aktardığı müzik nameleri ve müzisyenin ses tonuyla size ne anlatmak istediğini bir nevi hissediyorsunuz ve binlerce, belki milyonlarca dinleyiciyle ortak bir duygu yakalıyorsunuz. İşte biz de bu programımızda insanları birleştirici etkisiyle evrensel bir dil olan müziğin dünyadaki çeşitlerinden bazı örnekler sunarak 8 milyarla o kuşatıcı ahengi yakalamak istiyoruz. Ve ilk olarak Mansur Magomedov'dan Merhaba parçasıyla açılışımızı yapalım. Ne dersiniz?

fizik ruhun gıdasıdır teriminin doğru orantılı olduğu yerler var. Mesela vücutta dopamin salgısını arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış. Dopamin mutluluk hissi veriyor, odaklanmayı ve dikkati arttırıyor. Ecdadımızın da bazı psikolojik hastalıkları müzikle tedavi ettikleri hepimizce malum. Müziğin bir tınısı, bir frekansı var. O yakalanan frekansla iyileştirici, rahatlatıcı bir etki görülüyor. Hatta kabul gören bazı inanışa göre her makamın belli başlı bazı hastalıklara iyi geldiği belirlenmiş. Mesela İsfahan makamı zihni açmaya yarıyormuş. Bunun gibi dünyada da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra müzikle tedavi artık bir bilim disiplini olarak kabul görmeye başlamış. Şimdi evrenin farklı bir ucundan bir parçayla devam edelim programımıza. Allahu Allah isminde Çince bir ilahi olacak bu. Hep beraber dinleyelim.

Müzik, İslam tarihinde Allah ve peygamber sevgisini gönüllere nakşetmek için kullanılmış. Mevleviler ney eşliğinde, Hindistan'daki sufiler de vurmalı çalgılar eşliğinde ürettikleri müziklerle yaratıcıya olan nidalarını dile getirmişler. Günümüzde de bazı genç müzisyenler yazdıkları kalpleri fetheden güzel, anlamlı sözleri hoş bir müzikle birleştirerek Müslüman kesimin istifadesine sunmuşlar. Hatta ilgi çeken bu müzik türüyle peygamberimizi bu yolla tanıyan Hristiyanların olduğu da istatistiklerde yer almış. Ve bu müzisyenlerden birini dinleyelim şimdi. Sami Yusuf'tan dinliyoruz El Muallim.

0: Yaşamın Sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Bazen bir melodi takılır dilimize. Oturup o parçayı tümüyle dinlemeden gitmezmiş aklımızdan bu olay. Müziğin akılda kalıcı bu yönünü doğru kullanarak birçok güzel dua ve sözler kolayca ezberlenebilir bazen. Hatta İslam'da hicri ayları bir çocuk şarkısından duyarak ezberleyenler olmuş. Bu gibi parçalardan bir örnek olarak şimdi Grup Seyfullah'tan her işin başında yapmamız gereken bir duayı paylaşalım sizlerle. Rabbiyesi.

0: programımızın sonuna geldik sevgili dostlar. Bizleri ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte Evrensel Ahengi hep birlikte yakalamak niyetiyle sizleri bekliyoruz. Günleriniz müziğin dimağınızda bıraktığı hoş tatlarla dolsun. Hoşça kalın.
1: Dünya müziklerinden örneklerin yer aldığı Evrensel Ahenk sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatu vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatu vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

aziz ve sevgili kardeşlerim, insanları sevindirmeye çalışalım. İnsanları memnun etmeye çalışalım. Gönül almaya çalışalım. Gönül yapmaya çalışalım. Kabe gibi muhteremdir müminin gönlü. Gönül yıkmayalım. Kimsenin kalbini kırmayalım. Birilerini sevindirin. Hasta ziyaret edin, güzel sözler söyleyin. Kabir ziyaret edin, geçmişlerinizin efendim kabirlerini onlara dualar edin. Allah rahmet eylesin diye, makamlarını yüceltsin diye, azabı varsa kaldırsın diye. İşte semtinizde, civarınızda iki insanlara iyilikler yapın. Görsünler Müslümanların ne kadar iyi insanlar olduklarını, ne kadar iyiliksever insanlar olduklarını. Efendim herkes anlasın İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu. Müşahhas misallerle, somut misallerle herkes görsün, bilsin, anlasın.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami.

Allah'ım, beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Günümüzde en çok dikkatimi çeken şey söze saygının olmaması. İnsanlar dinlemeyi unuttu gibi bir düşünceye kapılıyorum zaman zaman. Herkes birazdan konuşuyor. Topluluğun içerisinde eskiden çok zarif bir şekilde biri konuşurdu, herkes dinlerdi ve sıralı söz alırdı, konuşurdu. Konuşma budur yani. Fakat bugün herkes konuşuyor ve dinlemeyi başaramıyor. Yani dinlememek. Sonra aile ortamında hitaplar noktasında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hitabınız sizin yetiştirilme biçiminizi söyler. Aynı zamanda hitabınız insanların sizle arasındaki mesafesini belirler. Bu hitaplarımız ve dinleme tarzımız ciddi anlamda bugünlerde erozyona uğramış vaziyette. Hiçbir şey için bence geç değildir. Yani dikkat edebiliriz bazı şeylere. Kız çocukları çok önemli. Çünkü yarının neslini yetiştirecek olan insanların çok iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan eğitimlere katılmak ve bu konuda çok güzel eğitimler var. Önce bir beden dili ve imaj yönetimi eğitimi. Sonrasında nezaket ve görgü kuralları demek istemiyorum. Sosyal davranış kuralları eğitimiyle bu eğitimi bütünlüyorum. Çünkü aslında nezaket her şeyimizde görülmeli. Kılığımızda, kıyafetimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşup yeme içmemizde. Dolayısıyla böyle uzun süreli eğitimlerle anneler ve ülkenin hanımları ve genç kızlarımız eğitilebilir. Bir ailede anne ve kız çocuğu o ailenin prensiplerini ve o ailenin görgüsünü söyler. Hatta şu cümleyi ben çok severim. Çocuktan al haberi. Çocuklara baktığımız zaman o ailenin nezaketi, görgüsü, oturması, kalkması, her şeyi görünür. Çünkü çocuk kendini gizlemeyi bilmez. Bilhassa kız çocukları ve anne diyorum. Yani kadın nesli aslında hem mensubu olduğu aileyi temsil noktasında çok büyük bir sorumluluğa sahiptir. Hem de kadınlarımız bizim medeniyetimizi ve toplumumuzu temsil ettiği için çok çok önemli bir rolü vardır ve görevi vardır. Bunun bilincinde olarak yaşamak zorundayız.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 29.
2: Mülk Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. Adını, baş kısmında geçen ve Allah'ın kainatı yaratıp yönetmesinden ortaya çıkan, mülk ve hakimiyetten söz etmesinden alır. Hazreti Peygamber, Mülk Suresinin kabir azabından koruyan bir kurtarıcı olduğunu söylemiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mülk, hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O her şeye kadirdir. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır. 7 göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak, orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Andolsun ki biz dünyaya en yakın göğü kandillerle donattık. Hem de onları şeytan ve benzerlerine göktaşı şeklinde atılacak şeyler yaptık ve onlara çılgın, alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü bir gidilecek yerdir. Onlar oraya atıldıkları sırada onun kaynarkenki gürlemesini işitirler. O cehennem kafirlere öfkesinden neredeyse parçalanacak. İnkarcılardan her bir topluluk içine atıldıkça onun bekçileri onlara sorarlar. Size bunu haber veren hiç uyarıcı peygamber gelmedi mi? Onlar evet derler. Doğrusu bize bu azabı haber veren bir uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir şaşkınlık ve sapıklık içindesiniz dedik. Ve eğer peygamberleri dinlemiş yahut akıl etmiş olsaydık, şimdi şu çılgın ateşin ehli içinde olmazdık derler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Bırak artık o çılgın alevli ateş ehli, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Doğrusu görmedikleri halde Rablerinden korkan, emirlerine uygun yaşayanlar var ya, işte onlar için hem bir bağışlanma hem de büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister onu açığa vurun aynıdır. Çünkü o sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Yarattığını bilmez mi hiç yaratan? O çok lütuf sahibidir. Her gizliyi bilir ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan odur. Artık o yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak onadır. Semada olan meleklerin Allah'ın izniyle sizi yere batırmasına karşı emniyette misiniz? O zaman bir de görürsünüz ki o yer çalkalanıp duruyor. Yoksa siz semada olan meleklerin iznimizle üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesi konusunda güvence mi aldınız? O zaman tehdidim nasılmış bileceksiniz. Resulüm, andolsun ki bunlardan öncekiler de yalanladılar. Fakat beni inkar nasılmış gördüler. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edip azabından kurtaracak olan askeriniz kimdir? Kafirler ancak bir aldanma içindedirler. Yahut Allah rızkınızı tutar keserse artık size kim rızık verecek? Doğrusu onlar bir azgınlık ve hakikatlerden uzaklaşmada ısrar ediyorlar.

diyorlar. Yüzüstü kapanarak giden kafirler mi daha doğru, yoksa doğru yolda dümdüz, dimdik yürüyen mi? Resulüm de ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve gönüller veren ancak O'dur. Böyleyken ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde yaratıp yayan ancak O'dur. Ve yalnız O'na toplanıp götürüleceksiniz. İnkarcılar, eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ettiğiniz kıyamet ve azap ne zaman derler. De ki, onun zamanına ait bilgi ancak Allah'ın yanındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Artık onu yakın bir halde görünce, inkar edenlerin yüzleri kararıp kötüleşir ve onlara kendisini davet ettiğiniz azap işte budur denilir. De ki, söyleyin bana, Allah beni ve beraberimdeki müminleri arzunuza göre helak etse, gideceğimiz yer cennettir veya bize merhamet edip esirgerse, size galip oluruz. Bu durumda kafirleri acıklı bir azaptan kim kurtarabilir? De ki, O Allah Rahmandır. Dünyada bütün yarattıklarına merhamet edip nimet verendir. İşte biz O'na inandık ve ancak O'na güvenip dayandık. Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu ileride bileceksiniz. De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Kalem Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını ilk ayette geçen kalem kelimesinden almıştır. 17, 33 ve 48 ila 50. ayetleri Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve onunla yazılanlara andolsun. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen pek evrensel, genel geçerli mükemmel bir ahlak üzerindesin. Fitneye, deliliğe tutulanın hanginiz olduğunu yakında göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz Rabbin, O, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O, doğru yolu bulanları da en iyi bilendir. Artık seni ve Kur'an'ı yalanlayan ve bu tavırda olanlara itaat etme. Çünkü onlar arzu ettiler ki, sen yumuşak davranasın da taviz veresin. Şirk düzenlerine çatmayasın, uzlaşasın ve hoşlarına gidecek işler yapasın da böylece kendileri de sana yumuşak davransınlar. Şunların hiçbirine boyun eğip yakınlık gösterme. Doğruya eğriye, alabildiğine yemin eden aşağılığa. Daima onu bunu ayıplayana, hep kovuculuk için gezene. Din adına yapılan hayrı, iyi olanı yapmaya daima engel olana, saldırgana, günaha dadanmışa. Sert, kaba olana. Bundan başka da kötülükle dine aykırı olanı yapmada damgalı ve soysuz kimseye, malı ve oğulları vardır, çevresi geniştir, güçlüdür diye boyun eğip yakınlık gösterme, izzeti ve ikbali Allah katında ara. Çünkü ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bu evvelkilerin masallarıdır der, burun kıvırır. Biz onun yakında hortumu olan burnunun üzerini damgalayacağız. Rezillik nişanıyla kibrini kıracağız. Resulüm, doğrusu biz o bahçe sahiplerini belaya uğrattığımız gibi bunları da belaya uğratırız. Hani onlar sabah olunca fakirler görmeden onu mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. Allah izin verirse diye istisna da yapmıyorlardı. Kendi kendilerini yeterli görüyorlardı. Fakat onlar

uyurlarken hemen Rabbin tarafından dolaşan bir afet onu sardı da o bahçe kökünden simsiyah kesiliverdi. İşte sabaha karşı, hadi devşirecekseniz mahsulünüzün başına erkenden çıkın diye birbirlerine seslendiler. Onlar, aman ha, bugün hiçbir yoksul karşınıza çıkıp oraya girmesin diye fısıldaşarak gittiler. Fakirleri men etmeye güçleri yetecek edasıyla erkenden gittiler. Fakat birdenbire onu harap olmuş, kapkara görünce, herhalde yolu şaşırdık, yanlış geldik dediler. Bahçeleri olduğunu anladıklarında ise, hayır, asıl mahrum kalmış olanlar biziz dediler. Onların en insaflısı, ben size demedim mi Allah'a sığınıp onu tesbih etmeli değil miydiniz dedi. Onlar, Rabbimizi zulümden tenzih ederiz, hakikaten biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Dediler ki, yazıklar olsun bize, doğrusu biz azgınlarmışız. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine ondan daha hayırlısını verir. Hakikaten biz bütün isteklerimiz için Rabbimize yönelenleriz. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke onlar bunu bilselerdi. Şüphesiz muttakiler için Rableri katında nimetleri tükenmez cennetler vardır. Biz Müslümanları hiç suçlu kafirler gibi yapar mıyız? Size ne oluyor? Bilginiz olmayan şeyler ve ahiret hakkında nasıl hüküm verebiliyorsunuz? Yoksa içinde beğendiğiniz şeyler sizindir diye yazan size mahsus bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? Yahut hükmettiğiniz şeyler sizindir diye üzerimizde sizin için lehinize verilmiş kıyamete kadar sürecek yeminler mi var? Resulüm, sor kendilerine, onlardan hangisi bunun savunucusu olacaktır? Yoksa onların bu sözlerini savunacak ortakları mı var? Eğer sözlerinde doğruysalar, önlerinde sevinç gösterisinde, dilek ve şikayetlerde bulunup putlaştırdıkları ortaklarını da getirsinler. O gün keşfi sağak olacak, hakikat perdesi açılıp etekler tutuşacak ve secdeye davet edilecekler. Fakat namazı kılmayanlar, münafıklar ve riyakarlar buna güç yetiremeyecekler. Artık gözleri dehşetten öne eğik bir halde, kendilerini kımıldayamayacak bir horluk ve aşağılık kaplar. Çünkü onlar dünyada sağ salimken ezanlarla Allah'a secdeye çağrılırlar, fakat büyüklenerek yan çizerlerdi. O halde Resulüm, bu sözü, Kur'an'ı yalanlayan kimseleri bana bırak. Biz kendilerine nimet versek bile onları bilmeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Onlarsa bunu düşünmeyip asiliğe devam ediyorlar. Doğrusu benim tuzağım çok sağlamdır. Kurtulamazlar. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yahut gayba ait bilgi onların yanında da artık mukadderatı onlar mı yazıyorlar? Resulüm, o halde sen Rabbinin hükmüne sabret. O balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o kavmine karşı öfke ve kederle dolu olarak Allah'a seslenmişti. Şayet Rabbinden bir nimet ona yetişmeseydi, sabırsızlığından mutlaka yerilmiş, kötü bir halde çıplak ve ıssız bir alana atılacaktı. Fakat Rabbi duasını kabul edip tekrar onu seçti de yeniden vahyine devam edip onu iyilerden yaptı. Doğrusu o küfre sapanlar, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman az kalsın seni gözlerinin çarpıcı bakışlarıyla yıkacaklardı. Ayrıca hasetlerinden, o delinin biridir diyorlardı. Oysa o, Kur'an,
alemler için ancak bir öğüt ve hatırlatmadır. Başkası değildir. Hakka Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını vuku kesin olan kıyamet anlamındaki ilk ayetinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek olan. Evet. Nedir o muhakkak gerçekleşecek olan? Elbette o gerçekleşecek olan kıyamettir ki onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri o dehşetle başa gelecek olan kıyameti yalanladılar. Semud'a gelince onlar korkunç bir ses ve sarsıntıyla helak edildiler. Ad kavmine gelince onlar da azgın bir fırtınayla helak edildiler. Allah onu 7 gece ve 8 gündüz köklerini kesmek için ardı ardına onların üzerine musallat etti. O zaman orada olsaydın, o kavmin içi boş hurma kütükleri gibi ölüp yıkılmış olduğunu görürdün. Şimdi onlardan geride kalan bir şey görüyor musun? Firavun da, ondan öncekiler de ve altüst olan yerlerin halkı da, Lut kavmi de hep o günahı işleye geldiler. Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler ve onların getirdiklerini kabul etmediler. O da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu size bir öğüt ve ibret yapalım. İşitip belleyen kulaklar da onu bellesin diye. Artık sura bir tek üfürüşle üfürüldüğü zaman yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpılıp ufalandığı zaman işte o gün o en büyük hadise olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök yarılmış, o gün artık her şey yıkılıp yok olmaya yüz tutmuştur. Melekler onun kenarlarında başka göreve çekilmiş durumdadır. O gün Rabbinin arşını bunların üst kısmında bulunan 8 melek taşır. O gün Allah'ın huzuruna size ait hiçbir sır gizli kalmamak şartıyla arz olunursunuz. Artık o gün kitabı sağ elinden verilen der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben zaten hesabıma kavuşacağımı kesin biliyordum. Artık o hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Toplanacak meyveleri sarkmış yüksek bir bahçededir. Geçmiş günlerde takdim ettiğiniz iyi amellerden dolayı afiyetle yiyin, için denilir. Kitabı solundan verilense der ki, keşke bana kitabım verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke o ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Bütün saltanatım da benden yok olup gitti. Allah görevli zebanilere şöyle buyurur. Tutun onu, ellerini boynuna bağlayın. Sonra onu o dehşetli ateşe yaslayın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan bir zincire bağlayın. Cehenneme atın. Çünkü o yüce Allah'a inanmazdı. Yoksulun yiyeceğiyle de ilgilenmez, teşvik de etmezdi. Bugün artık o küfre sapan, inkar edene burada hiçbir yakın akraba ve dost yoktur. İrinden başka yiyecek ve içecek yoktur. Onu bilinçli günah işleyenlerden başkası yemez. Artık gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki şüphesiz o Kur'an hakikaten çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Siz hala ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer peygamber sözlerin bir kısmını kendiliğinden bizim adımıza uydursaydı, onu kuvvetle yakalar, onun güç ve kuvvetini alır,
sonra da onun can damarını keserdik. Sizden hiçbiriniz de buna engel olamazdı. Gerçekten o, Kur'an, günahlardan korunanlar için bir öğüt ve hatırlatmadır. Fakat biz kesinlikle biliyoruz ki, içinizde bunu yalanlayanlar vardır. Muhakkak ki o, Kur'an, inkarcılara elbet bir hasret, bir iç yarası doğuracaktır. Şüphesiz o, kesin gerçektir. O halde, o, büyük Rabbinin adını tesbih et ve tenzih et. Me'ariç Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 44 ayettir. Adını 3. ayette geçen Me'ariç kelimesinden almıştır. Me'ariç, Me'ariç'in çoğulu olup yükselme dereceleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir kişi başlarına inecek azabı sordu. O kafirlere mahsustur ki onu onlardan hiçbir savacak yoktur. O azap bütün derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh, Cebrail, miktarı sizce 50 bin yıl olan bir gün içinde ona ulaşır. Resulüm, o halde sen güzel bir sabırla katlan. Doğrusu onlar onu uzak görürler. Bizse onu yakın görüyoruz. O gün gök cisimleriyle erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış rengarenk yün gibi olacak. Hiçbir yakın akraba ve dost bir yakınını birbirinin halini sormayacak. Onlar sadece birbirlerine gösterilecekler. Fakat birbirleriyle meşgul olamayacaklar. Suçlu o günün azabından kurtulmak için ister ki oğullarını, karısını ve kardeşini, kendisini barındıran sülalesini ve yeryüzünde bulunan her şeyi fidye versin de nihayet kendisini azaptan kurtarsın. Hayır, kurtaramazlar. Çünkü o alevli bir ateştir. Başın ve diğer uzuvların derisini kavurup soyandır. O ateş, iman ve itaate arka dönüp de yüz çevireni, malı ve parayı kasada toplayıp da Allah için zekat vermeyip saklayanı kendisine çağırır. Hakikaten insanlardan bir kısmı gayet hırslı ve sabırsız olarak yaratılmış, tatminsiz bir hayata sahiptir. Kendisine şer dokunduğu zaman sızlanıp feryat eder. Ona hayır dokununca da çok cimri kesilir. Ancak namaz kılanlar öyle değildir. Onlar güzel huy sahibi olarak namaza devamlıdırlar. Hiçbir meşguliyet kendilerini namazdan alıkoyamaz. Onlar bilirler ki gerek dilenen, gerekse utancından istemeyip mahrum kalan fakire vermek için mallarında belli bir hak vardır. Onlar, o namaz kılanlar, hesap gününü tasdik ederler. Onlar, Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabına karşı güven içinde olmuş değillerdir. Onlar edep yerlerini, eşleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri dışında herkesten koruyanlardır. Şüphesiz ki onlar bundan dolayı kınanmazlar. Ama bundan ötesini arayanlarsa, işte onlar haddi aşanların ta kendileridir. Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapanlardır. Onlar namazlarını şartlarına ve gayesine uymakla muhafaza edenlerdir. İşte bunlar cennetlerde ikram olunurlar. İnkar edenlere ne oluyor ki sağdan soldan ayrı ayrı gruplar halinde sana doğru boyunlarını uzatıp koşmaktadırlar. Onlardan her biri nimetleri bol naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, öyle bir şey yok. Biz onları bildikleri atılan meniden yarattık. Yine hayır, durum onların zannettikleri gibi değildir. Doğuların ve batıların Rabbi olan ben yemin ederim ki, şüphesiz o inkar edenleri kendilerinden daha hayırlısıyla değiştirmeye elbette kadiriz. Biz önüne geçilebileceklerden de değiliz. O halde onları
şimdilik kendi hallerine bırak. Tehdit edildikleri azap günlerine kavuşuncaya kadar batıl yaşayışları içine dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikilen putlara koştukları gibi kabirlerden süratle çıkacaklar. Gözleri dehşetten öne eğik, kendilerine bir horluk ve aşağılık kaplamış olarak koşarlar. İşte bu onların tehdit edildikleri gündür. Nuh Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını, konusu olan Hazreti Nuh ve tebliğinden almıştır. 28 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz Nuh'u kendilerine acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ben sizin için gönderilmiş apaçık bir uyarıcı peygamberim. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve azap etmeksizin sizi belli bir vakte kadar geciktirsin. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vakti geldiği zaman artık geri bırakılmaz. Keşke bilseydiniz, iman ederdiniz. Nuh tekrar dedi ki, ey Rabbim, hakikaten ben kavmimi gece ve gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların imandan kaçışını artırdı. Doğrusu ben kendilerini bağışlaman için imana gelsinler diye ne zaman davet etsem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler. Şirke ve küfre sapmada ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra hakikaten ben onları yüksek sesle davet ettim. Daha sonra ben onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye onlarla konuştum. Dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dileyin, istiğfar edin ve yağmur için dua edin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. İstiğfarınız ve duanız sebebiyle Allah gökten üstünüze bol yağmur göndersin. Sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Size bahçeler meydana getirsin ve size ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor da Allah'ın büyüklüğünü takdir edip inanmıyorsunuz? Halbuki o sizi türlü türlü hallere koyarak yarattı. Allah'ın yedi göğün katlarını, katmanlarını birbiriyle ahenkli olarak nasıl yarattığını görmediniz mi? Bunların içinde aya aydınlık verip güneşi de ışık kaynağı bir kandil yapmıştır. Allah bitkilerde olduğu gibi sizi de yerden yetiştirdi. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve mahşerde kabirlerden diriltip çıkaracaktır. Allah onda geniş geniş yollar açıp gidesiniz diye yeri sizin için bir yaygı yapmıştır. Bundan sonra Nuh dedi ki, ey Rabbim, bu öğütlere rağmen doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine ziyandan başkasını artırmayan şımarık, zengin kimselerin peşinden gittiler. Büyük büyük hile ve tuzaklar kurdular. Dediler ki, ilahlarınızı sakın terk etmeyin. Putların en büyükleri olan Veddi, Suva'yı, Yeus'u, Yeuk'u ve Nesr'i asla bırakmayın. Hakikaten onlar birçoğunu saptırdılar. Rabbim, sen de zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey artırma. İşte sırf bu günahlarından dolayı tufanla suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan hem kullarını saptırırlar, hem de kendileri gibi ahlaksız ve kafir çocuklar dünyaya getirirler. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescide veya gemime gireni, kıyamete kadar gelecek mümin erkekleri ve mümin kadınları sen bağışla. Zalimlere de helakten başka bir şey artırma.
Cin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 28 ayettir. Cinler, ruhani, latif varlıklardır. Zariyat Suresinin 56. ayetine göre, bunlar da insanlar gibi sorumludur. Müslüman ve kafirleri vardır. Kafirleri şerlidir. Şeytan da kafirler grubundandır. Bu surede, cinlerden bir grubun gelip, Hazreti Peygamber'den Kur'an dinledikleri ve iman ettikleri anlatılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Doğrusu biz doğru yola çağıran, hayranlık veren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir şeye asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir zevce ne de bir çocuk edinmiştir. Hakikaten bizim beyinsizimiz, iblis ve taifesi Allah hakkında gerçek dışı yalan yanlış şeyler söylüyormuş. Doğrusu biz de insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceğini sanmıştık. Şu da bir gerçektir ki, insanlardan bir takım erkekler korkulu durum ve yerlerde bir takım erkek cinlere sığınırlardı da onların azgınlık ve şımarıklıklarını artırırlardı. Hakikaten onlar, insanlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi asla diriltemeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz melekleri dinlemek için göğü yokladık. Fakat onu sert bekçilerle ve akıp yakan alevlerle dolu bulduk. Ve biz önceden meleklerden haber dinlemek için onların oturulacak yerine otururduk. Artık kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev buluyor. Yeryüzündekilere bir fenalık mı istendi, yoksa Rableri onlar için bir hayır mı diledi? Doğrusu biz bilmeyiz. Hakikaten biz cinlerden iman etmiş iyi kimseler olduğu gibi bunun dışında olan kötüler de var. Biz çeşit çeşit yollar tutmuşuzdur. Hakikaten biz Kur'an'ı dinleyince anladık ki yeryüzünde kalsak da Allah'ı asla aciz bırakamayız. Göğe kaçmakla da onu asla aciz bırakamayız. Elinden kurtulamayız. Hiç şüphesiz biz hidayet rehberini Kur'an'ı dinleyince ona iman ettik. Kim de Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden ne de zulme ve zillete uğramaktan endişe eder. Doğrusu biz cinlerden Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapan zalimler de vardır. Müslüman olanlarsa işte onlar doğru yolu araştırıp bulanlardır. Hak yoldan sapanlarsa artık cehenneme odun olmuşlardır. Cinlerin bu sözlerinden sonra Allah buyurur ki, eğer onlar, insanlar ve cinler, hak yol İslam'da dosdoğru gitselerdi, bu hususta kendilerini imtihan edelim, imanda sebat eden ve şükredenleri görelim diye, elbette onlara bol bir su, bereket ve rızık verirdik. Kim de Rabbinin zikrinden, ibadet ve itaatinden yüz çevirirse, Rabbi onu şiddeti gittikçe artan çetin bir azaba sokar. Şüphesiz ki bütün secde edilen yerler, mescitler, Allah'a yaklaşmak ve ona teslimiyeti göstermek içindir. O halde Allah ile beraber başka birine sığınıp yalvarmayın. Doğrusu Allah'ın kulu Muhammed kalkıp ona dua ve ibadet ederken, cinler hayretten ya da müşrikler kötülük yapmak için neredeyse etrafında keçeler gibi sımsıkı birbirlerine yapışık oluyorlardı. Resulüm de ki, ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi ona ortak koşmam. De ki, doğrusu size ne bir zarar ne de bir fayda vermeye kadir bulunuyorum. De ki, doğrusu ben saparsam beni de Allah'ın azabından hiç kimse koruyamaz ve ondan başka
bir sığınılacak da asla bulamam. Benim elimden gelen ancak Allah'tan geleni ve onunla peygamberlik görevlerini tebliğdir. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder, emirlerini dinlemez ve kabullenmezse, muhakkak ona ve benzerlerine içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha zayıf ve sayısının daha az olduğunu bilecekler. Resulüm, de ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi belirler, kesin bilmiyorum. Bütün görülmeyeni bilen O'dur. O, gizli olanı, seçtiği peygamber dışında kimseye açıklamaz. Ancak onların da önünden ve ardından gözetleyici melekler koyar ki, Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsinler. Çünkü O, onların hepsini ilmiyle kuşatmış ve her şeyi sayısıyla bir bir saymıştır. Müzzemmil Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 20 ayettir. 11 ve 20. ayetleri Medine'de inmiştir. İlk ayetindeki kelime surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Gece ya biraz uyumanın dışında kalk ibadet et ya da yarısında kalk. İster o yarısından biraz eksilt, ister onu biraz artır. Kur'an'ı da tertil ile oku. Doğrusu biz senin üzerine sorumluluğu ağır bir söz olan Kur'an'ı vahyedip bırakacağız. Gerçekten gece ibadete kalkış kendini vermen için daha uygun ve okuyuş bakımından da daha etkilidir. Çünkü gündüzde senin uzun meşguliyetin vardır. Gece gündüz Rabbinin ismini an ve ibadet için her şeyden, masivadan, dünya sevgisinden kesilerek ona dön. O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız onu vekil tut, ona bağlan ve yalnız ona kulluk et. O puta tapanların söylediklerine karşı dayan, metanetli ol. Onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl. Varlık sahibi olup da seni yalan sayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda boğazlarına takılacak bukağalar, şiddetli bir ateş, bir de boğazdan geçmeyen bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır, dağlar dağılıp çökmüş bir kum yığını olur. Ey insanlar! Size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Firavunsa o Resul'e karşı geldi, Allah yerine kendi emirlerini geçerli kıldı. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alıverdik. Eğer inkar ederseniz, şiddetinden çocukları bile ak saçlı bir ihtiyar yapıverecek o günün şiddetinden nasıl korunacaksınız? Gök, o günün dehşetinden dolayı yarılmış, onun vaadi mutlaka yerine gelmiştir. Şüphesiz ki bu ayetler bir öğüt ve uyarıdır. Artık kim dilerse Rabbine giden bir yol seçer. Resulüm, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ayakta durup ibadetle geçiriyorsun. Ve seninle beraber olanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, ölçer. Allah sizin onu, o gece ayakta durma miktarını böyle sayıp tam başaramayacağınızı bildi de size affetti. Farz kılmayıp onu kolaylaştırdı. Artık namazda Kur'an'dan kolay gelen miktarı okuyun. O içinizden bir kısmının hasta durumda, diğer kısmının
Allah'ın lütfundan nasip arayarak yeryüzünde yol kat edecek ve bir diğerinin de Allah yolunda savaşacak olduğunu bilmektedir. O halde ondan kolay gelen miktarı okuyun, farz namazı da hakkıyla kılın. Zekatı verin ve Allah'a güzel, gönül hoşluğuyla bir borç verin. Karşılığını Allah'tan almak üzere iyilik yapın. Kendiniz için önden, dünyadayken ne gönderirseniz, Allah katında onu daha hayırlı ve mükafatça daha büyük bulacaksınız. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Müddessir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 56 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve örtüsüne bürünen anlamındaki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen Resul! Kalk insanlara uyar. Rabbini tekbir et, büyükle. Elbiseni, kendini, kişiliğini ve seni çevreleyeni her türlü kirden arındır. Azaba götürecek şeyleri terke devam et. İyiliği karşılığında daha çoğunu umarak yapma. Rabbin için her şeye katlan. O sura üfürüldüğü zaman, işte o gün zor bir gündür. Kâfirlere kolay değildir. Tek başına, hiçbir şeysiz, çıplak yarattığım adamı da bana bırak. Ona hem bolca mal verdim, hem de yanında hazır bulunan oğullar verdim. Kendisine bu nimetleri döşedikçe döşedim. Sonra yine de hırsla artırmamı ister. Hayır, artırmayacağım. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı oldukça inatçıydı. Ona zor bir meşakkat yükleyeceğim. Onu sarpa sardıracağım. Çünkü o, Velid bin Muğire, Kur'an hakkında uzun uzun düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası aklınca nasıl ölçtü biçti. Sonra baktı. Baktı da söyleyecek söz bulamayıp surat astı ve kaşlarına çattı. Sonra arka döndü ve büyüklük tasladı da. Bu öğretilip rivayet edilen bir sihirden başka bir şey değildir. Bu sadece insan sözüdür, dedi. Onu o güç yetiremeyeceği Sekar'a, cehenneme atacağım. Sen biliyor musun Sekar nedir? O ne geride bir şey bırakır ne de tekrar tekrar yakmaktan vazgeçer. O durmadan yenilenen, derileri yakıp simsiyah kavurandır. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır. Biz o ateşin zebanilerini sadece meleklerden kıldık. Onların sayısını da o inkar edenler için ancak bir imtihan yaptık. Böylece kendilerine kitap verilenler de Kur'an'ın hak olduğuna iyice inansınlar. İnananların da imanı artsın, kuvvetlensin diye. Artık hem kendilerine kitap verilenler hem de müminler şüpheye düşmesinler. Bu, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah bu misalle ne demek istemiş olabilir desinler diyedir. İşte böylece Allah dilediğini niyet ve amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez. Bu cehennem yahut zebanilerin sayısı insanlara ibret için bir hatırlatmadan başka bir şey değildir. Hayır, onlar öğüt almazlar. Ay hakkı için, dönüp geldiği zaman gece hakkı için, ağardığı sırada sabah hakkı için. Muhakkak o cehennem büyük belalardan biridir. Hem sizden ibadet ve hayırda ileri geçmek veya geri kalmak isteyenleri korkutmak için insanlara uyarıcıdır. Her nefis kazandığına bağlıdır. Ancak bahtiyar olan, defteri sağından verilenler böyle değildir. İman edip iyi amelleriyle kurtulmuşlardır. Onlar
cennetlerdedirler. Onlar suçlulara sizi kavuşturur.

Böyleyken onlara ne oluyor da sanki aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hala Kur'an'daki öğütten yüz çeviriyorlar. Fakat onlardan herkes kendisine Allah tarafından dağıtılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, bu olacak şey değildir. Doğrusu onlar bu alaycı sözleriyle ahiretten korkmuyorlar. Bilakis korkmaları gerekir. Şüphesiz o Kur'an da hayatta esas alınacak bir öğüttür. Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın. Ne var ki Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Saygıyla emirlerine itaat edilmeye layık olan ancak odur. Mağfiret sahibi de odur. Kıyamet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 40 ayettir. Adını ilk ayetinde zikredilen ve bütün surenin konusunu teşkil eden kıyametten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yemin ederim o kıyamet gününe. Yemin ederim gafletten uyanıp günahına karşı kendini çokça ayıplayan o nefse. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, onun parmak uçlarını bile en ince çizgisine kadar yeniden düzenlemeye kadiriz. Fakat insan önündeki kıyamet gününü yalan saymak ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Ama göz dehşetten kamaştığı, ay tutulup artık karardığı, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden yolladığı ve yapmayıp geri bıraktığı amelleri haber verilir. Doğrusu insan kendi nefsine yaptıklarına karşı şahit olacaktır her ne kadar mazeretlerini ortaya atsa da. Resulüm, vahiy geldiği zaman onu alelacele almak için bitmeden dilini hareket ettirme. Şüphesiz ki onu kalbinde toplamak ve sana okutmak bize aittir. Onu Cebrail vasıtasıyla sana okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Hayır, hayır ey insanlar! Siz çoğunuz çabuk geçen şu dünyayı seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Bir takım yüzler o gün Rabbinin cemaline bakıp parlayacak. Bir takım yüzler de o gün asık olacak. Çünkü onlar bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını iyice anlarlar. Dikkat edin, can köprücük kemiklerine dayandığı zaman kim çare bulup şifa verecek denilir. Artık can çekişen hakikaten bir ayrılış olduğunu anlayacak. Can havliyle bacak bacağa dolaşacak. İşte o gün sevkiyat ancak Rabbinedir. İşte o ne samimi inanıp tasdik etti, ne de namaz kıldı. Aksine peygamberleri, Kur'an'ı yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra çalım satarak yürüyüp ailesine gitti. Hem dünyada layıktır sana bela, daha da layık, hem de ahirette layıktır sana azap, daha da layık. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O insan akıtılan meninin içinden bir nutfe, sperma değil midir? Sonra bir alaka oldu da Allah onu yaratıp azalarını düzenledi. İşte ondan, o spermadan erkek ve dişi olarak iki sınıf var etti. Şimdi bütün bunları yapan Allah ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Elbette kadirdir. İnsan Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. Mekke'de indiği de söylenir. 31 ayettir. 24. ayet Mekke döneminde inmiştir. Dehr Suresi de denilir. İlk ayetinde geçen insan kelimesinden dolayı bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hakikaten insanı yaratmamızdan önce

Üzerine öyle uzun bir zaman gelip geçti ki, henüz o vakitlerde insan daha yaratılmadığından anılan bir şey değildi. Doğrusu biz, insanı kudretimizi gösterelim ve teklifimizle imtihan edelim diye, erkekteki çeşitli unsur ve salgılar içindeki genetik kısmının, kadındaki sadece yumurtanın spermayla aşılanması ve ondaki genetik kısımla karışmış bir nutfe, zigottan yarattık da onu, insanı, işiten ve gören bir varlık yaptık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör. Hiç şüphesiz biz kafirler için zincirler, bukağalar, kelepçeler ve alevli bir ateş hazırladık. Doğrusu iyiler, cennette karışımı kafur olan dolu bir kadehten içerler. O kafur bir pınardır ki Allah'ın iyi kulları ondan içerler ve istedikleri yere akıttıkça akıtırlar. Onlar dünyada adaklarını ve ahitlerini yerine getirirler ve fenalığı her tarafa yaygın olan bir günden korkarlardı. Yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Doğrusu biz sizi sadece Allah'ın rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz yüzleri ekşiten ve asık suratlı yapan dehşetli ve kara bir günde Rabbimizden korkarız derlerdi. Allah da o günün şerrinden onları korur ve yüzlerini bir parlaklık ve sevince kavuşturur. Nefislerinin arzularına ve eziyetlere dayandıklarından dolayı onları cennet ve ipekle mükafatlandırır. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Onlara sunulmak üzere gümüş kaplar ve billur kupalar dolaştırılır. O gümüş beyazlığında billur kupalar ki, onların içindeki şarabı, içecekleri bir miktarda ölçerek sunarlar. Orada, karışımında zencefil olan dolu kadehlerde cennet şarabı içirilir. O zencefil, orada bir pınardır ki, ona selsebil adı verilir. Cennet ehline hizmet için çevrelerinde hep aynı yaşta kalacak ölümsüz gençler dolaşır ki onları görünce saçılmış birer inci sanırsın. Orada nereye baksan tarife sığmaz bir nimet, büyük bir mülk ve saltanat görürsün. Üstlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri de onlara gayet temiz bir ahiret şarabı içirir. Bu nimetler şüphesiz sizin için bir mükafattır. Çalışmanız da karşılığını bulmuştur denilir. Bu Kur'an'ı gerektiği zamanlarda peyderpey indiren biziz. O halde Rabbinin hükmüne bağlanıp sabret ve dinin emirlerini yerine getirmede onlardan hiçbir günahkar veya nanköre, kafire boyun eğip İtaat etme. Ve sabah akşam Rabbinin ismini an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceliğin uzun uzadıya onu tesbih et. Teheccüd namazı kıl. Doğrusu onlar acele geçen dünyayı severler de önlerindeki ağır günü bırakırlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini ve bütün vücut kısımlarını sıkıca bağladık, sağlamlaştırdık. Biz dilediğimiz zaman onları helak eder, benzerleriyle değiştiriveririz. Yerlerine başka insanları getiririz. Şüphesiz ki bu sure bir öğüttür, hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol edinir. Bununla birlikte Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediğini

0: dini rahmetine eriştirir. Zalimlere gelince onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 50 ayettir. 48. ayeti Medine döneminde inmiştir. Sure, adını 1. ayetteki Mürselat kelimesinden almıştır ve gönderilenler demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun emrimizle meleklerden birbiri ardınca gönderilenlere, görevlerine sert rüzgarlar gibi koştukça koşanlara, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı emre göre ayırdıkça ayıranlara, kötülüklerden özür dilemek veya cezaya karşı uyarmak için öğüt, vahiy bırakanlara ki, vaat ve tehdit edildiğiniz şeyler mutlaka olacaktır. Yıldızların ışığı giderildiğinde, gök yarıldığı, dağlar yerinden sökülüp savrulduğunda, peygamberlere, ümmetlerine şahitlik için belli bir vakit verildiğinde, artık kıyamet kopmuştur. Bunları duyanlar, bu hesap hangi güne ertelenmiş derler. Bil ki her şeyi ayırıp hüküm verme gününe ertelenmiştir. O ayırıp hüküm verme gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Biz öncekileri bu yüzden helak etmedik mi? Sonra gerideki inkarcıları da onların peşine takarız. Biz günahkarlara böyle yaparız. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Hem onu doğum için belli bir vakte kadar sağlam bir yer olan rahme koyduk. İşte bunu biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeniz. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Yeri hem dirilere hem de ölülere bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada yüksek sabit dağlar var etmedik mi? Size tatlı sular içirmedik mi? Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Hadi yalanladığınız azaba gidin denilir onlara. Hadi gidin üç çatallı dumandan bir gölgeye ki o ne gölgelendirir ne de ateşten korur. Çünkü o saray gibi büyük bir kıvılcım saçar. Sanki o sarı sarı erkek develer gibi heybetlidir. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Bu imana ve Kur'an'a burun bükenlerin konuşamayacakları bir gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. Bunları yalan sayanların o gün vay haline. Bu ayırt edip hüküm verme günüdür ki sizi de evvelki ümmetleri de bir araya toplarız. Eğer sizin kurtulmak için bir hileniz varsa hemen bana hile yapın da beni atlatın. Öldükten sonra dirilmeyi yalan sayanların o gün vay haline. Doğrusu takva sahipleri Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin için denilir. Şüphe yok ki biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Bu hakikatleri yalan sayanların o gün vay haline. Ey inkarcılar! Allah'ın emirlerine boyun eğmeyenler, yiyin. Biraz daha zevklenin bakalım dünyada. Muhakkak ki sizler suçlusunuz. Bu nimetlerin sorulacağını yalan sayanların o gün vay haline. Onlara rükû edin, Allah'a boyun eğin denildiği zaman rükû etmez, boyun eğmezler ve emirlere itaat etmezler. Bunları gereksiz ve yalan sayanların o gün vay haline. Artık bundan sonra onlar hangi söze inanacaklardır? Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı

Cüz 29'u dinlediniz. Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 29.